0: bildik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdalel hadithi kitabullah. Ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bisenedil muttasılı ilen nebiyyi. Ennehu kâne tenâmu aynâhu ve lâ yenâmu kalbuhu. Enes radıyallahu anh'ten yine. Hizmetinde çok bulunduğundan, adetlerini, ihtiyatlarını iyi bildiğinden o rivayet ediyor umumiyetle. Buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki gözü uyurdu da kalbi, gönlü uyanık dururdu. Kalbi, gönlü uyumazdı, kendinden geçmezdi. Gözleri kapalı olurdu ama kalbi uyanık dururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi uyumazdı. Kendinden geçip de bir şeyi bilmez duruma gelmezdi. Peygamberlerin rüyaları da vahidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de bazı bilgiler gözlerinin uyuduğu esnada gelirdi, kalbi uyumadığı için. Sadık rüya peygamberliğin 40 küsur şubesinden bir şubedir diye rüyanın da bir gerçeği olduğu, manevi alemden haber almanın bir aracı, vasıtası olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Peygamber Efendimizin gözleri kapalı olsa bile kalbi uyanık dururdu. Peygamber Efendimiz bu tarafa dönük olsa bile arkasını görürdü. Nasıl görürdü? Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdi mi, onun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Sahih hadislerden bunu biliyoruz. Yani Allah görür gösterir, Allah işitir işittirir, Allah yapar yaptırtır, Allah yürüttürür götürtürür. Her şey Allahu Teala Hazretlerinin kudretine göre asandır, kolaydır. Bir göz yumup açınca miraca çıkartır. Efendim kısa müddette efendim Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gecede Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Haram'dan Kudüs-i Şerife, Mescid-i Aksa'ya kulunu götürür. Ruh, mal, ceset. Ruhuyla, bedeniyle çıp götürür. Dediler ki nasıl olur? Say bakalım Mescid-i Aksa'nın pencereleri kaç taneydi? Peygamber Efendimiz Miraç'ta, İsra'da pencere mi sayacak? Sen onu zamanı hacıları mı sandın? Harem-i Şerif'in kaç kapısı var, kaç minaresi var bilmem. Ona mı dikkat edecek? Ama müşrikler soruyorlar. Terledi Peygamber Efendimiz. Dikkat etmemiş. Gözünden perdeyi Allah bir kaldırdı. Sayarak söyledi. Şu pencere var, şu pencere var, şu pencere var. Kadir. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. Gösterdi mi? Gösterir. Götürdü mü? Götürür. Bir göz yumup açınca tarfetül ayında fezaları geçirir. Işığın gidemediği yerlere götürür. Işığın milyonlarca senede geldiği yerlere götürür. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi, yöneticisi, maliki, mutasarrıfı, her şeyi yapan, eden o. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle bir mübarek zatın ümmetiyiz. Her şeyi harika, her şeyi müstesna, her şeyi en güzel, her şeyi en kamil olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ama bizim gibi bir beşer idi, insan idi. Muhammedun beşerun la kel beşer. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa bir insandı ama insan gibi bir insan değildi. Sanki keennehu yakutun beynel hacer. Yakutetun beynel hacer. Sanki o diğer dünya üzerindeki taşlar arasında yakut gibiydi. elmas gibiydi, pırlanta gibiydi. Yani ikisi de taş ama yüzüğünün taşı neden? Yakuttan, zümrütten, zebercetten. Ona da taş deniliyor ama bu kaldırım taşına benzemez, çakıl taşına benzemez bu. Kıymetli taş dediğimiz gibi. Peygamber Efendimiz de beşerdi. Bizim gibi idi. Bizim gibi acıları vardı. Ağrıları, üzüntüleri, hastalıkları vardı. Ama bütün hayatında karşılaştığı hadiselerin yaşanması esnasında aldığı tavır asil idi. Tavrı güzeldi, edebi güzeldi, hali güzeldi, efendim sabrı güzeldi, gayreti güzeldi, sevgisi güzeldi, her şeyi güzeldi. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'e en güzel tarzda uymaya, benzemeye muvaffak etsin. Kâne hulukuhul Kur'anu. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber Efendimiz'in ahlak-ı şerifesi Kur'an'dı. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'di. Nasıldı Peygamber Efendimiz'in huyu? Acaba ne huydaydı? Kur'an huyundaydı. Kısaca bildiriyor Hazreti Ayşe validemiz. Kâne hulukuhul Kur'an'ı. Ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Ne demek? Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın birinci ve eşsiz ve emsalsiz ehli, tabii. İlk anlayan, ilk dinleyen, ilk uygulayan. Hangi ayet uymuşsa onu uygulamış. Hangi ayet kendisine inmişse ilk önce kendisi tatbik etmiş. Her şeyi en güzel içine o sindirmiş. Kur'an-ı Kerim onun ahlakı olmuş. Kur'an ne demişse öyle. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli. Merhametli, re'fetli, efendim şefkatli, cömert, sabırlı, efendim güçlü, kuvvetli, metanetli, her türlü güzel huya Allah-u Teala Hazretleri onu sahip eylemiş. Kur'an'ın mücessem bir sembolü olmuş. Kur'an bize niye indi? Okuyalım, uygulayalım diye. İlk uygulayan kim? Peygamber Efendimiz. Uygulayınca insan nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz gibi olur. Peygamber Efendimiz gibi olur. Hocam ben bu fırsatı kaçırdım o zaman. Ben Kur'an okumayı bile bilmiyorum. İşte zaten hepimizin kaçırdığı en büyük fırsat bu. Kur'an bilmiyoruz, Kur'an okumuyoruz, Kur'an'dan haberimiz yok. Onun için doğru düzgün Müslümanlar olamıyoruz. Kur'an'la bağlantımız pamuk ipliği ile bağlı gibi. Öyle insan var ki haftalarca Kur'an-ı Kerim'e bakmaz. Aylarca bakmaz. Yıllarca bakmaz. Öyle insan var ki Fatiha'yı doğru düzgün okuyamaz. Yani bir hoca gel bakalım, otur karşıma, şu Fatiha'yı bir oku bakalım dese, onu usulüne uygun doğru okuyacak insan ne kadar çıkar bilmem. Manasını bilmek, manasını uygulamak, onu hiç bilmiyor. Her gün günde 40 defa ya Rabbi bizi sevdiğin ikramda, inamda bulunduğun insanların yoluna sevk et. Bizi sakın gazap ettiğin kulların yoluna, sapıtmışların, şaşırmışların yoluna, Hristiyanların, Yahudilerin yoluna yöneltme, onlara benzetme diye günde 40 defa söylüyor namaz kılan Müslüman da ondan sonra Yahudinin, Hristiyanın peşinden gidiyor. Demek ki haber yok. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin deriz kızdığımız bir adam. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu deriz. Duymuyor Müslümanların ağzından çıkan Fatiha'yı kulakları duymuyor. Çünkü Kur'an Fatiha'yı uygulamıyorlar. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in başında bir sayfası. Bir sayfası daha Fatiha'yı uygulayamamış benim şey Hacı emmim, kardeşim, din kardeşim. Bundan sonra daha Bakara'sı var, Ali İmran'ı var, şu suresi var, bu suresi var. Sonuna kadar 114 tane sure, 6200 küsur ayeti kerime, bunlardan hiç haberi yok. Hiç haberi yok. Bir kavga etmişler. Geçen gün bir yere bir dükkan açıyormuş birisi. Bizim kardeşlerimiz de ne yapacaksın burada demişler. Kuru yemiş, işi satacağım demiş. Ya haramdır, yapma, etme filan, bunun zararını görürsün demişler. Ondan sonra biz camiden çıktık diyor, yolumuzu kesti. Ne demek zararını görürsün demek? Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Bu memlekette hürriyet var, demokrasi var, bilmem ne filan. Bir sürü laf evelemiş, gevelemiş. Demişler ki yani zarar görürsün demek Allah sevmez. Haramı satıyorsun, efendim haramı içiyorsun, içirtiriyorsun, milletin de sıhhatini bozuyorsun. Alkol faydalı mı zararlı mı? Hiç alkole faydalı diyen bir aklı başında ilim adamı yok. Akılsız ilim adamı da yok zaten. Alkole faydalı diyen bir ilim adamı yok. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 4 yıldızlı koca generaller şeyler 300-400-500 kişilik salonda toplanmışlar. Bırakın rakıyı, vodkayı, efendim sert içkileri, böyle insanı içtiği zaman midesine kadar kezzap gibi yakan içkileri, biranın bile ne kadar zararlı olduğunu generaller söylemişler. General söyleyince başka bir şey mi oluyor? Hani onlar şey de öyle omuzları kalabalık kuvvetli insanlar ya, yani bilim adamı olarak onlar söylemişler. Gazeteler yazdı, insanı şöyle duruma düşürüyor, böyle duruma düşürüyor. Peki sen ne samimiyetsiz adamsın? Hem ilmen zararlı olduğu ortada, hem de onu satıyorsun. Vicdanın sızlamıyor mu? Sızlamıyor mu? Yani içine zararlı olduğunu bildiğin bir şeyi sen hangi vicdanla satıyorsun? Satıyor millet. Yani bu nedir? Buna şöyle derler bizim eskiler, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu der. Perhizdeki adam lahana turşusu yer mi? Sübhanallah, tövbe yarabbi, estağfurullah. Nereden çıktı bu? Evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı. Sübhanallah. Ya İslam'da içki yasak, neden? İslam tutarlı bir sistem olduğu için. Bir taraftan modern sistemde içki zararlı diyecek, bilim müesseseleri, askeri müesseseler, bilmem neler. Bir taraftan efendim polisler içki içen şoförleri takip edecek, kan tahliline götürecek, alkol muayenesi yaptıracak, ceza yazacak. Bir taraftan ciddi iş yerlerinde içki içmek yasak olacak. Bir taraftan askeriyede içki içmek yasak olacak. Bir taraftan da içkiyi devlet imal edecek. Efendim sen satacaksın, ben satacağım, Allah saklasın. Yani o bu satacak bile. Tutarsızlık. İslam böyle tutarsız değil. İslam bir şeyi zararlı dedi mi kesiyor. Yaptırtmıyor. Yapmıyor. Aferin. İşte tutarlı böyle olur. Sistem tutarlı olduğu zaman böyle olur. Bak zararlı, zararlı olunca kesiyor. Biz tezatlıyız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bizim yaşayışımız, onun için bizim belimiz doğrulmuyor. İki yakamız bir araya, onun için gelmiyor. İlim yanlışlığını gösteriyor, fiiliyatta tatbik ediliyor. Halbuki ilim nedendir? İlim hangi şey gerçekse o anlaşılsın da anlaşılan şeyi çiğneyelim diye mi çalışıyor? İnsanoğlunun tezatıdır. Hürriyet, vücudu tahrip etme hürriyeti yoktur. Cemiyeti tahrip etme hürriyeti yoktur. Ahlakı tahrip etme hürriyeti yoktur. İnsanlığı tahrip etme hürriyeti yoktur. İmanı tahrip etme hürriyeti yoktur. Hürriyet her yerde yoktur. Hadi bakalım, hürriyet var. Aç kapını, isteyen insan girsin içeri, isteyen yatsın. Yo hocam, sen ne yapıyorsun? Sana kürsüyü verdik, başladım bu sefer başka şeyler söyleme. Olur mu? Ben kapıyı arkadan kilitlediğim gibi bir de sürgü sürüyorum, bir de arkasına şey dayıyorum. Bu benim evim, kimse giremez. Ha, gördün mü? Demek ki dışarıdaki adamın senin evine girme hürriyeti yokmuş. Ya neden? Hocam benim evime yabancı girerse benim evimin hali ne olur? Malım ne olur? Mülküm ne olur? Namusum ne olur? Ha, hele hele yavaş yavaş bak yola gelmeye başladı. Hürriyet, hürriyet, hürriyet. Hürriyet kezzap mı? Cemiyeti tahrip etmenin şeyi mi? Yani vasıtası mı? Öyle cemiyeti tahrip etme hürriyeti yok. İslam'da yok. İslam bazı şeyde yasak der. İyi ki diyor. İyi ki haramları var. Ya Rabbi haramlarına da hamdolsun, helallarına da hamdolsun. Her şey ne kadar güzel. Zina haram. Yapamazsın. Yapamazsın tabii. İçki haram. İçemezsin. İçmemen lazım. Zulüm haram. Yapamazsın. Ah İslam'ın güzelliğini insanlar bir anlayabilse. Biraz da biz anlatamıyoruz galiba. Ah bir anlayabilseler. Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dı. Bizim de ahlakımız Kur'an olsun. Okuyalım da, öğrenelim de, kötü huylarımızı atalım da, kötü, fasit, yanlış, saçma fikirleri atalım da, şöyle bir pırıl pırıl bir Kur'an nesli çıksın ortaya. Pırıl pırıl böyle bir Kur'an anlayışı çıksın. Her şey güzel olsun. Her şey ilme uygun olsun, imana uygun olsun, dünya ve ahiret saadetini kazanmaya uygun tarzda olsun. Kâne râyetuhu sevda ve livâuhu ebyad. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Efendimizin bayrağı vardı, sancağı vardı. Birisi daha büyük oluyormuş, ötekisi küçük oluyormuş. Râyet dediği siyah, umumiyette uzaktan göründüğü zaman siyah renkle görünürmüş. Yani başka renkle parçaları da varmış fakat siyah. Bayrağı burada tercümede şey söylemiş, yani sancağı siyah, bayrağı beyaz demiş. Rayet aslında bayrak demektir. Efendim liva da sancak demektir. ters yazılmış yani tercümesinde. Bayrağı siyahtı Peygamber Efendimizin ve adı Ukab idi. Kartal manasına geliyor yani, kartal gibi böyle siyah dalgalandığından herhalde. Siyah bayraklıymış şeyi, özel kendi şeyinin bayrağı ve sancağı da beyaz ak imiş. O biraz daha küçük boylu. Kâne rubbe mertesele yevmel cumati ve rubbama terekehu ahyanen. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bazen ekseriyetle cuma günü gusül yapardı. Bazen de bazı kereler de terk ederdi. Fakat çok tavsiyeleri vardır. Cuma günü yıkanmayı çok tavsiye etmiştir. Kendisi tabii su bulamadığından cuma günü terk etmiş olabilir. Perşembe akşamından yıkanmış olduğundan olabilir. Bazı başka sebepler olabilir. Kendisinin bizlere tavsiyesi cuma günü yıkanmak. Çok sevabı var. Kim cuma günü Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek gusül abdesti alırsa, tepeden tırnağa yıkanırsa, efendim, gusül ederse 10 günlük günahı affolur. Bir haftalık günahı 3 gün ziyadesiyle affolur. Yani geçmiş cumada yıkanmıştı. Bir haftalık günahı silindi, bir de 3 gün ziyadesiyle affoluyor. Her cuma yıkanmaya adet haline getirmiş, efendim, alışmış olan bir kimse her cuma yıkana yıkana demek ki günahlarını hep cuma günleri o yıkanmasıyla temizlemiş olacak. Ne kadar güzel bir şey. Onun için cuma günleri eski büyükler demişler ki, yani altınla alınsa bir yıkanmak için bir miktarcık su, az bir miktar bir su, altın para sayarak alınsa bile veririm de gene yıkanırım demişler. Cuma günü cuma namazı var. Cuma namazına Müslüman güzel yıkanmış olarak gelecek. Ter kokusu yok. Tırnaklarını perşembeden kesecek. Kılları falan varsa koltuk altında öyle pırasa gibi uzun bir şey kalmayacak. Onları kazımış olacak. Tırnakları kesilmiş olacak. Efendim, yıkanmış olacak. Boyda, tepeden tırnağa boy abdesti almış olacak. Efendim, güzel kokular sürmüş olacak. Gelecek camiye temiz elbiseler giymiş olacak. Kulvu zinetekum inde külli mescidin. Her mescitte, mescide giderken zinetlerinizi giyininiz. Temiz tertemiz elbiseleri giyecek. Çorapları yepyeni tertemiz. Pantolonu bayramlık, efendim, pardesüsü bayramlık. Gömleği tertemiz. Gelecek buraya. Öyle cuma namazı kılınacak. Güzel kokuyla. Sakin bir şekilde gelecek. Erken gelecek. Cuma'dan çok erken gelecek. Ne kadar erken gelirse sevabı o kadar çok olur. İçeri girdiği zaman bir tahiyyetül mescid kılacak iki rekat. Ondan sonra eğer vaaz varsa dinleyecek. Vaaz yoksa açıp Kur'an-ı Kerim okuyacak. Kehf suresini okursa yine 10 günlük sevabı affoluyor. Elhamdülillahillezi enzele ala abdihil kitabe ve lem yecallahu iveca ile başlayan, ayetiyle başlayan Kehf suresini okuduğu zaman 10 günlük günaha affoluyor. Efendim, tesbih çekecek. Efendimiz çokça salatu selam edecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cuma günü salatu selamı çokça etmek vazifesi olacak. Böylece cuması karlı geçecek. Faydalı geçecek. Çok sevaplı geçecek. Affolmuş olarak, mağfiret olmuş olarak geçecek. Cuma gününde bir saat vardır ki o saatte kim dua ederse, duası o saate isabet ederse duası makbuldür. Onun için ağzı dualı olacak. İbadette olacak. Hani biz Allah'ın sevgili kullarıydık, emrini tutacaktık. Yahudiler gene zorlamışlar, allem etmişler, kallem etmişler. Avrupa'dan kovulmuşlar, Amerika'ya hakim olmuşlar. Amerika'nın yönetiminde de sözleri geçiyor. Efendim, reis-i cumhurlarını da kendilerinden seçtiriyorlar. New York valisini de kendilerinden seçtiriyorlar. Aktifler, çalışkanlar, efendim, hastaneleri, şeyleri, sinagogları her tarafta faal. Efendim, cumartesi gününde tatil yapmışlar. Pazar günde papazların vaaz verme günü, Hristiyanların kiliseye gitme günü. Onlar da gidiyorlar. Cuma günü Müslümanlar cuma namazına, 3 cuma namazına gitmediği zaman ne oluyor? Allah kalbine bir mühür vuruyor. Ondan sonra kalbi mühürlenmiş, kapatılmış bir insandır. Hani bir dükkanın görüyorsun, kefengi dırırırt aşağı indirilmiş, belediye zabıtası gelmiş, bir kırmızı mum akıtmış oraya, bir de mühür basmış, hele bakalım açsın o dükkan sahibi orayı. Açamaz ki, belediye mühürledi. 2 ay cezalısın, kapalı kalacak dediği gibi. Efendim, Müslümanın kalbi cuma namazına gitmediği zaman mühürleniyor diyor Peygamber Efendimiz. Kapatılıyor yani. Kalbi kapatılıyor. Kalp nedir? Kalp anlayış organıdır. Sezgi organıdır. Nur yeri mahallidir. Kalbi mühürleniyor, kapanıyor. Maneviyatı çalışmaz hale geliyor. Tatil, iptal, kapandı. Ne olacak bu adam? Bu adamdan hayır bekleme. Neden? Kalbi mühürlendi. Şimdi şeytanın bu maskarası oldu. Şeytan bunu Hacı Murat Karagöz oyununda kuklacının oynattığı gibi onu oynatır gayet. Nefis de oynatır, şeytan da oynatır. Neden? Şeytana karşı vicdanı bir şey söyleyecekti. Vicdanı mühürlendi, kalbi mühürlendi. Bu adam yarı yarıya gitti. Muhterem kardeşlerim, hasılı efendim, İşte böyle her şeyimizi yavaş yavaş yavaş yavaş zayi etmişiz de ağlamasını bile unutmuşuz. Her şeyimizi zayi etmişiz de efendim bizi benzetmişler. Hani elini böyle tozunu silkerek geliyor. Ne yaptın? Yolda kızdığım herifi gördüm, bir benzettim. Ne demek benzetmek? Canına okumuş. Yani vurmuş, kırmış, öldürmüş, devirmiş kenara. Ondan sonra elinin tozunu silkerek geliyor. Ne yaptın? Falanca kızdığım herifi köşede yakaladım da bir benzettim. Bizi de bir benzetmişler ki sormayın gitsin.
2: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

İmanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın. Çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin. Çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin. Çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın. Sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun. Şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Sen bunda garip mi geldin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağları mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Ey ne yavuz inilersin, benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Nam-ı ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açı ben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı, yandı şol yüreğim yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a, ne oldu? Aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 11
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya'tadirun ileykum iza raca'tum ileyhim. Kul la ta'tadiru len nu'mina lekum kad

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 3030.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Rabbim Allah'tır, Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre ene kaidül mürseline ve la fahre ve ene hatemün nebiyyine ve la fahre ve ene evveli şafiun ve müşeffa ve la fahre. Buyurmuş ki Efendimiz ene kaidül mürselin ve la fahre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Ve la fahre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet, ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği kaid, Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanlığı, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de, onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Vela fahre. Tabi kaid, kade yekudu fiilinden, sevk eden manasına geldiğinden, ahirette de mahşer yerinde de insanlar hesap görecekler, Allah tarafından hesapları görülecek, hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabii cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek.

Anadolu İrfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna

0: hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Bitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu. Çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde, babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve

0: ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zenbi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا

0: الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekenâ ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve aghnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut,

0: gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahumma afini fi bedeni. Allahumma afini fi sem'i. Allahumma afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd, la ilahe illa entel mennan, bedi'us semavati vel ard, ya zel celali vel ikram, ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey, ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم بالقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليلين طباته قليلين سؤاله صلى الله عليه وسلم Hazretleri şu hadis-i efendi buyuruyorlar ki Ashab-ı Kiram Hazretine siz bugün öyle bir gündesiniz ki sizin zamanınızda fukaha çok bilginler, fakihlerinin çok olduğu bir devirdesiniz. Hatipleri az. Hatibe ihtiyaç yok. Bilgine ihtiyaç var. O da çok. Hatibi de az. Dilencisi de az. Kalilin sualim diyenler. Mukabil kesirun mutu vericiler de çok. Vericisi çok. Hayr-ı hasenatları bu. Kesirin mutu, o devirde efendinin devirde vericiler de çok. İstediğine de ihtiyaç göstertirmiyorlar yani ihtiyaç sahiplerini alıp veriyorlar. El amelü fi hayru minel ilm. Bugün amel ilimden hayırlıdır. İlme ihtiyaç yok çünkü. Bu kahalar bu. Onlar insanları irşat ediyorlar. Efendim, muhtaç ve at binaenli amel lazım. Bunlar amele çok dikkat ediyorlar. Gece gündüz namaz içinde, Kur'an içinde, ibadet taatlıydılar. Ve seyyati aleyküm zamanın. Fakat bu bir ücret bir zaman. Arkasından bir zaman gelecek ki, kalilun fukahâ'ı. Fakih az. Fakihi az. Yani fakih deyince mutlaka bilen demek değil yani. Fakih, basiret sahibi. Basiret sahibi. İşin içine nüfuz etmiş. Derinliklerini bilen insan. İlmin derinliklerine vukufu olan kimseler de İmam-ı Azam, Ebu Namı Şafii, Hanbedi ve emsali gibi zatlar. Çoksa bugün ilim bilgisi çok kimseler var. Bir isimlerini bilmediğimiz birçok ilimler var ki bugün bilenler çok onları. Onun sınıfları da ayrı. O sınıflarda onları öğrensinler. Yani ziyati aleyküm zamanın kalilüm fukaha bir zaman gelecek ki fakih bulamayacaksın. Çok az. Belki bir memlekette bir tane, belki birkaç memlekette birkaç tane. Fakat kesirun kutabahu. Bu hatipler, söz söyleyicilerin hesabı yok. Bol. Çıkıyor kürsüye yahut nereyse. Söyledikçe söylüyor. Laf çok çünkü. Onlar laf evet ediyorlar ya. Laf çok. Kesirun kum. Kesirun sualuhu. Buna karşı dilençli de çok. İsteyenler. Kalilun mutu fakat verenler de az. İsteyen çok ama veren yok. O zaman el ilmü fi hayrun mine amel. O zaman evvelki devirde amel lazımdı. Şimdi bu devirde de ilim lazım. El ilmü fi hayrun minel amel. Bugün için ilim lazım insanlara yani. Çünkü amel insanlara kafi gelmiyor. Bilimsiz olursa. Birçok ravilerle beraber Abdullah bin Sa'd el-Ensari'nin. Yine bir tane buna ait. İnnekümül yav fi zamanin. Siz bugün bir zamanda bulunuyorsunuz ki men terake minküm oşra ma umira bih helek. Farz ediniz ki 10 parçadır emirler. Ondan birisini bırakırsanız men terakim oşlamaz. Ondan birisini bırakırsınız helak. Helak olursunuz. Tamamını yapmanız lazım. Siz bugün o devirdesiniz. Fakat sümme ye'ti zamanın. Bundan sonra bir zaman gelecek ki men amle minhum bi oşri ma umre bih necah. O zaman da ondan birini yapan kurtaracak hepsini. Bugün onunu yapan birisini bırakırsa helak oluyor. Fakat ileriye doğru bir devir gelecek ki onda birisini yapabilirse bu faraize nevafile değil yani. Nafilelerden terki caiz olanı. Fakat evamirden terk olunmaz. Onda bir demek nevafilden terk edilirse. Fakat faraiz muhakkak işlenecek. O şu mamir dedi necat. O zaman necat hasıl olur. Yani böyle bir devir değil ki bugün ancak işte ilim sayesinde insan kendini kurtarabilirse kurtarır ne hala. Yine buna bir tane daha ek yapmış efendim. İnniküm fî zemânin. hesabına karşılık. Siz bugün bir devirdesiniz ki, bir zamandasınız ki. Ulema ufuk kesiyor. Yukarıda fukaha dedi, burada da ulema diyor. Uleması bol kesir, çok. Utaba'ıhu kalil, katibe ihtiyaç yok, az. Çünkü ilim olunca katibe ihtiyaç kalmaz. Kalilim men tereke fihi oşla ma ya'lun.

Men tereke fî uçlemâ yâlimü hevâ. Kim ki bugün bildiklerinden onda birini terk ederse hevâ o cehenneme yuvarlanır. Tamamını yapmak lazım. Siz bugün o devredesiniz. Ne biliyorsanız hepsini yapacaksınız yani. Bir tanesini terke cevaz yok. Ama veseyyâti yâlinâsi zamanı. Yakında bir zaman gelecek insanların üzerine yakıllı ulemâuhu. Uleması çok az. Çok az. Ve yeksürü hutabâuhu. Onun için hatipleri ulemadan saymamak lazım. O da ayrı o değil mi? Hatip ulemadan değil. Bellemiştir bir şey, bir mevzu. Söyler onu. Ya eline verilmiştir bir mevzu. Bahsedir ondan. Bu ilimden sayılmıyor. Diyor ki bak uleması çok, hutabası az. Bir de bir desiniz. O zaman. Bir zaman gelecek ki o zaman ulema az olacak. Fakat hatipler çoğalacak. Hatip insanlara demek tesir yapamıyor. Söz söylüyor ama söylediği sözü kendi tatbik etmediği için karşısında tatbiki ne çare olmuyor. Siz bir ders okuyor. Dersinde şöyle bir mevzu geçti. Çok hoşuna gitti. Ahlak-ı İslamiydi bahsederken bir adamın atını çalmışlardı da çalınan atını adam günaha girmesin diye atın sahibi helal etti hakkını ona. Helal olsun dedi at. O adam günaha girmesin dedi. Haram yemesin o adam diyerekten. Mavi radıyallahu anh ile bizim verisinde bir zatın atıptan bahçeleri yan yanaymış. Muaviye Hazretlerinin işçileri Uzbeyr'in işçilerine bahçesinde zarar yapmışlar. Bu da bir mektup yazmış Muaviye. Demiş senin işçilerin benim işçilerime bahçelerime mülküme zarar veriyorlar. Bunun çaresine bak. Muaviye Hazretleri almış çocuğuna vermiş. Bak ne dersin sen buna diyerekten. Çocuk bakmış aziz tabirleri beğenmediği için yani Muaviye Hazretleri'ne söylenmesi lazım gibi üslup büyüğe karşı o üslubu kullanamadığı için tehdit makamı var mektupta. Bu tehdidi hazmedememiş. Demiş yıllayalım bir müfrezi askeriye katletsin bunları demiş. Böyle adamların lüzum yok demiş. Çok kötü düşündüm demiş. Kendisi almış televelde. Demiş mektubunu aldım. Senin acına ben de aynı iştirakla iştirak ederim. Senin acın benim de acımdır. Yine aleyküm. Benim tasarrufumda olan her şey senin emrine amadedir. Bahçemi sana hediye ettim. Bütün işçileriyle hem içinde bulunanları demiş. Malına kat tasarrufu senindir demiş. Şimdi bu büyüklüğün İslam akidesindeki büyüklük numuneleri bunlar. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu olay bir şey değildir aziz kardeş. İnsanda bir nefis var. Şimdi ashab-ı kiramın derecesini öğrenmek ister buradan yani. Ashab-ı kiram denince bizim gibi bir adam zanneder insan zatını. Eh bir bağ bağışlamış, bir bahtı bağışlamış. Ne lazım gelir? Öyle değil hiç. Bu nefse hakimiyetle insanlıktaki üstün mertebeye çıkmanın numunesi bu. Bu hepimiz bununla mükellefiz yani. İnsanlığın böyle yalnız yiyip içme ve yaşama kısımları bütün mahlukat bunda müşterektir. Biz o mahluklardan ayrılamazsak o mahlukların seviyesinde bir mahluk oluruz bize. İnsan olmaklığımız dolayısıyla daima üstünlük isteyen bir mahlukuz. Üstünlüğümüz ne olacak? Boyumuzdan, postumuzdan değil, ahlakımız ve imanımızdaki tekemmülle olacak. İnsanlar boğuşuyorlar, çalışıyorlar bu hayatlarının şeysi için. Bu çalışmalarına karşılık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eshabı bize numunedir. Eshab-ı kiram ve Resul-i Ekrem başta bize numunedir. Bunları daima numune ittihaz etmemiz lazım gelirken Resul-i Ekrem'in hayatını hep düzgün verirsin. Babalardan, analardan, hocalardan dinlemek suretiyle Resul-i Ekrem'in hayatını bilmeyen yoktur. Nasıl bir zahidane züht ile bir hayat geçirmiştir. Bazen aç, bazen çok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun için yaratılmışken niçin bir köşkü olmadı? Niçin bir sarayı olmadı? Niçin evinin eşyası şöyle muntazam olmadı devrine göre? Bu da olabilir değil mi? En vakit yatakları, karyolası, efendim en vakit şeylerle evi süslü olabilirdi. Niçin bazen aç kalıyordu da? Bu aşk neden ileriye gidiyordu peygamber iken? Niçin aç kalsın canım olur mu? Bizim birimiz bile aç kalmamıza tahammül edemiyoruz biz. Peygamberimiz nasıl olur da tenezzül etmez de açlıkla karnını bağlar taşla. Ve bunun için bir şeyi sezdirmez. Çok bunun numuneler de. Şimdi burada insanın acısına gidiyor. Ya niçin peygamber böyle zarurete katlandı? Bunu biraz inceleyince düşününce anlıyoruz ki bu dünya hayatının, tatlarının kıymeti yok. Mesela ağzımız tat olur. Yediğimiz bir şeyden tadı hoş gelir. Çok yemek isteriz.
Oh, hoştur çünkü. Ama ağzımızın tadı bozulursa yemek istemeyiz çünkü hastayızdır. Ağzımızda tat yok, elimizde en iyi bir yemek de hoşumuza gitmez yemeyiz. Çünkü içerisi istemiyoruz. Hastalık var, ağızda da onun içerisi görüyoruz da. Teberrüt görüyoruz. Bunun içindir ki insanın en kıymetli şeysi gönlüdür. Gönül hasta olunca ibadete şev, neşe, zevk üstünlük olmaz. İbadetin en tatlısı, güzeli gönüldeki neşeye bağlı. Binaenli ağız tatlı olduğu vakitte yine insan güzel yiyebiliyor. İştahı yerinde olunca ağzı da tatlı, istediği gibi yiyebiliyor. Bozulunca tedavisini arıyor, çaresini arıyor, düzeltmeye çalışıyor. Şimdi insanın gönlü tadın, ekmeğin tadına ağız alıyor. İbadetin tadına da gönül alır. İbadette tat ne göze aittir, ne ağza aittir, ne kulağa aittir. Kulak sesten hoşlanır. Burun güzel kokudan hoşlanır. Ağız güzel tatlardan hoşlanır. Ama gönül Allahu Ekber diyoruz, Zülü İlahi'ye duruyoruz. Ne var tatlanacak önümüzde? Bakıyoruz taş. Bakıyoruz önümüzde halılar. Yok. İşte burada maneviyat denilen kuvvetten insanın nasibi yoksa, hissesi yoksa, onunki adet kabiliğinden yatıp kalkmaktan ibarettir. Bir görenektir, anasından babasından bir yerde yatar kalkar ibadet yapar. Sevabını alır. Sevabını alırken üzerinden borç günahı silinir. Ama bu kâhim geliyor mu insana? Borcunun silinmesiyle oluyor mu? Bunu senelerden beri kılıyoruz da bu namazı. Niçin bu namazdan bir de kalamıyoruz? Ağzımızın tadı azıcık eksilince bende bir şey var yahu bu yemeğin tadını anlayamıyorum diyoruz. Bir sebebini hemen araştırıyoruz. Erbabını arayıp bu tatsızlığın nereden geldiğini bulup onu gidermeye çalışıyoruz. Ya gönlümüz bu ibadetin zevkini alamadığımın sebebini niçin araştırmıyoruz acaba? Niçin ben senelerden beri namaz kılıyorum da gönlümün hiçbir haberi bile olmuyor? Herkes gibi yatıp, herkes gibi kalkıyorum, selam verip çıkıyorum. E bu oldu mu ya? İbadet gönlün Allah'a bağlanmasıyla oldu. E gönül Allah'a bağlanmamıştır ki namazda. Niyet, evet en usul diye niyet ediyoruz ama gönlümüze yok olur. Yine anne, muhabbetullah öyle bir nardır ki, muhabbetullah öyle bir ateştir ki, gönülde Allah muhabbetinden başka bir muhabbet bırakmaz. Yakar hepsini. O muhabbet-i ilahiyenin girdiği gönülde başka sevgi kalmaz. Başka sevgi kalmayınca senin şununla bununa elbette iltifat eden olmaz. Çünkü hak sevgisi içerisini doldurmuştur. Hak sevgisi içerisini doldurduktan sonra senin sarayın, senin efendim altınlardan bilmem nelerden, yatlıklardan yaptığın köşklerin ne kıymet olur? Allah'ın sevgisinin yanında. İnnemâ ehâfu aleyküm külle münafikin alîm. Efendim çok korkuyor. Neden? Külle münafikin alîm. Çok güzel konuşuyor. Konuşuyor, konuşmasına bayılırsınız. Lafı çok güzel ama münafıktır. Bu münafıkların size konuşup da aldatmalarından korkuyorum size. Size korktuğum şey böyle münafıklar belirecek ileride. Bu münafıklar sizin karşınızda çok güzel konuşacaklar. Siz de bugünlerin konuşmalarından bayılıp aldanıp onların yoluna giderseniz size çok acır. Korkuyorum ümmetimin halinde. Neden? Nasıl konuşacak? Yetekellemi bile hikmet. Hikmetten bahsediyor. Çok güzel konuşuyor yani. Bayılıyor. Haklısız, doğrusu söylüyor. Ama ve yâmelci gel kendisinin hiç buna ittibağı yok. Hikmetle söylediği sözlerle hiç ilgisi yok. Bilakis sırtını yapıyor. Mesela fark edin ki içkinin size haramlığını ve fenalığını, kötülüğünü gayet bariz bir şekilde anlatıyor. Siz de nefret ediyorsunuz ama bir daha bunu içmeyin diyor. Çok fena. Dinlediniz, baktınız adam hakikaten çok güzel söylüyor. Fakat aksınızı baktınız ki bu meyhanede oturmuş içiyor. Yahu bu adam değil miydi bize? Dün bu sözleri söylüyordu. Bak bak bak. Demek uydurmuş bu adam. Allah. İnsanların yoldan çıkmasına bu gibi insanlar sebep oluyor. İnnemâ ene beşerun. İzâ emâsküm şeyin min dinikum fekuzûhu bih. Ve izâ emâsküm şeyin min râ'yi fî innemâ ene beşer. Kurma budayıyorlarmış hesabı kiler. Ne yapıyorsunuz demişti budayıyoruz. Budamasanız olmaz mı demiş. Eh budamayalım demişler. Hanım tabii ertesinde de mahsul dememiş. Sen budamasanız olmaz mı dedin. Biz de budamadık bak senin mahsul yok demişler. Demiştir bu din içinden verdiklerimi tatbik edin. Dünya için söylediklerimden ise bunlar için memur değilsiniz. Ve innemâ ene beşer. Resulullah kendisinin beşer olduğunu bildiriyor cemaate. İnnemâ ene beşerüm. Beşerüm mislüküm. Ben de sizin gibi bir beşerim diyor Allah. Ve inne zan yuhtayır ve yuhtayır. Bazen zanlar isabet eder. Bazen de isabet edilir. Velakin mâ kutülüküm kâlellâh. Ben bir şey desem ki Allah böyle dedi, onu zapt edin. فَلَنْ اِقْسِبَ عَلَى اللّٰهِ
Allah'ın da şüphesiz bir yalan yoktur.

götürmeyiniz. Velem tüb'asû mu'assirîn. Zorla, zorluk tarafını göstermeyiniz. Daima yüsür, tepşir. İnnemâ yıkkî ahadüküm mâ kânekid dünyâ hüsrü zâdir râkib. Şimdi burada geldi bu. İnnemâ yıkkî ahadüküm. Hepimize yeter. Mâ kânekid dünyâ. Dünyada bulunduğumuz müddetçe hüsrü zâdir râkib. Yolcu bir adama ne lazım? Yolcu bir adama ne lazım? Atında binmiş gidiyor. Ya at yiyen gidiyor. Ne alacak? Şu kadarcık bir ekmek alır. Bir de arkasında paltısını alır. Eline de bir şemsiye alırsa alır. Bu gibi. Bir ihtiyacı neyse fazla bir şey alamaz. Çünkü yolcudur, taşıyamayacak. Bunlar çok olursa alacağı şey götüremez. Binaen sizin haliniz bundan ibaret. Hepimizin hali. Dünyaya fazla yük alırsanız sonra ayrılışınız zor olur burada. Ağlarsınız. Huve mâ yûsiluhu ilâ maksadî. Senin maksadını eriştirecek şey ne kadarsa bir ihtiyacın o kadarı al. Bir kadarıl hacı. Min gayri fadl. Fazlasından başka. Fî me'kelhî ve meşrabihî ve mâ yekîhî minel har vel berd. Sıcaktan, tıktan, açlıktan, susuzluktan senin ne kadar ihtiyacın var, bu kadar sana lazım. Ve hâzâ irşâdın ilâ zühdik dünya. Bundan sonrası mesuliyetimiz hem de gönlümüzün dağılaraktan Allah'a olan muhabbetimizin eksilmesine sebep olur. Allah'a olan muhabbetimizin eksikliğine sebep olur. Şimdi burada ha bir iş daha çıktı. Şimdi bu dünyada bir hayatımız var. 50 sene artık. Şimdi içimizde bizim bir gönül. Bu vücut tamamıyla tabii toprağa intikam edecek. Mesela orada da güzel bir şey söyledi. Ebu Bekir'i severiz, Resulullah'ı severiz, ashabı severiz. Ama bugün peygamberler müstesna, diğerlerin kabirlerini açsak hepsi bugün toprağa inkılap etmiştir. Hiçbir eczaları kalmamıştır ve toprağa inkılap etmiştir. Bugün toprağa inkılap eden bu eczaları toprağa inkılap ettiği halde gönüllerimizde onların sevgisini bırakan bir şey var. Bunları seviyoruz gönüllerimize. Ama cesetleri kalmadı bugün. Gittiler ahirete çoktan. 1000 sene evvel daha. Ama seviyoruz gönüllerimizde onların sevgisini. Hayatları yok bugün ortada. Ölüleri de mesela kalmamış. Bunlar da gitmiş. Ama yine sevgisi içimizde bakidir. Şimdi bizim de bu hayatımız var ya, bu hayatımızda içimizde bizi Cenab-ı Hak bu kadar muntazam, mükemmel yaratmıştır ki, daha bugün dünya o mükemmeliyete binlerce, yüz binlerce sonra erişemez. Allah bizi o kadar mükemmel yaratmış. Hani defteri amal diyoruz ya, bu defteri amal vücudumuzdaki iç perdeler, bugün bütün hasılat nelerse oraya alıyorlar. Bu gönül de yarın huzur Rablerinin ilk rağ kitabı istediği vakitte tıngır tıngır hepsimizin halini söyleyecek. Başka bir şeye lüzum yok. Bu gönül teybi, bu gönül teybinin çok temiz olması lazım ki ona kalp diyoruz işte. Gönül dediğimiz kalp gayet temiz olacak. Burada kötü bir şey koymayalım ki yarın huzur Rabbül Alemin'de o okumaya başladığı vakitte yüzümüzün rızasından yer yaralsa da yerin altına girsek diye bakarız Allah'a diye. Onun için daima tövbe edip o kötü hareketlerimizi oradan sildirerek tazesinde yerine koymamak. İyi şeyler var. Onun için gönül en mühim bir şey bizde. Burasını Allah nazargah-ı ilahi olan yer. Başka yere bakmıyor Allah. Gönüle bakıyor. Gönül eğilse ne mutlulukla. Gönül çirkinse, kötü şeyler düşünüyorsa, hatta kötü şeyler düşünüyorsa, mesela yazılmaz defterine ama günahlanakla o düşüncelerinden dolayı büyükler kendilerini meşgul etmişse. Kötü düşünceye bile gönülde yer vermemiştir. Onun için gönlü çok vücudun ehemmiyetinden daha ehemmiyetlidir gönlün iyiliği. Binaenle vücut ölürse ölsün varsın, nasıl olsa ölecek vücut. Gönül ölürse o feda. Gönül ölürse nasıl bu vücut öldüğü vakitte bir daha dirilmiyor? Gönül öldükten sonra bir daha ona söz geçiremezsin. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Cennete Peygamber Efendimiz'e girenlere duhul-i evvelin derler. Duhul burada fuul vezninde ama mastar değildir. Yani girmek manasına gelmiyor. Dahil kelimesinin çoğuludur. Dahale gibi. Yani ismi failin cem'idir burada. Duhul demek sücud gibi, rükka gibi efendim. Yani sacidin cem'i sücud geliyor. Raki'in cem'i rükka geliyor. Onun gibi duhul de ne demek? Dahil olanlar. Duhul-i evvelin ne demek? Yani cennete ilk girecek kimseler. Bunlar nasıl kimseler? Bi gayri hisab girecekler cennete. Hepsinin kalbi aynı kalp. Aynı pırlanta gibi kalbe sahip, aynı pırlanta gibi insanlar, tamamen tepeden tırnağa nur insanlar, 70 bin kişi cennete bir gayri hesap girecek. Böyle Allah'ın lütfuyla defter açılmadan, divan kurulmadan, hesaba çekilmeden, zahmet çekmeden, ter dökmeden duhul-i evvelin ile cennete girecekler. 70 bin kişi. Girecek diye Peygamber Efendimiz'e böyle bildirilince, Peygamber Efendimiz diyor ki, ben arttırılmasını istedim Rabbim'den. Ya Rabbi daha da arttırsan, daha fazla kul girse diye istedim diyor bir başka hadis-i şerifte. O zaman Allahu Teala Hazretleri bu 70 bin mübareğin her birine 70'er bin kişi bağışladı. Yani 70 bin çarpı 70 bin efendim 4 milyon 900 bin kişi ve Rabbim'in diyor Peygamber Efendimiz bir de avuçlarından bir avuç kul daha. Hani biz böyle kum filan avuçlarız veya hazineye gelmiş bir insan bir sürü yüzük taşları filan var böyle veya elmaslar şeyler var. Avuçla bakalım bir avuç. Hop bir avuç avuçladım. Yani bir avuçta. Rabbimin, Rahman olan Rabbimin avuçlarıyla bir avuç kul daha diyor. Yani 4 milyon 900 bin artı ilave bir de bir avuç kul daha ama kimin avucu? Rahman'ın avuçlamasıyla bir avuç kul daha. Yani bir büyük miktar daha girecek.

güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Akra. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, Akra, Akra, Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 27 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, sizler için seçtiğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Efendim, yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara kolaylıklar dileyerek programımıza başlayalım ve ilk olarak Akra mobil hattını sizlere hatırlatalım. WhatsApp hattımızı 0501 630 30 30, bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Doğayla uyumlu bir geleceği birlikte inşa etmek başlığımız. Kıyılarımız tehdit altında. Plastik atıkları artık yalnızca şişe, poşet veya ambalaj olarak görmemeliyiz. Doğaya ulaşan plastikler zaman içerisinde güneş ışığı, dalga ve ekonomik aşınmayla parçalanıyor. Mikroplastiklere daha da küçük boyutlarda ise nanoplastiklere dönüşüyor. Böylece gözümüzün önündeki bir atık zamanla deniz ekosisteminin çok daha geniş bir alanına yayılan görünmez bir tehdide dönüşüyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda karşılaştığımız tablo bu nedenle son derece önemli. Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi Türkiye'nin doğal ve turistik açıdan en değerli bölgelerinde mikroplastiklere rastlanması hiçbir kıyımızın bu tehdidinin dışında olmadığını gösteriyor. Bölgelere göre mikroplastiğin yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarımsal faaliyetler, turizm yoğunluğu ve atık yönetimi altyapısı gibi çok sayıda faktöre göre değişiyor. Türkiye denizlerinde 428 noktada düzenli çevresel izleme yapılması da bu nedenle büyük önem taşıyor. Burada asıl sorumuz yalnızca ne kadar plastik var olmamalı. Bu plastik nereden geliyor? Hangi aşamada doğaya karışıyor ve bunu kaynağında nasıl önleyebiliriz sorularına cevap vermeliyiz. Çünkü denizleri temizlemek elbette gerekli, ancak gerçek başarı plastiğin denize ulaşmasını engellemektir. Üstelik kaynaklar yalnızca evsel atıklardan ibaret değil. Ambalajlar ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçık ekipmanları ve bazı endüstriyel faaliyetler de mikroplastik kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle üretimden tüketime, tüketimden atık yönetimine kadar bütün zinciri birlikte ele almak zorundayız. Bu dönüşümün önemli bir ayağı da alternatif malzemelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Biyobozunur veya doğayla daha uyumlu seçenekler, uygun kullanım alanlarında tek kullanımlık plastiklere alternatif oluşturabilir. Bunun yanında cam ve metal gibi yeniden kullanılabilen ve döngüsel sistemlere yeniden kazandırılabilen malzemelerin tercih edilmesi de önemlidir. Fakat burada da doğru bir çerçeve çizmeliyiz. Bir malzemeyi başka bir malzemeyle değiştirmek tek başına çözüm değildir. Asıl hedefimiz tek kullanımlılığı azaltmak, yeniden kullanımı artırmak, ürünlerin yaşam döngüsünü uzatmak ve son aşamada geri dönüşümü güçlendirmektir. Biyo bozunur veya kompostlanabilir ürünlerin de uygun toplama ve işleme altyapısı ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Sıfır atık yaklaşımının özü önce azalt, sonra yeniden kullan, ardından geri dönüştür anlayışıdır. Mikroplastikler açısından mesele aynı zamanda bir insan sağlığı ve gıda güvenliği meselesidir. Bu parçacıklar balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin zannedilerek alınabiliyor. Besin zinciri üzerinden insanlara da ulaşabiliyor. İçme suyunda, gıdalarda ve deniz suyundan elde edilen tuzda mikroplastiklerin tespit edilmesi konunun yalnızca çevre politikası olmadığını gösteriyor. Bilimsel araştırmalar mikroplastiklerin insan vücudundaki etkilerini anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmiş olması da ihtiyatlı hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

İstanbul'da sıcaklara 2 gün ara. İstanbul'da sıcaklıkların yarından itibaren kuzeyden gelecek serin havayla hissedilir derecede azalması ve yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre İstanbul'da bu hafta 32 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların bugün de benzer değerlerde seyretmesi bekleniyor. Yarınsa sıcaklıkların kentin genelinde belirgin şekilde düşeceği ve sağanakla gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, kuzeyden gelen serin hava akışının görülmeye başlayacağını söyleyerek şunları kaydetti. Bu akışın beraberinde yağışlar var. İstanbul genelinde yarın bir yağış beklentisi var. Anadolu yakası daha fazla yağış alabilir ama neredeyse tüm ilçeler yağış alıyor görünüyor. Kuzeyli bir akış geldiği için kuzey ilçelerde risk birazcık daha yüksek. Bununla birlikte Beylikdüzü, Bakırköy gibi ilçelerde yağış alan yerler arasında görünüyor. Bugün 31-32 derecelerde olan sıcaklıklar yarın günü bir anda 21 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar var. Bu ne sıcaktı, bu ne soğuk diyeceğiz. Tek yağışların cuma sabahı zayıf şekilde başlayıp öğleden sonra biraz daha kuvvetleneceğini belirterek şu bilgi

verdi. Cumartesi akşama kadar aralıklarla devam eden yağış geçişleri göreceğiz. Pazar gününden itibaren o yağış etkisini kaybetmiş olacak. Sıcaklıklar da tekrar 28-29 derecelerde çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta yaz günleri devam edecek. Özellikle cuma cumartesi gecesi İstanbullular üşüdüklerini hissedecekler. Sıcaklıklar 18 derecelere kadar İstanbul'da inebilir. Tek Eylül'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin, yazın uzun süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Himalayalarda görülmemiş felaket, heyelan binaları, köprüleri süpürdü. Nepal-Tibet sınırında meydana gelen ani sel felaketinde en az 160 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de 435, Çin'de ise 268 kişinin kaybolduğu belirtildi. Felaket bölgesinde can kaybının artmasından endişe ediliyor. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki Himalaya sınır hattını vuran büyük sel felaketinde toplamda en az 160 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Bölgede bulunan yüzlerce turiste bağlantı kurulamadığı belirildi. Nepal polisinin paylaştığı görüntülerde taşan nehrin büyük bir hızla ilerleyerek önüne çıkan evleri sürüklediği görüldü. Sel ve beraberindeki toprak kaymaları yolları, köprüleri, evleri ve enerji tesislerini de vurdu. Nepal ve Çin tarafından paylaşılan verilere göre felaket sonucu Nepal'de 157 kişinin hayatını kaybettiği, 44 güvenlik görevlisiyle 391'i yabancı uyruklu kişinin de kaybolduğu belirtildi. Çin tarafında 3 kişinin öldüğü, 268 kişinin de kaybolduğu belirtilmiş. Heyelan ve sel dalgası Nepal'in popüler Langtang yürüyüş rotasının başlangıç noktası olan Siap Rubesi'yi de vurdu. Bölge aynı zamanda Kailash'a giden turistler tarafından kullanılan önemli güzergahlardan biri. Tibet tarafında ise selin yol açtığı toprak kayması Nepal ile Çin arasındaki önemli kara geçişlerinden Gyeongsang sınır kapısını etkiledi. Bölgeye ulaşımı sağlayan yolların yanı sıra iletişim ve elektrik hatları da kesildi. Felaketin kesin nedeni henüz belirlenemedi. İlk değerlendirmelere göre bölgede meydana geldiği düşünülen bir depremin Koala Nehri üzerinde buz ve kaya çığını tetiklemiş olabileceği üzerinde duruluyor. Hem Nepal hem de Tibet'ten geçen nehirde oluşan çığın su akışını etkileyerek büyük sele yol açmış olabileceği de değerlendiriliyor. Yetkililer tehlikenin henüz tamamen geçmediği konusunda uyarılarda bulundu. Lihende Koala'nın yukarı kesimlerinde halen bir tıkanıklığın bulunduğu ve bunun çözülmesi halinde ise ikinci bir sel dalgasının meydana gelebileceği belirtildi. Tibet sınırında nehir kenarında yaşayan halka yüksek yerlere sığmaları çağrısı yapıldı. Çin sınır kapısı yakınlarında da ani sel baskınları ve heyelan meydana geldi. Nepal polisi ve ordusu arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken yüksek su seviyesi nedeniyle helikopterlerin bazı noktalara iniş yapamadığı belirtildi.

Üniversite yerleştirmede kayıt fırsatını kaçırmayın. Yükseköğretim kurumları sınavına katılan 2.255.076 adaydan 2.187.747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1.279.439'u tercih yaptı. Örgün açık ve uzaktan öğretim programları birlikte değerlendirildiğinde 730.854 aday bir programa yerleşti. Tercih hakkı bulunmasına rağmen tercih yapmayanların oranı tüm adaylarda %41,5, lise son sınıf öğrencilerinde ise %45,7 oldu. Başka bir ifadeyle lise son sınıftaki her iki adaydan yaklaşık biri tercih listesi oluşturmadı. Tercih yapanların %55'i ise ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerleştirme sonuçlarının ardından 24 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları yarın sona eriyor. YÖK tarafından yapılan açıklamada program kontenjanlarının öğrenci talebi, mezunların istihdam durumu, üniversitelerin akademik kapasitesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre her yıl yeniden düzenlendiği ve kontenjan değişikliklerinin taban puanlarla başarı sıralarını doğrudan etkileyebileceği hatırlatıldı. Evet, şimdi haberlerimize kısa bir ara verelim, bir müzik eseri dinleyelim, birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: devam ediyor. Hava durumu.
1: Evet, güne merhaba devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 8.49'u gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şu şekilde: ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 31, Bursa ve Kırklareli 32, Çanakkale 34 derece. Ege bölgesinde İzmir 37, Denizli 38, Muğla 39, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 37, Antalya 31, Burdur 38, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 33, Eskişehir ve Nevşehir 31, Konya 34 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 29, Düzce ve Sinop 31, Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 35, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 28, Kars 25, Malatya 33, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Mardin 35 derece.

Evet, WhatsApp hattımıza gelen mesajlara göz atalım. Selamlarını iletmiş bir dinleyicimiz. Memleketimiz Ordu Ünye'de ailece fındık topluyor. Bir yandan da keyifle Akra'mızı dinliyoruz. Tüm arkadaşlarımıza ve radyo ekibine hayırlı bereketli günler dileriz demişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ordu Ünye'den Mehmet Zahit Bek bizlere ulaşmışlar. Hayırlı sabahlar. Bu sabah Bartın'dan kulak veriyoruz sizlere. Yaşanan sel felaketi içinde büyük geçmiş olsun demişler. Bartın Millet Bahçesi fotoğrafını paylaşıyorum bugün sizlerle. Akra ailesine ve gönül verenlerine de selam ve dua ile demişler. Tuğçe Kumsal Hanım Efendi bizlere mesajlarını göndermişler efendim. Çok teşekkür ediyoruz gelen mesajlar için. Ve Akra Akra Mobil'de paylaşılan, Akra'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir yazıda şu şekilde: bugün için kişisel gelişim yolculuğunda say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi, bugünü o gün bil, öyle yaşa. İmam Gazali'den aktarılmış efendim. Akra'nın tüm sosyal medya kanallarından bu paylaşımı görebilirsiniz.

Efendim diğer haberlerle devam edelim programımıza. Çekirdek aile büyüdü. Yaşlılar aileden uzaklaştırılıyor. Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması ve yaşlıların aile yaşamındaki rolünün azalması huzur evlerine olan talebi artırıyor. Huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısının 20 bine ulaştığı belirtildi. Sosyolog Nergis Tama, huzur evlerine yönelik talebin yalnızca yaşlı nüfusun artışıyla açıklanamayacağını belirterek, aile içindeki ilişkilerde önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Dama, anne ve babaya bakışın, aile içindeki sorumlulukların ve çalışma hayatıyla aile yaşamı arasındaki dengenin değiştiğini söyledi. Çekirdek ailenin ideal aile modeli olarak öne çıkarılmasının, büyük anne ve büyük babaların aileye sunduğu sosyal koruma ve denge imkanlarını geri plana ittiğini belirten Dama, yaşlı bakımının bir yük mü yoksa sorumluluk mu olarak görüldüğünün sorgulanması gerektiğini ifade etti. Dama ayrıca büyük ebeveynlerin ev içindeki rollerinin azalmasının yalnızca yaşlıları değil, çocuk yetiştirme süreçlerini

ve doğurganlık oranlarını da etkilediğini söyledi. Dama, yaşlılara yönelik bakış açısının yeniden ele alınması gerektiğini vurgularken, aşırı bireyselliğin ve her olumsuz deneyimin travma olarak nitelendirilmesinin insanları sorumluluklarından uzaklaştırabileceğine de dile getirdi. Yaşlı bakımının kolay olmadığını belirten Dama, ailelerin desteklenmesi ve çalışma hayatının aile yaşamıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik'le hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli denmiş ve son olarak SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor.

Sosyal medya çocukların öz saygısını etkiliyor. Sosyal medyada geçirilen zamanın artması çocuk ve ergenlerin kendilerine bakışını ve kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Psikolog Ömer Faruk Şeker, sosyal medyada tekrar tekrar görülen içeriklerin çocukların zihninde normalleştiğini ve kendilerini bu görüntülerle karşılaştırmaya başladıklarını belirtti Şeker. Sosyal medyanın çocukların kendilerine dışarıdan bakmasına neden olduğunu ifade ederek, özellikle filtreli görüntülerin doğru ve ideal olarak algılanabildiğini söyledi. Sürekli karşılaştırmalarında bedeninden memnun olmama, bedeninden nefret etme, performans kaygısı ve stres gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek, yeterince yakışıklı ya da güzel değilim düşüncesinin öz saygı ve öz sevgiyi zedeleyebileceğini kaydetti. Sosyal medya kullanımının akran zorbalığıyla da bağlantılı olduğuna dikkat çeken Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri gündemlere veya içeriklere dahil olmadıklarında çeşitli yaftalamalara maruz kalabildiğini söyledi. Akran zorbalığının çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Şeker, bu durumun kendisine zarar verme gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Çocuklarda beden algısına ilişkin sorunların bazı davranışlardan fark edilebileceğini aktaran Şeker, sık sık tartıya çıkma, aynada veya bedeninde uzun süre kusur arama, aşırı diyet yapma, kilosundan memnun olmama ve kıyafet seçimine aşırı önem verme gibi davranışların takip edilmesi gerektiğini belirtti. Çocukların bu düşüncelerini her zaman açıkça ifade etmeyebileceğini, günlüklerinde de benzer işaret

faaliyetlerin görülebileceğini söyledi. Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri her şeyi gerçek hayatta uygulanabilir ve normal kabul edebildiğine dikkat çekerek özellikle şiddet, duygusal ve istismar içeren içeriklerin risk oluşturduğunu vurguladı. Bu tür görüntülerin çocukların davranışlarına yansıyabileceğini belirten Şeker, ailelerin çocukları yalnızca eleştirmek veya nasihat etmek yerine söz konusu davranışların altında yatan nedeni anlamaya çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca çocukların sosyal medya içerikleriyle gerçek hayat arasındaki farkı kavrayabilmesi için ailelerin rehberlik etmesinin beden algısı ve öz saygısı konusunda ise çocukları kıyaslamaktan uzak tutacak bir yaklaşım benimsenmemesinin önemine işaret etti.

Sosyal medyadaki tehlikeli akımlara tepki büyüyor. Sosyal medya platformlarında daha fazla izlenme ve etkileşim elde etme amacıyla başlatılan tehlikeli akımlar gerçek hayattaki riskleri artırıyor. İngiltere hükümeti İrlanda'da sosyal medya izlenimlerini artırmak amacıyla başlatılan tehlikeli sürüş akımına ilişkin paylaşımların platformdan kaldırılmasını talep etti. Uzmanlar ciddi riskler taşıyan davranışların milyonlarca kişiye ulaşan paylaşımlar ve canlı yayınlarla birer içerik haline getirilmesinin özellikle genç sosyal medya kullanıcılarını benzer davranışlara yöneltebildiğine dikkat çekiyor. Ebeveynler ise gençlerin dijital ortamda onay ve beğeni arayışının artık yalnızca bir eğlenceye unsuru olmaktan çıktığını belirterek, sosyal medya içeriklerinin gerçek hayattaki tehlikelerin doğru algılanmasını zorlaştırabileceği ifade ediliyor. Son günlerde söz konusu tehlikeli akımlar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, aileler çocukları hedef alan içeriklerin yayılmasında teknoloji şirketlerinin sorumluluk üstlenmesini ve daha etkin önlemler alınmasını istiyor.

Karides duruşu ve teknoloji boynuna dikkat. Bilgisayar başında uzun süre çalışmak ve akıllı telefonlara eğilerek bakmak milyonlarca kişide duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar karides duruşu ve teknoloji boynu, diğer bir ifadeyle tekno boyun olarak adlandırılan bu alışkanlıkların omurga üzerindeki yükü artırarak boyun ve sırt ağrılarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bilgisayar başında öne doğru eğilmek karides duruşu olarak tanımlanırken, telefon ekranına sürekli aşağı doğru bakmak teknoloji boynu olarak biliniyor. Doktor Andrew Bain, başın her 2,5 santimetre öne eğilmesiyle omurgaya binen yükün neredeyse iki katına çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, kötü duruşun erken dönemde fark edilmesinin ve oturma ile ayakta durma alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Fizik tedavi uzmanlarına göre karides duruşu, sırtın orta bölümündeki kasların, derin boyun fleksörlerinin ve kalça kaslarının zayıflığına ilişkili olabiliyor. Masanın çok yüksek, bilgisayar ekranının ise gereğinden alçak olması da yine duruş bozukluğunu artırabiliyor. Omuzların öne kapanması, başın ekrana doğru eğilmesi, kürek kemikleri arasındaki gerginlik ve kuyruk sokumu bölgesinde ağrı görülebiliyor. Uzmanlar sırt ve gövde kaslarını güçlendiren egzersizlerin yanı sıra dik oturmayı, göğüs kaslarını esnetmeyi ve elleri sırtın arkasında birleştirerek yapılan gelme hareketlerini öneriyor. Teknoloji boynu içinse çenenin geriye, omurgaya doğru çekildiği egzersizlerin derin boyun kaslarını güçlendirerek başın öne doğru konumlanmasını azaltabileceğini belirtiyor. Öte yandan ağır çanta taşımak ve çantayı sürekli aynı omuzda kullanmak da yürüyüş biçimini ve vücut duruşunu olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar daha hafif çantaların tercih edilmesini, çantanın omuzlarda dönüşümlü taşınmasını ve üst vücut kaslarını güçlendiren egzersizlerin yapılmasını tavsiye ediyor.

Çocuk gelişimi için uyku düzeni vakti, tatilin keyfini en çok çocuklar yaşadı. Doğal olarak uyku düzenleri de bu süreçte bozuldu. Geç yattıkları uzun bir yazın ardından da şimdi yeniden düzenlerine dönme vakitleri geldi. Uyku düzeni ve değişmeyen bir yatma saati çocukların beyinsel ve bedensel gelişimi için şart. Okul dönemi yeniden başlamadan önce uzmanlar çocukların yavaş yavaş yeniden bir rutine girmesini öneriyorlar. ABD'deki National Hospital'da görevi yapan bir doktor Gabrina Dux'ın iyi bir uyku çocuk gelişimi için şart. Bu çocukların öğrenmesine gerçekten yardımcı oluyor ve gün boyunca işlevleri yerine getirmelerini sağlıyor diye konuşuyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşlarına göre değişiyor deniliyor. Yeterince uyumayan çocuklar derse dikkatlerini toplamakta zorlanabilir. Gün içinde kendilerini uykulu hissedebilir, enerjilerini düşürebilir ve kolayca sinirlenebilirler. Yaz aylarında erken yatma saatleri ve düzenli bir uyku kolayca rafa kalkabiliyor. Eski düzene dönmek için uzmanlar okul açılmadan 1-2 hafta önce yatma saatini erken almak ya da her gece yatışı 15-30 dakika öne çekerek kademeli bir geçiş yapılmasını tavsiye ediyor. Yine uzman doktorlardan Brian Chain, çocuğunuzun uyku düzenini değiştirmeniz gerekiyorsa bu değişim yavaş olmalı. Ani bir değişiklik çocukların uykusuz kalmasına ve sersemlemesine yol açabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çocuklara yatmadan hemen önce ağır bir yemek verilmemeli. Ayrıca uykudan en az 2 saat önce televizyon ya da ekran kullanımı sonlandırılmalı. Bunun yerine duş almak ya da hikaye okumak gibi dinlendirici etkinlikler tercih edilebilir diye konuşuyor. Şimdi bir müzik arası verelim, tekrar karşınızda olacağız.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Evet, Güne Merhaba programı devam ediyor. Son bölümdeyiz. Yol durumuyla devam ediyoruz Güne Merhaba'ya. Şu anda saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor. İlk olarak İstanbul'a göz atalım trafik yoğunluğunda. İstanbul'da şu an için trafik yoğunluğu %49 seviyelerinde görünüyor. Temmetris Tekstil Kent yönünde sağ şeritte trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda, bölgeye ekip sevk edildi uyarısını görüyoruz efendim. Geçmiş olsun diyelim. Diğer bölgelere göz atalım. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri arasında. Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı Dilavosu Kavşağı arasında. Kuzey Taşıma yolunda İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır uyarısını görüyoruz. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde, Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11, Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27, Borçka-Muratlı yolunun 6 ila 8, Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36, Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunun Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir uyarısını görüyoruz efendim. Yolda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar diyelim. Kapatmadan WhatsApp hattımıza da göz atalım tekrar. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş Beyefendi, tüm Akra ailemize hayırlı huzurlu bir gün geçirmemiz dileğiyle selam demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de selam edelim.
2: Döviz ve altın fiyatları.
3: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.13, 1 avro 56.22 Türk lirasından, altının gramı 7126 Türk lirasından işlem görüyor.
2: Akra'da bugün.
3: Değerli Akra dinleyenleri, şimdi de Akra'da bugün neler var birlikte göz atalım. 9.30'da günün sohbeti. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin mucizeleri. 9.50'de en güzel rehber, 10'da son peygamber ve İslamiyet. 10.15'te kulağınızdan gönlünüze. 10.50'de sesli kitap kuşağı, okudukçayı dinleyebilirsiniz. 11.15'te İrfan Türküleri sizlerle olacak. 11.40'da Aile Rehberi sizlerle. 12.30'da Dosya Bir Tavsiye. 13'te Ana Haber Bülteni. 13.30'da Ayetlerle Günün Duası. 14'te Haberler. 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen Hadisler Deryası sizlerle. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin ahlakının Kur'an olması. 15.40 tarihlerle günün duası, 16'da haberler ve Akra Mercek, 16.15'te kahve molası programını dinleyebilirsiniz. 17.15'te içteki huzur, tasavvuf ve felsefede mutluluk, haz, sevinç konusu işlenecek bugün. 18'de Umman'dan İnciler, gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler, bugün de radyonuz Akra'da sizlerle. Sizler için seçtiğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir güne merhaba programının da bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
2: Güne merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin.
2: Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemmesta'lene li Cibril cu'iltü la emurru bi hacerin ve la şecerin illa kale liye esselamu aleyke ya Resulallah. Salaka Resulullah fima kal erkema kal. Lemmesta'lene liye Cibrilu. Cebrail bana aleni görünmeye başladığı zaman bir taşın yanından cu'iltu la emurru bi hacerin ve la şecerin. Bir ağacın yanından geçtim mi illa kale liye esselamu aleyke ya Resulallah. O taş, o ağaç bana mutlaka Allah'ın selamı senin üzerine olsun esselamu aleyke ya Resulallah derdi. Cebrail gelmeye başlayınca Resulullah olduğu böylece açıklanmış olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi ağacın, hangi taşın yanından geçse o taştan, o ağaçtan ona selam olurdu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun diye. Dağı taşı, insanı, kuşu konuşturan Cenab-ı Hak Teala. Tabii efendim, biz kendi maddi varlığımızın bir şahsiyeti olduğunu idrak ediyoruz. Evet, et yığınıyız. Ameliyatla bazı parçalarımız kopartılıyor, kesiliyor. Trafikte ayağı gidiyor adamın, kolu gidiyor ama gene o adam, o adam işte nüfus kağıdına yazılı ismiyle, cismiyle, kafasıyla, tahsiliyle o adam. Yani bu ete bağlı değil adamın kişiliği. İki bacağı kesiliyor, kolu kesiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ama gene bir kendi zatı, şahsiyeti kalıyor. Bu zatı, şahsiyeti düşünüyor insanın. Bir şeyler yapıyor, ibadet ediyor veya isyan ediyor. Namaz kılıyor veya içki içiyor. Karar veriyor. Biz kendimize canlı diyoruz. Başka şeylere de cansız diyoruz veya varlıkları, etrafımızdaki varlıkları canlılar, cansızlar diye ayırıyoruz. Canlıları da bitkiler, hayvanlar, insanlar diye sınıflara ayırıyoruz. Bize göre ağacın canı olduğunu biliyoruz. Çünkü büyüyor, sararıyor, yeşeriyor, tamam meyve veriyor. Canı olduğunu biliyoruz ama bizim gibi bir zihniyeti, kişiliği, korkusu, sevinci, ümidi bir şey var mı onu bilmiyoruz. Yalnız ben Bilim ve Teknik dergisinde okumuştum ki bir ağaç, bir bitki yanında kavga edilirse veya korkunç bir şey, mesela adam öldürme, dövme falan gibi bir şeyler olursa tespit etmişler ki irkiliyor ağaç. Duygulanıyor yani, hoşlanmıyor o şeyden. Bazı hayvanlar bazı insanları seviyor, yanına geliyor, bazıları gelmiyor. Tamam, hayvanların bir kişiliği, zevki, sevgisi, düşmanlığı var. Efendim saldırması var. Tamam ama efendim ağaçların böyle bir kişiliğinin olması bizi şaşırtıyor. Ama bilim adamları tespit etmişler bunu bir takım şeylerden, değişmesinden bazı şeylerin irkiliyor. Hatta mesela bir adam öldürülmüş. Kim öldürdüğü belli değil ama birisi öldürüldü sanılıyor. Bir ağacın altında kesmiş yani ötekisini. Hiç şahit yok. Şimdi o katili o ağacın yanına götürdükleri zaman ağaç irkiliyormuş. Ha, ağaç bundan korkuyor, tepki gösteriyor. Demek ki katil bu. Bilmiyorum bunlar fantazi midir? Yani biraz böyle halkın merakını şey yapmak için insanların, bu ilim adamı denilen insanların da böyle bazen acayip şeyleri, yazıları mazıları olur. İşte Merih'ten gelen adamlar filan hikayesi gibi, UFO'lar filan gibi. öyle bir şey midir? Yoksa bazı şeyler, böyle şeylerin tezahürleri var mı yok mu? Bitkilere belki vardır diyoruz. Ama kesin olarak söylüyorlar, bir ev hanımı çiçekleri severse, günaydın, nasılsınız bakalım, çok mu su istiyorsunuz? Ah, güneşten sarardınız, soldunuz mudur, ben size su vereyim, bilmem ne filan. O kadının bitkileri gelişiyormuş böyle, yemyeşil, pırıl pırıl yapraklı, abuz suratlı, efendim şey, ötekisininki öyle olmuyormuş. Yani bitki tatlı sözden, pohpohtan, iltifattan, komplimandan memnun oluyormuş. Yani bir şeyler var, olabilir diyoruz şimdi, yani pek de garipsemiyoruz. Ama taş, kum, buna ihtimal vermiyoruz. Bize göre onlar cansızlar sınıfından, ama o da şüpheli yani. Ne malum. Yani biz kendimiz hücrelerden meydana gelmişiz. Kendimizi bir üst sınıfta sayıyoruz. Doğru. En üst, en yüksek seviyeli mahlukuz. Ağaç, ağacın da aklı var, duyguları var galiba. O da tahmin ediliyor. Sevinci, üzüntüsü var, irkilmesi var. Yaşam için mücadelesi var filan. Taş, taşı iyi tanımıyoruz. Ama efendim, Kur'an-ı Kerim'de kesin olan bir şey var ki, ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihahu. Hiç Allah'ı zikri tesbih etmeyen varlık yok. Hepsi zikri tesbih ediyor ama lakin siz anlamıyorsunuz. Duyamıyorsunuz tesbihini. Abdülahad-ı Nuri Hazretleri var. Büyük Evliya Allah'tan Eyüp'te türbesi var. 18 defa mı Ayasofya Camii'ne manevi bakımdan çağrılmış, Resulullah tarafından, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından kendisine bir tarikatın hilafeti verilmiş filan, böyle menkabeleri anlatılan bir mübarek zat, alim, çok alim. Efendim, bir şiirini ben İslam dergisinde neşrettim. Bir musiki şinas demiş ki, o bu şiiri kim neşretti? Bu şiir demiş, çok olağanüstü bir şiir. Yani çok kıymetli bir şiir. Tabii kıymetli, söyleyen kıymetli adam. Çok alim adam. Sıradan değil. Diyorlar ki yani bu efendim acaba ağaçların, tuğlaların, evlerin, taşların, kumların tesbihi yani lisanı hal ile midir? Yoksa onun da bayağı bir dili var da duyulur mu? Var ve duyulur diyor. Kendisi selahiyetle söylüyor, iddia ediyor. Karşı tarafla konuşurken var diyor, duyulur diyor. Evliya Allah'tan bir mübarek zat. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi işte, ağaçın yanından geçerken Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyor ağaç. Taşın yanından geçerken de Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyor taş. Cenab-ı Hak konuştur ve konuşturacak. Ahirette de bu eller, bu gözler, bu diller, bu kulaklar, bu ayaklar şahitli gelecek mahkeme-i

Kübra'da, sen bu günahı işledin mi, işlemedin mi? Ayak diyecek ki, ya Rabbi, o mekana ben yürüdüm. El diyecek ki, ya Rabbi, bu benimle tuttu. O parayı, keseyi aldı cebine koydu diyecek. Onun üzerine adam diyecek ki, lime şehittim aleyna, ey benim azalarım, ellerim, ayaklarım, gözlerim. Lime şehittim aleyna, niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz böyle? Herkesin eli ayağı aleyhinde şahitlik edince onlar diyecekler ki, lime şehittim aleyna, yahu niye aleyhimize şahitlik yaptınız yani? Sen benden değil misin? Benim bir parçam değil misin? Niye benim aleyhime şahitlik ettin? Diyecek ki, entakanallahüllezi entaka külle şeyin. Her şeyi konuşturabilen, konuşturmaya kadir olan Allah beni konuşturdu. Nasıl susayım? Nasıl şahitlik yapmayayım? Mümkün mü? Mekanlar, evler, ağaçlar, tuğlalar, topraklar, kumlar, taşlar insanın amellerine şahitlik edecek. İyi veya kötü. Hacer-i Esved kendisini öpenlere, kendisine selam verenlere şahitlik edecek. Ha bu güzel tabii. Yüzümüz gülüyor şimdi. Tamam ben daha önce gitmiştim. Ben de bu işi yapmıştım. İyi ve koltuklarım kabarmaya başlıyor. Tamam Hacer-i Esved şahitlik edecek, Kabe şahitlik edecek, Mescid-i Haram şahitlik edecek, Mina, Müzdelife, Arafat şahitlik edecek. Ama yalan söylediği zaman, haram yediği zaman, daha başka çeşitli günahları işlediği zaman bulunduğu mekanlarda şahitlik edecek. Bir de o tarafı var. Her şeyi konuşturmaya kadir. Allah bizi cehenneme düşmeden, hesaba uğramadan, hesapsız, kitapsız, sorgusuz, sualsiz, azapsız, doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. Bi hürmeti Habibihi Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

istediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nuh Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün adını anlattığı peygamberin isminden ve tebliğinden alan bu sureden, Nuh Suresi'nden bahsedeceğiz. Mekke döneminde indirilmiştir ve 28 ayettir. Sure, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine peygamber olarak gönderildiğini ve onları uyarmakla görevlendirildiğini ifade eden ilk ayetle başlar ve sure boyunca Nuh Aleyhisselam'ın kavminin inkarcılığı ve Nuh tufanı anlatılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, Nuh Aleyhisselam'ın kendisinin anne ve babasının, aile fertlerinden mümin olanların ve kadın erkek bütün müminlerin bağışlanmasını, zalimlerin ise yok edilmesini istediği bir dua ile son bulur. Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide ve gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Akra. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Önceki programımızın sonunda Halid bin Velid'in sakiflere meydan okuyuşu, kaleden inecek kölelerin hür sayılacaklarının ilan ettirilişi ve Uyeyne bin Hısn'ın Taiflerle konuşmak üzere Taif'e gidişi başlıklarını okumuştuk. Bugünse ilk olarak Taif muhasarasının kaldırılışı konusunu okuyacağız. Müslümanlar Taif kalesine hep birden hücuma kalkmak için Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onu fethedeceğimizi sanmıyorum. Onun fethi hakkında bize şimdilik izin verilmemiştir." buyurdu. Osman bin Maz'un'un zevcesi Havle binti Hakim, "Ya Resulallah, Allah sana Taif'i fethettirirse, Badiye binti Gaylan'ın veya Fariya binti Akil'in zinetlerini, takıntılarını bana ver." dediği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Hüveyle, ya daha sakifi bana boyun eğdirmeye izin verilmediyse, sana ne yapabilirim?" buyurmuştu. Havle, "Ya Resulallah, Taiflere hücuma hazırlanmaktan seni alıkoyan nedir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bize şu ana kadar onlara galebe çalmaya izin verilmedi. Taif'i şimdilik fethedeceğimizi sanmıyorum." buyurdu. Havle bunu Hazreti Ömer'e haber verdi. Hazreti Ömer, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna girdi ve, "Ya Resulallah, Havle'nin kendisine senin söylediğini açıklayarak bana söylediği şeyi ona sen mi söyledin?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onun söylediği şeyi ona ben söylemiştim." buyurdu. Hazreti Ömer, "Demek onlar üzerine galebe çalmaya izin verilmedi." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet, izin verilmedi." buyurdu. Hazreti Ömer, "Öyleyse göç etmeye hazırlanmaları halka haber verilecek mi?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, göç etmeye hazırlanmalarını Müslümanlara ilan etti. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın peygamberi, sakifler aleyhinde Allah'a dua etsen olmaz mı?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah sakifler aleyhinde dua etmeye de izin vermedi." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Siz hemen göç etmeye bakınız, siz hemen göç etmeye bakınız." buyurdu. Dönüş için ilan yapılınca Müslümanlar konuşmaya ve birbirlerine gidip gelmeye başladılar ve "Taif'i fethetmeden nasıl dönüp gideriz? Allah bize buranın fethini nasip edinceye kadar buradan ayrılmayız. Vallahi bunlar şimdiye kadar karşılaştıklarımızdan daha önemsiz ve daha azdırlar. Mekkelilerin ve Hevazinlerin topluluklarıyla karşılaştık. Allah o toplulukları dağıttı. Eğer bunları kuşatmaya devam edecek olursak şu kulübelerinde ölür giderler." dediler. Aralarında konuşmalar, anlaşmazlıklar çoğaldı. Hazreti Ebubekir'e gidip onunla konuştular. Hazreti Ebubekir onlara, "Bu işi Allah ve Allah'ın Resulü daha iyi bilir. Emir Resulullah Aleyhisselam'a gökten gelir." dedi. Hazreti Ömer'e gittiler. Hazreti Ömer bu işe karışmaktan kaçındı ve, "Biz Hudeybiye hadisesini gördük. Hudeybiye'de içime Allah'tan başkasının bilmediği şüphe girdi. O gün Resulullah Aleyhisselam'a hiç yapmadığım sözlerle başvurdum. Az kalsın ev halkım ve malım mahvolup gidecekti. Onun Allah tarafından yaptığı işte bizim için hayır vardı. Halk için Hudeybiye barışından daha hayırlı bir fetih olmamıştır." Resulullah Aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği günden Hudeybiye'de barış yazısının yazıldığı güne kadar Müslüman olanlardan daha çok kimseler kılıç kullanılmadan Müslüman oldular. Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığında hayır vardır. Ben o işten sonra hiçbir zaman hiçbir iş hakkında ona dönüp itiraz edemem. Bu iş Allah'ın işidir. O peygamberine dilediğini vahyeder." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam bazılarıyla konuştu. Nevfel bin Muaviye Tüddili'ye, "Ey Nevfel, sen ne dersin, ne görüştesin?" diye sordu. Nevfel, "Ya Resulallah, deliğinde bulunan tilkiyi bekler durursan yakalarsın. Onu kendi haline bırakırsan sana zarar vermez," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Taif'i fethe izin verilmeyince, "İnşallah yarın döneceğiz," buyurdu. Bu Müslümanlara çok ağır geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, "Öyleyse yarın

0: sabah çarpışmaya hazırlanınız buyurdu. Sabahleyin savaştılar ve yaralandılar. Peygamberimiz aleyhisselam, İnşallah yarın döneceğiz buyurdu. Bu Müslümanların hoşuna gitti. Hemen yol hazırlığına giriştiler. Peygamberimiz aleyhisselam onlara bakıp gülümsedi. Müslümanların böyle Peygamberimiz aleyhisselamın dönüş emri hakkındaki yararlılığı görerek kendi görüşlerini değiştirmeleri de Peygamberimiz aleyhisselamın hoşuna gitti. Peygamberimiz aleyhisselamın Taif'ten ayrılacakları sırada Müslümanlara tavsiyesi ve Taifliler hakkındaki duası. Peygamberimiz aleyhisselam Taif'ten ayrılacakları sırada Müslümanlara Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, bir araya toplanmış kabileleri tek başına bozguna uğratmıştır. Bizler inşallah tevbe edicileriz. Rabbimize ibadet ve hamd edicileriz diniz buyurdu. Müslümanlar, Ya Resulallah, Sakifler aleyhinde Allah'a dua etsen, onların okçuları canımızı yaktı dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah'ım, Sakiflere doğru yolu göster, onları bize getir diyerek dua etti. Taif Savaşı'nda şehit olan sahabiler, Said bin Said bin As bin Ümeyye, Urtufa bin Cennah veya Hubab, Abdullah bin Ebu Bekir, Abdullah bin Ebu Ümeyye bin Mughire, Yezid bin Zem'a bin Esved, Abdullah bin Amir bin Rebiatül Anezi, Saib bin Haris bin Kays, Cüleyha bin Abdullah bin Muharibül Leysi, Abdullah bin Haris bin Kays, Sabit bin Ceza, Haris bin Sehb bin Ebi Sasa, Münzir bin Abdullah, Rekib bin Sabit bin Salebe bin Sevban bin Muaviye. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Dinlendiren Musiki'den tüm dinleyicilerimize merhabalar efendim. Bugün yine güzel eserlerimizle Akrep FM frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Programımızın ilk eserine kulak vermeye başladık bile. Sami Savni Özer'den dinliyoruz ilk olarak Hak Yarattı Alemi eserini dinleyeceğiz. Muhayyer Kürdi makamında bir eser efendim.

Kur'an-ı Kerim yeryüzünü şereflendirdiği o ilk dönemde hem ruhlarda hem akıllarda hem de gönüllerde tasavvuru imkansız öyle bir tesiri icra etmiştir ki Kur'an okuyanlara, yüzüne bakanlara şifa olduğu gibi hayatında uygulamaya geçirenlerin de dünya ve ahiretinin kurtarıcısıdır. Şimdi de Enes Atlı'dan Kur'an adlı eserini dinliyoruz.

Fikirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle ne üzül, diyor aşk eri Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana'nın bu sözünden sonra Erkan Mutlu'dan güzel bir eser dinleyelim. Bestekarı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri olan Neyleyeyim Dünyayı eserini dinliyoruz.

0: İnsan en sıkıldığında, sıkıştığında, en çok ihtiyacı olduğunda kime başvurur, boynunu büker? Tabii ki mesele sıkılmadan, daralmadan başvurmak. Ziya Uğur'dan dinliyoruz efendim sıradaki eserimizi. Çağırayım Mevlam seni.
1: Allah'ım, yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim. Ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak...

İlhadram Muski AKFM frekanslarında devam ediyor sevgili dinleyenler. Sıradaki eserimize geçiyoruz. Malezyalı bir gruptan dinleyeceğiz. Rayhan isimli grup Şükür eserini dinliyoruz. Eserde Allah'a şükredelim, peygamberine şükredelim, huzurlu ve müreffeh, mutlu bir hayata şükredelim diyor.

Değerli dinleyenler, bugünlük de programımızın sonuna geliyoruz. Son eserimizi sizlere veda ediyoruz. Erdi Kur'an nuruna diyelim, Asfa Temiz Kalpler Korosu'ndan dinliyoruz. Bizden ayrılmayın diyelim ve Asfa Temiz Kalpler Korosu'na sözü bırakalım. Bir dahaki programımızda tekrar görüşünceye dek Hakk'a emanet olun.

Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'den önceki ümmetlerin hepsinden ve onların başına vazifeli gönderilmiş peygamberlerin hepsinden ahdü misak aldığını bildiriyor. Eğer size bir kitap gönderirsem, hikmet indirirsem, sonra sizin arkanızdan bu kitabın indirilmesinden, bu hikmetin size bahşedilmesinden sonra bir peygamber gelirse sizin kitabınızı tatbik edici, size indirilmiş olanları teyit edici bir peygamber gelirse mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ona inanın, inanacaksınız ve mutlaka ve muhakkak ona yardım edeceksiniz diye ahd-i misak almış Allah-u Teala Hazretleri bütün ümmetlerden, bütün peygamberlerden. Bak, size gönderdiğim kitaptan ve hikmetten sonra bir peygamber gelirse o peygambere mutlaka inanacaksınız ve mutlaka ona yardımcı olacaksınız diye teyit ve takviyeli misak almış. Ve onlar da ikrar ettik ya Rabbi, kabul ettik ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediler. Böylece bütün insanoğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman etmeleri, bütün ümmetlere Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları emredilmiş oldu. Neden bütün peygamberlere emredildi de yalnız Peygamber Efendimiz'den bir önceki peygambere emredilmedi? Niye sadece Hazreti İsa'ya, onun ümmetine, bak sizin arkanızdan bir peygamber gelecek, ona ittiba edin denmedi de niçin bütün peygamberlere emredildi? Allah-u Teala Hazretleri ilmi ezelisinde biliyor ki dünyanın muhtelif yerlerinde, muhtelif inançlardan, muhtelif akidelerde ve dinlerde çeşitli insanlar olacak. Hepsi bilsin diye, hepsi tabi olsun diye. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا اِلَا كَافَتِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنِذِرًا. Yani bütün beşeriyete, bütün insanlara peygamber gönderildiği için bizim peygamberimiz beşeriyetin kâfeyi, insan neslinin, insan cinsinin, yeryüzünün peygamberi.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Merhaba efendim. Dünkü bölümümüzde nihayet ilahi müjde gelmiş, Namusul Ekber kutlu ziyareti gerçekleştirmişti. Yaşadıklarını Hazreti Hatice'ye anlatan Peygamber Efendimiz,

Sakın ürkmesin, telaş ve korkuya düşmesin. Sabırla neticeyi beklesin ve bütün tecellilere tahammül etmeyi bilsin. Varaka saf manasıyla İsa dini üzerindedir ve büyük çapta din irfanına sahip bir insandır. Hatice, Varaka'nın yanından bu muazzam tefsir ve teşhis altında ezilmiş ayrıldı ve bu yakıcı manaların heybetinden kendinden geçmiş evine geldi. Ne söyleyeceğini, nasıl anlatacağını, ne türlü bahsedeceğini bilemiyor. Bir gün Varaka, Allah'ın Resulü ve kainatın gayesini Kabe'yi tavaf ederken buldu. Hemen yanına yaklaştı. Onu bir kenara çekti ve fısıldadı. Amca kızımın zevci, mübarek insan, Hira Dağı'ndaki mağarada başından geçenleri bana olduğu gibi anlatır mısın? Allah'ın Resulü ilahi tevhid nimetine malik ve kitap ehli bu samimi adamın hatırını kıramadı. Ona başından geçenleri bütün teferruatıyla anlattı. Varaka heyecanla haykırdı. Allah'a yemin ederim ki sen onun büyük Resulüsün ve sana görünen melek Musa'ya gelen Cebrail'dir. İşte Cibril-i Emin sana da nazil oluyor. Şimdi kim bilir başına neler gelecek. Sana yalancı ve sahtekar diyecekler. Seni yurdundan kovmaya çalışacaklar. Peygamberlik yükü ağırdır. Kavmin seni tekzip edecek. Seninle çarpışacak ve seni öldürmeye savaşacak. Söz veriyorum ki eğer Allah beni o günlere yetiştirirse senin için elimden geleni esirgemeyeceğim. Ve tevhid ehli Varaka İnsanoğlunun en büyüğüne sarıldı. Onun kutsiyet dolu alnından öptü ve yanından uzaklaştı. Varaka başı önünde ağır ağır gidiyor ve o arkasından derin bir tefekkür içinde bakıyor. Varaka ile aralarında geçmiş konuşmadan, "Demek ki beni kavmim Mekke'den çıkaracak, öyle mi?" "Evet. Peygamberlik makamı kime verilmişse öz kavmi içinde ona düşmanlar türemiştir. Peygamberlik hali budur." Berzah. Korkunun daha büyüğü geldi. Birdenbire vahiylerin arkası kesildi. Ne bir delalet, ne bir işaret. Belki de ilahi hikmet, gaye insan ve ufuk peygamberin üzerinden ilk vahiy yükünün kalkmasını gerektiriyordu. Belki de hemen ikinci bir yüke dayanamazlardı. Sır, böyle ilahi hitap birdenbire kesilivermişti. Sahipsiz deniz ortasında ayağını bastığı ne bir tekne, ne bir sal, sadece meçhul bir istikamete doğru bir nur ağı içinde yol alan varlık. Bu ağın ipi koyu veriliyormuş gibi olunca ne hisseder? 3 yıl vahiy gelmedi ve 3 yıl berzah hayatı yaşadılar. Tesirlerinin hayale sığmaz çapta derin olduğunu şuradan anlıyoruz ki, başvurdukları uzet köşelerinde, dağ başlarında, mağaralarda ilahi hitabın tecellisine zemin arayıp da bulamadıkları zaman dehşetten kendilerini kaybedecek hale geliyorlardı. Öyle ki kendilerini dimdik bir yardan korkunç bir uçuruma fırlatıp atmak istiyorlar, tecellilerin en parlağından sonra ondan mahrum kalmak karanlık hayatı çekilmez ve taşınmaz bir yük gibi görüyorlardı. Parça parça olmak, idrak duygusundan sıyrılmak, yokluk yorganının altına çekilip saklanmak. Muhal, Allah'ın varlık nuru olarak yarattığına yokluk yol verebilir mi? Hiçbir zaman kırılmayacak ve Allah'ın eliyle muhafaza edilecek olan bu tehlike parmaklığının önünde kaç kere oradan sarkmaya teşebbüs ettilerse vahiy değil fakat ilahi ihtara nail oldular. Teşebbüsün vaki olacak gibi göründüğü nazik anlarda daima melek yetişti ve şöyle nida etti. Dur, bil ki sen Allah'ın Resulüsün. Böylece her defasında varlığın bütün sırrı olan mukaddes varlıkları etrafındaki ilahi müeyyide belli oluyor ve peygamberler peygamberi ayakları altında çalkalanan zulmet denizinin korkunç ağzını yalnız bir hikmet olarak müşahedeye memur bulunuyordu. Büyük ve temiz Hatice de kendi aleminde ve ayrı bir dehşet içinde. Kitap ehlinden bir takım din adamlarına başvuruyor ve evvela Cebrail'in kim olduğunu öğrenmeye bakıyor. Cebrail, Allah'la peygamberleri arasında vahye vasıta olan büyük melek. Musa ve İsa peygamberlere Tevrat ve İncil'i o indirdi. Bir takım hallere ait sualler de soruyor ve şu cevabı alıyor. Tecelli ya haktan olur ya şeytandan. Bazen şeytan insanlara musallat olup garip işler gösterir. Haktan gelen nimet ve devlet, şeytandan gelen kötülük ve hastalık. Mevcut olmayan ikinci ihtimalin gene muhal soyundan öldürücü hatta ondan da beter bir istifamı vardı. Ya Rabbi, yoksa bütün bunlar hastalık mı? Bütün

0: bu haller, yoksa çatlayan bir ruhun saçtığı alevler ve kıvılcımlar içindeki vücutsuz akislerden mi ibaret? Ya Rabbi, dünyanın bu en muvazeneli, ölçülü, faziletli ve dirayetli insanının başına bir şey gelebilir mi? Gelemez. Fakat bu berzah çilesidir. Gelemeyeceği nasıl bilinsin? Günü gelince Allah, Nun vel Kelam suresiyle Resulünün halini bildirecektir. Kalem ona yardımcı vasıtalar ve bunlarla yazılan ilimler ve fenler üzerine yemin ederim ki, sen Rabbinin inayeti sayesinde bir mecnun değilsin. İnan ki senin duraksız ve kesintisiz bir iyi şöhretin vardır. Sen gerçekten azim bir ahlak yolundasın. Cennetin kimde olduğunu yakın zamanda hem sen anlayacaksın hem onlar. Büyük ve temiz Hatice, ruhunun ta derinliğinde mukaddes zevcine ait kamil emniyet duygusu, bütün bu sırları sahibine havale ederek bekliyor ve kollarını bir şefkat dolağı halinde ona mukaddes zevcine binbir ihtimam şekliyle sarmış ilahi iradeyi kolluyor. Bir gün Hira Dağı, dağda bir müddet kaldıktan sonra evlerine dönmek üzere hareket ediyorlar. Ne bir fısıltı, ne bir kıpırdanış. Her şey tam bir gaflet uykusunda. İnsanoğlunun ufuk noktası, kendi ayak sesinden başka hiçbir şey işitmiyor. Birden yokuş aşağı inerken bir ses işittiler. Durup baktılar, kimsecikler yok. Ön, arka, sağ, sol, her taraf bomboş. Son ihtimal gökler. Başlarını kaldırıp baktılar. Müthiş! Vahiy anında gördükleri melek, göklerden, göklerin anlatılmaz bir derinliğinde bir kürsü üstüne oturmuş, kendisine nazar etmekte. Göz ucuyla gördükleri bu levhaya bakamadılar. Başlarını indirdiler ve yürümek istediler. Fakat daha müthiş, bu defa baktıkları her noktada aynı melek. Ürktüler, koşarcasına yürümeye başladılar, hızla evlerine can attılar. Büyük ve temiz Hatice, etekleri mucize sürükleyen harikalar harikası insanı telaşla karşıladı. Renginin ne hale geldiğini Allah'ın ilmine havale ettiğimiz dudaklar kıpırdadı ve şu kelimeler döküldü. Beni örtülere bürüyün, bürüyün, üstüme soğuk su dökün. Emirler yerine getirildi. Allah'ın sevgilisi sadece ruh iklimlerinden gelen cumudiyeleri yakıcı ve güneşi söndürücü ayazın tesiriyle üşümekte, titremekte. Dişleri birbirine çarpıyor. İlahi haşyet iliklerine kadar mukaddes vücutlarına işlemiş. İşte o zaman vahiy yolu bir daha kesilmemek üzere bütün azametiyle açıldı. Melek geldi ve tebliğ etti. Ey örtülere bürülü nebi, kalk, etrafını uyandır, etrafına kurtuluş yolunu göster. Rabbini büyük bil, putlara ibadeti yasak et, işini çoğalt ve kimseye minnet etme. Allah rızası için çetinliklere sabırla karşı koy. Kıyamet günü sur üflendiği zaman münkirler için kolay değil, çok zor bir gün olacaktır. 3 yıl evvel gelen nebilikten sonra işte 43 yaşında o, Allah'ın sevgilisi ve kainatın efendisi Resul olmuştur. İnsan ve cin, görünen ve görünmeyen, bütün akıl sahibi mahluklara memur buyurulmuşlardır. Âlem bütün zaman ve mekanın kurtarıcısına kavuşmuştur. Memuriyet ve usulü. Son gelen emirle Allah tarafından sevgilisinin insanları hak dinine davet etmek üzere memur edildiği açık. Artık vahiyler üst üste devamda. İlahi memuriyet her an kemalde. Resuller Resulünün kalplerinde de bütün bu harikulade keyfiyetlere tahammül ettirici dayanaklar hazır. İnsanoğlu olarak içinden geçtiği çileli tecrübelerden sonra Allah Resulü olmanın esrarlı şartlarını tamamlamışlardır. Hira Dağı'nda mukaddes kalpleri ikinci defa şakkedilmiştir. Ne zaman tenhalarda geçseler, çölden ve kırdan geçseler, taşlar ve ağaçların nida ettiğini duyarlardı. O zaman sağlarına ve sollarına bakarlar ve kayalardan, nebatlardan başka bir şey görmezlerdi. Acaba bu sesin sahibi kim? Sadece taşlar ve ağaçlar nida ediyor. Selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Cemaat, nebat, hayvan ve insandan ibaret mahluklar kadrosunun ilk iptidai, en iptidai ilk cinsi, kendilerini sükuta bağlayan ebedi bilgisizlik ve habersizlik içinde duyucu, sezici ve konuşucu mahluklardan daha üstün bir esrar anlayışıyla Allah Resulü'nün haberini almışlar. Allah isteyince yok yoktur. Zaten her varın bir gizli yoku ve her yokun bir gizli varı var ya. Ve zaten yokluk da Allah'ın mahluku ya. O Allah'tan memuriyet alan gaye insan ve ufuk peygamberse varlığın tacı.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Günlük hayatımda eğer aktifsem çok iyi hayatım geçiyor. Çoğu insanda aynı şeyi. Meşgulken diye bir sorunum yok. Ne zaman mutfağa gittim, oturdum, bir çay içiyorum, kendimi dinlemeye başladığımda belirtiler başlıyor. Ya vücudumda gelen sesleri dinlemeye başlıyor. Yani bu sosyal izolasyon ve beden algısının artması. Hipokondriyazis böyle durumlarda artabilir. Yani hastalık hastalığı. Mesela stres hepimizi etkiliyor ama hepimizin dayanma gücü farklı. Mesela stres kimisinde kısa sürede iflasa, tükenmeye götürürken kimisinde stres onu daha aktif hale getirebiliyor. Ama uzayan stresler kişiyi tüketebilir. Cinsiyete göre semptom yani belirti farklılıkları da olabilir. Hani çünkü kadınlarda kas sistemi, erkekler kas sistemi aynı değil. Bir de aslında kadınlarda göreceli biraz daha fazla olabilir belki. Kendini ifade etmeleri daha az. Yine kültürel boyuta gidiyoruz. Ama erkekte de erkek olmanın getirdiği güçlülük kompleksi içinde kişi yine kendini ne öfkesini doğru dürüst ifade edebilir ne zayıflığını gösterebilir. O da bir aşmaz içinde. Yani bu insanlar sağlık sorunlarını sürekli konuşmaya meyillidir. Normal günlük işleyişi bozacak şekilde sıkıntı yaşarlar, kaygı yaşarlar. Ve fiziksel bir küçük belirtiyi büyük bir rahatsızlık gibi algılayıp bunun korkusunu yaşarlar. Sık sık sağlık durumunu kontrol etme konusunda kendilerini endişeli hissederler. İkide bir mesela koluna bastırır. Başkalarına bak der, şuraya bir dokun, burada bu var, ağrım var der. Bu devamlı dokunmaya bağlı orada şişme bile olabilir. Küçük bedensel belirtileri büyük bir hastalıkla eşleştirme. Yani hasta olma ihtimali konusunda önemli sıkıntı yaşarlar. Ve çağımızda herkesin elinde cep telefonu var veya bilgisayar var. Ne oluyor? Hemen kelimeyi gireriz, internete aramaya başlarız ve en ağır tanıları, en ağır teşhisleri gözümüze takarız ve bununla artık kendimizi akşama kadar kaygılı hale getiririz. Sonra doktora gideriz, doktor tetkikler yapar, der ki bir şeyin yok. Hadi hayal kırıklığı, rahatlayamayız. Çünkü ben bunu yaşadım. Bir de insan orada kendini açmaza sokuyor. Ben bunu bu kadar yaşadım, boşuna mı yaşadım, ne bu? Hani ruhsal belirti bizim kültürde pek kabul etme yok. Hep objektif, elle tutulan sebepler aramaya çalışırız. Aslında bu insanın doğasına uygun bir şey. Yani görünmez şeyi belirsizdir, daha çok korkutur. Mesela kaygı veya anksiyetede görünmezlik vardır, bilinmezlik. Korkuda bilinmezlik yoktur, korku bilinir. Mesela köpeği görürüz, korkarız ama köpek korkusu varsa kafamızda, kafamızdaki köpek de daha da büyük hale gelir ve bizi daha çok kaygılandırır. İşte bu rahatsızlıkta aşmazın biri o. Hani kaygının kişiyi giderek tüketmesi. Tükendikçe daha çok beden algımız artar ve daha çok kendimizi dinlememiz artar. İşte sonunda tedaviler, yanlış tedaviler, yanlış ameliyatlar veya sosyal işlevin bozulması, işini, evini veya ilişkileri kaybetme. Böyle kısır döngü halinde gider.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasını Allah'a inanmaya daveti.
1: Kitapta bildirdiğimiz İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki

0: bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selametle kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmemiz lazım. Yani sözlerine, tavsiyelerine, emirlerine, sünnetine Müslümanlar olarak uymamız lazım. Kurtuluşumuz burada. Müslüman ülkeler ama birleşemiyorlar. Ama birbirleriyle birleşememekten öteye ihtilaf halinde, kavga halinde, bazen savaş halinde oluyorlar. Tabii Müslümanın Müslümana silah çekmesi asla olmaz. Efendim, Müslüman Müslümanın her yönden yardımcısı olacak, destekçisi olacak. Efendim, yardımına koşacak. Efendim, ihtiyaçlarını giderecek. Böyle bir şey görülmüyor. Neden? Çünkü Müslümanlar gerçek Müslümanlıktan uzak. Hakiki Müslümanlıktan uzak bir şekilde yaşıyorlar ve efendim bir sürü şeylerle, yalan yanlış fikirlerle avunuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seven, Peygamber Efendimiz'i tabii sevecek. Çünkü dinin esası o. Ezanda eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Namazda oturduğumuz zaman tahiyyatı okuyoruz, teşehhütte. Efendim, o kadar ibadetlerimizin içinde, o kadar bizim için önemli, seviyoruz. Tabii severiz, elbette severiz, tanıyan mutlaka sever. Çünkü her huyu en güzel, her hali en güzel. Soyu güzel, huyu güzel, hali güzel, sözü güzel, tavsiyesi güzel, her şeyi güzel. Her şeyi inceledikçe göreceksiniz. En çok okuyacağınız kitaplar Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri olmalı. Okudukça anlayacaksınız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden Allah'ın en sevgili kuluymuş. Onu göreceksiniz. Bir de sanıyorum ki kendinizin Müslümanlığının asıl Müslümanlıktan ne kadar farklı olduğunu hayretle göreceksiniz. Ne yapmak lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini öğrenmek lazım ve hayatını tanımak lazım. En başta okuyacağı, bitireceği kitaplar kütüphanesinde bunlar olmalı.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra. Akra. Akra. Akra. 90 saniyede edebiyat.
1: Deyimler, gerçek anlamının dışında mecaz bir anlam taşıyan ve en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Türkçe'de tabir olarak tadlandırılan deyimler, dilin en canlı ve en etkili anlatım araçlarından biridir. Deyimlerin en belirgin özelliği mecazlı ve kalıplaşmış olmalarıdır. Bir deyimi oluşturan kelimeler tek tek ele alındığında anlam açık olmayabilir ancak bir bütün halinde kullanıldığında güçlü ve derin bir anlam ortaya çıkar. Örneğin bir kaşık suda boğmak deyimi gerçek bir boğma eylemini değil, çok öfkelenmeyi anlatır. Deyimler çoğunlukla bir yargı bildirmezler, bu yönüyle atasözlerinden ayrılırlar. Atasözleri genel geçer bir öğüt ya da hüküm içerirken, deyimler daha çok bir durumu, duyguyu ya da davranışı ifade eder. Örneğin bıçak kemiğe dayandı, bir durumun zorlaştığını anlatırken bir öğüt vermez. Dil bilim açısından deyimler kalıplaşmış söz öbekleri içinde değerlendirilir. Bu kalıplaşma deyimin yapısının kolay kolay değiştirilememesi anlamına gelir. Yani deyimler genellikle belirli bir biçimde kullanılır, kelimeleri değiştirilirse anlam gücü zayıflar ya da tamamen kaybolur. Deyimler çoğu zaman mastar halinde karşımıza çıkar. Dil dökmek, canını dişine takmak, iğneyle kuyu kazmak gibi. Ancak cümle içinde farklı çekimlerle kullanılırlar. Bu da onların dil içindeki esnekliğini gösterir. Türkçe deyimler bakımından son derece zengin bir dildir. Bu zenginlik toplumun yaşam tarzını, mizah anlayışını ve dünyaya bakışını yansıtır. Deyimler sayesinde anlatım daha kısa, etkili ve çarpıcı hale gelir. Özellikle sözlü anlatımda ve edebi metinlerde deyimler dili güçlendirir ve anlatıma canlılık katar.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Akra. Akra. Akra. Akra. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendimiz hadisi rivayet eden sahabiye buyurmuş ki Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ey Cabir, Fatihatül Kitap ismiyle anılan bizim Elhamd suresi dediğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Errahim Maliki Yevmiddin suresi. En hayırlı sure diye Efendimiz bu hadis-i şerifte bildiriyor. Fiha bu surenin içinde vardır. Şifaun min külli da'in, her hastalıktan şifa vardır. Her hastalığa karşı şifa vardır Fatiha'ya. Birisi hastalandı, Fatiha'yı okuyun, üfleyin. Kendisi okusun, kendisi üflesin. Kendisi okusun, suya üflesin, içsin. Yani bu surenin kendisinde o hayır, o şifa, o bereket vardır.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Âl-i İmrân suresi 172 ile 200. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler yara aldıktan sonra müşrikleri kovalayıp geri püskürtmek için Allah ve Resulünün çağrısına uyanlardır. İçlerinden iyilik yapanlar ve muttaki olanlar, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahtan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Onlar, Allah ve Resulüne bağlanmış öyle kimselerdi ki, halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar. O halde onlardan korkun deyince, bu söz onların imanlarını artırdı da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler ve sefere çıktılar. Öyle oldukları içindir ki kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan hem Allah'tan nimet olan sağlık ve selametle hem de ticaret yapıp bollukla Bedir'den geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. O şeytan ruhlu ancak sizi kendi dostları olan müşrik ve kafirlerle korkutur. Eğer gerçek müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, İslam'a sırt dönüp küfre doğru koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Aksine sadece kendilerine zarar verirler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi diliyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alıp değişenler şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Küfre sapanlar onlara mühlet vermemizin kendileri hakkında hayırlı olduğunu asla sanmasınlar. Onlara ancak günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için zelil ve perişan eden bir azap vardır. Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu iyinin, kötünün ayrılmadığı durumda bırakacak değildir. Nihayet pis olanı temizden, münafık ve kafiri samimi olandan ayıracaktır. Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer. Gayb'tan onu haberdar eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için çok büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütfuyla kendilerine bol bol verdiği şeyde infak etmeyip cimrilik yapanlar asla bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir şerdir. Allah'ın verdiğini Allah için verme konusunda cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet gününde boyunlarına ateşten halka halinde geçirilir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bütün mülk O'nundur. Her şey yine ona kalacaktır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyen Yahudilerin sözünü Allah elbette işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız ve onlara tadın o yakıcı azabı diyeceğiz. İşte bu azap kendi yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. Allah bize gökten mucize olarak inen bir ateşin yiyeceği, yakıvereceği kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi Tevrat'ta emretti diyen Yahudilere de ki, elbette benden önceki Resuller size açık delil ve mucizelerle beraber dediğinizi de getirmişti. Eğer doğru sözlüyseniz niçin onları öldürdünüz? Ey Resulüm! Şimdi onlar senin nübüvvetini yalanlarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel açık delil ve mucizeler, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştır. Her canlı nefis ölümü tadacaktır. Ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılıkları ancak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O gün kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ancak aldatıcı bir meta, geçici zevk ve faydalanmadan ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden onun hükümlerini mutlaka insanlara açıklayacaktır.

0: Saklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar o sözü önemsemeyerek kulak ardı ettiler ve ona karşılık az bir baha olan dünyalık menfaati aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Yapıp ettikleriyle şımaran ve yapmayıp yanılttıkları şeylerle övülmeyi sevenleri hesaba katma. Sakın onların azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, elbette sen kimi ateşe sokarsan şüphesiz onu aşağılık ve perişan edersin. Küfre, şirke ve asiliye saparak azabı hak etmiş zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçekten biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiğin sevabı ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Elbette sen sözünden asla dönmezsin, derler. Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben elbette sizden erkek ve kadın ayırmaksızın hayra çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Sizler hep birbirinizden hasıl olmasınız. İşte dini için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin mutlaka günahlarını örteceğim ve elbette onları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah ise sevabın, ödülün en güzeli katında olandır. Küfre sapan, inkar edenlerin görünüşte refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu inanmayanların refahı pek kısa bir faydalanma ve eğlence. Sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar için alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah'ın bir ikramı olarak orada ebedi kalacaklardır. Allah katında olan nimetler iyi insanlar için daha hayırlıdır. Gerçekten ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a, kendilerine indirilen kitaplara, Allah'a büyük bir saygı duyarak inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere, dünyalık menfaate satmazlar. İşte onlara Rableri katında mükafatlar vardır. Elbette Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın. Sabır ve sebat yarışına girin. Murabıt olun. Nöbet halindeymiş gibi bekleyin. Cihada hazırlıklı olun. Ve Allah'tan korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran Suresi 172 ila 200. ayetleri dinlediniz.

0: sandım.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
3: Evet.
2: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şeyin küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler. Aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır.''

0: ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Sağduyunun sesi Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Denizlerimizde mikroplastik tehlikesi. Sevgili dinleyenler, plastik atıkları artık yalnızca şişe, poşet veya ambalaj olarak görmemeliyiz. Doğaya ulaşan plastikler zaman içerisinde güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanıyor, mikroplastiklere, daha da küçük boyutlarda ise nanoplastiklere dönüşüyor. Böylece gözümüzün önündeki bir atık zamanla deniz ekosisteminin çok daha geniş bir alanına yayılan görünmez bir tehdide dönüşüyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda karşılaştığımız tablo bu nedenle son derece önemli. Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi Türkiye'nin doğal ve turistik açıdan en değerli bölgelerinde mikroplastiklere rastlanması hiçbir kıyımızın bu tehdidin dışında olmadığını gösteriyor. Bölgelere göre mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarımsal faaliyetler, turizm yoğunluğu ve atık yönetimi altyapısı gibi çok sayıda faktöre göre değişiyor. Denizleri kirleten mikroplastikler yalnızca evsel atıklardan ibaret değil. Ambalajlar ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı endüstriyel faaliyetler de mikroplastik kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle üretimden tüketime, tüketimden atık yönetimine kadar bütün zincir birlikte değerlendirilmeli. Mikroplastikler açısından mesele aynı zamanda bir insan sağlığı ve gıda güvenliği meselesidir. Bu parçacıklar balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin zannedilerek alınabiliyor. Besin zinciri üzerinden insanlara ulaşabiliyor. İçme suyunda, gıdalarda ve deniz suyundan elde edilen tuzda mikroplastiklerin tespit edilmesi, konunun yalnızca çevre ile ilgili olmadığını gösteriyor. Bilimsel araştırmalar mikroplastiklerin insan vücudundaki etkilerini anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmiş olması da ihtiyatlı hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak. Teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve sosyal medya platformları günlük yaşamımızda önemli bir şekilde yer alıyor. Uzmanlara göre mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmek. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamıştır. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenir. Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkisini kaybeder. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlamalıdır. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açabilir. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil tabii ki. Çünkü sorun telefonun varlığı değil, telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen almasıdır. Dengeli kullanımda teknoloji insana hizmet eder. Kontrolsüz kullanımda ise insan zamanı teknolojiye teslim edebilir. Uzmanların önerdiği en önemli yöntemlerden biri ailece ortak teknoloji kuralları oluşturmaktır. Örneğin yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Çocuk gelişimi için uyku düzeni vakti. Uyku düzeninin arka plana atıldığı uzun bir yaz dönemi sonrası şimdi yeniden okullara hazırlık zamanı. Kaliteli uyku çocukların gelişiminde çok etkili olduğu için uzmanlar şimdiden çocukların düzenli bir uyku saatine alıştırılması ve yaz döneminde kaybettikleri uyku alışkanlıklarını yeniden kazanmalarını öneriyor. ABD'de görev yapan çocuk doktoru Gabrina Dixon, iyi bir uyku çocuk gelişimi için şart. Bu çocukların öğrenmesine gerçekten yardımcı oluyor ve gün boyunca işlevlerini yerine getirmelerini sağlıyor diye konuşuyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşlarına göre değişiyor. Yeterince uyumayan çocuklar derste dikkatlerini toplamakta zorlanabilir, gün içinde kendilerini uykulu hissedebilir, enerjileri düşebilir ve kolayca sinirlenebilir. Yaz aylarında erken yatma saatleri ve düzenli bir uyku kolayca rafa kalkabiliyor. Eski düzene dönmek için uzmanlar okul açılmadan bir iki hafta önce yatma saatini erkene almak ya da her gece yatışı 15-30 dakika öne çekerek kademeli bir geçiş yapılmasını tavsiye ediyor. Doktor Brian Chen, çocuğunuzun uyku düzenini değiştirmeniz gerekiyorsa bu değişim yavaş olmalı. Ani bir değişiklik çocukların uykusuz kalmasına ve sersemlemesine yol açabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çocuklara yatmadan hemen önce ağır bir yemek verilmemeli. Ayrıca uykudan en az 2 saat önce televizyon ya da ekran kullanımı sonlandırılmalı. Bunun yerine duş almak ya da hikaye okumak gibi dinlendirici etkinlikler tercih edilebilir diye konuşuyor. Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT, sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik ile hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor. Üniversite yerleştirmede kayıt fırsatını kaçırmayın. Yükseköğretim kurumları sınavına katılan 2.255.076 adaydan 2.187.747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1.279.439'u tercih yaptı. Örgün, açık ve uzaktan öğretim programları ile birlikte değerlendirildiğinde 730.854 aday bir programa yerleşti. Tercih hakkı bulunmasına rağmen tercih yapmayanların oranı tüm adaylarda %41,5, lise son sınıf öğrencilerinde ise %45,7 oldu. Başka bir ifadeyle lise son sınıftaki her iki adaydan yaklaşık biri tercih listesi oluşturmadı. Tercih yapanların %55'i ise ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerleştirme sonuçlarının ardından 24 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları yarın sona eriyor. Nepal-Tibet sınırında korkutan heyelan ve sel. Nepal-Tibet sınırında sel ve heyelanda en az 270 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de 435, Çin'de ise 268 kişi kayıp. Görüntülerde toprağın önüne çıkan tüm binaları ve yolları yıktığı görülüyor. Heyelan, Nepal ile Çin arasındaki önemli kara geçişlerinden Geyrong sınır kapısını da yuttu. İlk değerlendirmeler meydana gelen bir depremin Lhenda Kohola Nehri üzerinde buz ve kaya çığını tetiklemiş olabileceği şeklinde. Yetkililer tehlikenin henüz tamamen geçmediği konusunda uyardı. Lhenda Kohola'nın yukarı kesimlerinde halen bir tıkanıklığın bulunduğu ve bunun çözülmesi halinde ikinci bir sel dalgasının meydana gelebileceği belirtildi. Tibet sınırında nehir kenarında yaşayan halka yüksek yerlere sığınmaları çağrısı yapıldı. İtalya'da yürürken telefona bakana 75 avro ceza. Hükümetin hazırladığı karayolları yönetmeliği taslağına göre yaya geçidinde olsa bile elinde akıllı telefonla karşıdan karşıya geçenlere en az 75 avro ceza kesilecek. Bu yayalar cezadan muaf tutulmayacak. Kural ihlali ister yaya geçidi isterse başka bir noktada olsun yolun karşısına geçerken telefona odaklanmayı kapsıyor. Kulaklık ve serbest eller, hands free cihazlarının kullanımına ise belirli şartlarla izin verilecek. Ancak sürücüler gibi yayaların da çevresel sesleri rahatça duyabilmesi şartı aranacak. Sadece telefon değil, dizüstü bilgisayar,

0: tablet ve dijital fotoğraf makineleri de yasak kapsamına alındı. Taslağın gerekçesinde İtalyan mahkemelerinin dikkatsiz yayılarak kazalarda kusur atfeden emsal kararlarına vurgu yapılıyor. İtalya bu konuda ilk değil. Japonya'nın Yamato kenti 2020'de, Litvanya 2018'de, ABD'nin Honolulu kenti ise 2017'de benzer düzenlemeler yapmıştı.
1: Hava durumu.
0: Hava değişiyor. Sıcaklıklar düşecek. Sağanak geliyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler beklenirken kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmini haritasından derlenen bilgilere göre yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Yarın itibariyle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz üzerinden giriş yapılacak olan yağışlı hava dalgası beraberinde kuvvetli rüzgarları da getirecek. Batı bölgelerinde saatteki hızı 40 ile 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgarların yağış öncesi ve sırasında yer yer toz taşınımı veya fırtınaya neden olabileceği konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 31, Bursa ve Kırklareli 32, Çanakkale 34 derece. Ege bölgesinde İzmir 37, Denizli 38, Muğla 39, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 37, Antalya 31, Burdur 38, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 33, Eskişehir ve Nevşehir 31, Konya 34 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 29, Düzce ve Sinop 31, Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 35, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Van 28, Kars 25, Malatya 33. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Mardin 35 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince Mekke sıcak 42, Medine sıcak 44, Saraybosna parçalı bulutlu 31, Taşkent sıcak 37, Üsküp sıcak 37, Moskova sağanak yağışlı 21, Melbourne parçalı bulutlu 16, Lefkoşa parçalı bulutlu 32, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bakü az bulutlu 29, Berlin çok bulutlu 31, Tokyo çok bulutlu 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arasında kuzey taşıma yolunda İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları görünüyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri arasında Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde Tokat Sivas yolunun 26 ila 27, Sarıkamış Orasan yolunun 17 ila 21, Bursa Yalova yolunun 33 ila 36, Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.13, 1 avro 56.18 TL, altının gramı 7109 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saati Afiyet programında diş hekimliğinde röntgen kullanımı üzerine konuşulacak. 16.15'te özel konuklarıyla Mevlid, Yaşayan Kur'an, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konu başlığıyla kahve molası programı. 17.10'da psikoloji, tasavvuf ve felsefede mutluluk, has, sevinç konuları konuşulacak içteki huzur programında. 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet, saat 22.00'de Kur'an ve Kıraat İlmi programını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allahu Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allahu Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

0: ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.''

0: النَّارُ
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet

0: sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
1: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-resûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
0: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbin beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: يوسف Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: kıyama.
1: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا

0: حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar.

0: Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve li men dehal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

ayetlerle Perşembe günü duaları.

1964, 1974 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Denizlerimizde mikroplastik tehlikesi. Sevgili dinleyenler, plastik atıkları artık yalnızca şişe, poşet veya ambalaj olarak görmemeliyiz. Doğaya ulaşan plastikler zaman içerisinde güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanıyor, mikroplastiklere, daha da küçük boyutlarda ise nanoplastiklere dönüşüyor. Böylece gözümüzün önündeki bir atık zamanla deniz ekosisteminin çok daha geniş bir alanına yayılan görünmez bir tehdide dönüşüyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda karşılaştığımız tablo bu nedenle son derece önemli. Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi Türkiye'nin doğal ve turistik açıdan en değerli bölgelerinde mikroplastiklere rastlanması hiçbir kıyımızın bu tehdidin dışında olmadığını gösteriyor. Bölgelere göre mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarımsal faaliyetler, turizm yoğunluğu ve atık yönetimi altyapısı gibi çok sayıda faktöre göre değişiyor. Denizleri kirleten mikroplastikler,

0: Yalnızca evsel atıklardan ibaret değil. Ambalajlar ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı endüstriyel faaliyetler de mikroplastik kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle üretimden tüketime, tüketimden atık yönetimine kadar bütün zincir birlikte değerlendirilmeli. Mikroplastikler açısından mesele aynı zamanda bir insan sağlığı ve gıda güvenliği meselesidir. Bu parçacıklar balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin zannedilerek alınabiliyor. Besin zinciri üzerinden insanlara ulaşabiliyor. İçme suyunda, gıdalarda ve deniz suyundan elde edilen tuzda mikroplastiklerin tespit edilmesi, konunun yalnızca çevre ile ilgili olmadığını gösteriyor. Bilimsel araştırmalar mikroplastiklerin insan vücudundaki etkilerini anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmiş olması da ihtiyatlı hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak. Teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve sosyal medya platformları günlük yaşamımızda önemli bir şekilde yer alıyor. Uzmanlara göre mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmek. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamıştır. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenir. Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkisini kaybeder. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlamalıdır. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açabilir. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil tabii ki. Çünkü sorun telefonun varlığı değil, telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen almasıdır. Dengeli kullanımda teknoloji insana hizmet eder. Kontrolsüz kullanımda ise insan zamanı teknolojiye teslim edebilir. Uzmanların önerdiği en önemli yöntemlerden biri ailece ortak teknoloji kuralları oluşturmaktır. Örneğin yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Çocuk gelişimi için uyku düzeni vakti. Uyku düzeninin arka plana atıldığı uzun bir yaz dönemi sonrası şimdi yeniden okullara hazırlık zamanı. Kaliteli uyku çocukların gelişiminde çok etkili olduğu için uzmanlar şimdiden çocukların düzenli bir uyku saatine alıştırılması ve yaz döneminde kaybettikleri uyku alışkanlıklarını yeniden kazanmalarını öneriyor. ABD'de görev yapan çocuk doktoru Gabrina Dixon, iyi bir uyku çocuk gelişimi için şart. Bu çocukların öğrenmesine gerçekten yardımcı oluyor ve gün boyunca işlevlerini yerine getirmelerini sağlıyor diye konuşuyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşlarına göre değişiyor. Yeterince uyumayan çocuklar derste dikkatlerini toplamakta zorlanabilir, gün içinde kendilerini uykulu hissedebilir, enerjileri düşebilir ve kolayca sinirlenebilir. Yaz aylarında erken yatma saatleri ve düzenli bir uyku kolayca rafa kalkabiliyor. Eski düzene dönmek için uzmanlar okul açılmadan bir iki hafta önce yatma saatini erkene almak ya da her gece yatışı 15-30 dakika öne çekerek kademeli bir geçiş yapılmasını tavsiye ediyor. Doktor Brian Chen, çocuğunuzun uyku düzenini değiştirmeniz gerekiyorsa bu değişim yavaş olmalı. Ani bir değişiklik çocukların uykusuz kalmasına ve sersemlemesine yol açabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çocuklara yatmadan hemen önce ağır bir yemek verilmemeli. Ayrıca uykudan en az 2 saat önce televizyon ya da ekran kullanımı sonlandırılmalı. Bunun yerine duş almak ya da hikaye okumak gibi dinlendirici etkinlikler tercih edilebilir diye konuşuyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programında diş hekimliğinde röntgen kullanımı üzerine konuşulacak. 16.15'te özel konuklarıyla Mevlid, Yaşayan Kur'an, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konu başlığıyla kahve molası programı. 17.10'da psikoloji, tasavvuf ve felsefede mutluluk, has, sevinç konuları konuşulacak içteki huzur programında. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, saat 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Akra, akra, akra, akra. Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaş.

0: Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
2: Afiyet dileklerimizle yeni bir programla daha sizlerleyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün diş hekimliğinde röntgeni konuşacağız. Diş hekimliğinde röntgenin kullanım alanları, yararları ve zararları nelerdir bunları değerlendireceğiz. Stüdyoda misafirimiz ağız, diş ve çene radyolojisi doktor öğretim üyesi Sayın Sinan Altun bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Bugün röntgen kullanım alanlarından bahsedeceğiz dedik. Ama öncelikle isterseniz sizin uzmanlığınızdan başlayalım. Diş hekimliğinden farkı nedir? Tam olarak hangi bölümler var? Kısaca hatırlatmış olalım hocam. Lütfen söz sizde, buyurun.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle diş hekimliğinde normal kliniklerde her hekimimiz tüm işlemleri yapıyor. Ama üniversitelerde 8 tane ana bilim dalına ayrılıyor. Bunlardan önceki konuk aldıklarınız da var. Çene cerrahisi, bizim bölümümüz çene radyolojisi. Diş etiği bölümüyle ilgilenen periyodontoloji, genel anlamda tabii ki de diş çekimi ve komplikasyonlu cerrahi işlemlerinden bahsettik. Tel tedavisi yapan ortodonti bölümümüz var. Çocuk bölümüyle ilgilenen pedodonti bölümümüz var. Yine yaşlı hastalarımıza takılıp çıkartmalı diye adlandırdığımız ya da sabit protez diye adlandırdığımız protetik diş tedavisi var. Toplamında 8 tane bölümümüz var. Bizim bölümümüze gelecek olursak ağız diş çene radyolojisinde eski adı oral diagnoz ve radyoloji, yani ağız içindeki ve baş boyun bölgesindeki tanıyı koymak ve tedavi planlamasını çıkartıp gerekli bölümlere hastayı konsülte etmek, yani yönlendirmek görevimiz.
2: Peki hocam bunu nasıl yapar?
3: Bunu hastamızda normal ilk muayenede, klinik muayene sırasında anamnez alıp hastanın bilgilerini değerlendirip gerekli görürsek radyolojik olarak da radyolojik tetkikler istiyoruz. Burada aslında konumuzla alakalı radyoloji, röntgen, X ışınları devreye girmiş oluyor. Radyolojide X ışınlarından faydalanıyoruz. X ışınlarından bahsedecek olursak 1895'te William Röntgen tarafından bulunan kemik gibi sert dokulardan geçen tanıda bu amaçla kullandığımız ışınlardır. X kelimesi de o zamana kadar bilinmediği için matematikte bilinmeyen sembolize ettiği X işaretinden kaynaklı X ışınları diye adlandırılmış. Bizim X ışınlarımızın etkileri şöyle. Burada da radyasyonun zararlı olmasının sebebi aslında iyonize radyasyon olması.
2: Bu tam olarak ne demek iyonize?
3: İyonize radyasyon, X ışınının geldiği zaman biyolojik moleküllere iyonize radyasyondan enerji absorbe ediyor bu bizim vücudumuz. Bu enerji vücudumuzda kararsız serbest radikaller oluşturuyor. Serbest radikaller ne diyecek olursak yörüngesinde eşleşmemiş elektron bulunan atom ya da moleküller. Bunlar kararsız olmasıyla biyolojik moleküllere tesir ettiğinde oralara bağlanmaya sebep oluyor. Bu da mesela suya bağlanırsa, su biliyorsunuz H2O'dan oluşuyor. Onu parçalarını ayırıp hidroksil ve hidroperoksil gibi serbest radikaller oluşturuyor. Bu hidroperoksil serbest radikalleri de dokularda hidrojen peroksit oluşmasına neden oluyor. Hidrojen peroksit de toksik bir madde vücudumuzda dolaylı yoldan etkilemiş oluyor. Bu etkiler ne dersek deterministik ve stokastik etkileri var.
2: Yani
3: hemen açıklayayım.
2: Bizim anlayacağımız şekilde.
3: Doza bağımlı etkileri deterministik. Doza bağımlı olmadan en ufak dozda bile vücudumuzda etki göstermesine stokastik

0: etkiler diyoruz. Hemen doza bağımlı olanlardan bahsedecek olursam, bunlar da letal DNA hasarı, yani DNA'nın ölümcül hasarlanması, hücre ölümü, doku ve organların fonksiyonlarında bozukluklar. Ne gibi doku ve organların fonksiyonlarında bozukluklar? Bizim baş boyun bölgesini ilgilendirdiği için tükürük sıvısının azalmasıyla ağız kuruluğu, radyasyona bağlı kemiklerde ölüm, nekroz yani, katarak gibi gözleri etkilediğinde ve çocukluk hamile hastalarımızda da fetal gelişim geriliğine neden olabiliyor.
1: Bunlar kalıcı rahatsızlıklar denilebilir mi?
0: Evet.
1: Uzun vadede etkili olan.
0: Bunlar aslında kalıcı etkilediği dokuyu engeller, kısıtlar. İşte osteoradyoneroz dediğimiz kemik dokusu böyle genetik bir diğer nesillere gen aktarımı gibi bir fonksiyon olmadığı için ilgili bölgede yıkıma neden olur. Daha çok bizi ilgilendiren gen aktarımı sağlayan dokuların işte ürogenital sistem gibi buraları etkilediği zaman hasarların daha büyük ciddi boyutlara ulaşması ve asıl mevzu stokastik etkiler. Doza bağımlı olmayan tarafta ise subletal DNA hasarı, gen mutasyonlarına, mutasyona uğramış hücrelerin replikasyonuyla kanser hücrelerin oluşmasına neden oluyor. Örnekler de verecek olursak stokastik doza bağımsız herhangi bir dozda ki radyasyonun, X ışınlarının etkisi, lösemi, biliyorsunuz kan kanseri, tiroid kanseri, tükürük bezi tümörleri ve kalıtsal hastalıklara stokastik etkileri neden olabiliyor.
1: Şimdi gözümüz korkmalı mı hocam? Siz bunları sayınca illa elzem durumlar mıdır?
0: Gözümüz korkmamalı. Biz aslında radyasyonu vücudumuz doğal ortamdan da alıyor. Doğal belli bir dozu, işte güneş ışınları var, diğer ışınların da bir radyasyon etkisi var. Buradaki olay çekilen filmin ne kadar seri çekildiği, kaç tane çekildiği, ne kadar süreyle bu X ışınına maruz kaldığımızla alakalı.
1: Seri çekim derken tek çekimden bahsediyoruz. Yılda bir ya da ayda bir olan o periyottan mı yoksa?
0: Bu seri tabii ki de sık sık çekilmekle de yapılabilir ama benim burada kastettiğim normalde tek düz grafiler, işte tıpta da kol, bacak, akciğer grafisi gibi tek grafi vardır. Bir de tomografi dediğimiz hastalardan üç boyutlu görüntü elde ettiğimiz, bizim diş hekimliğinde de dental tomografi olarak adlandırdığımız konik ışını bilgisayar tomografilerde hastadan 360-400 tane görüntü alıp tek tek bir tane ışınlama değil 360 derece hastanın etrafında dönerek çok fazla sayıda ışıma yapılıp görüntülerin bilgisayar aracılığıyla üç boyutlu olarak şekillendirildiği seri çekimlerden bahsediyoruz. Ben de tam o konuya değinecektim. Bizim rutinde diş kliniğinde aldıklarımız genellikle panoramik film ve periapikal filmler oluyor. Buradakileri dinleyicilerimiz de daha rahat anlaması için bir tane küçük periapikal film alındığında kişinin yarım gün aldığı radyasyon dozuna eş. Yani normal hiç sağlıklı bir ortamda gün geçirdiğinin yarım gün kadar almış oluyor. Bu çok çok düşük bir doz ve sağlık açısından herhangi bir dezavantajı yok. Panoramik filmde de 1 ila 3 gün gibi günlük aldığı radyasyon dozunun, işte dediğim seri çekimler, her hastadan almadığımız daha ciddi kist, tümör ya da ortognatik cerrahi dediğimiz çenelerin ileri geri alınacağı gibi ekstra durumlarda tomografi ya da gömülü dişi var. Bu gibi durumlarda istediğimiz tomografi filmlerinde 8 ila 126 günlük bir kişinin günde aldığı en fazla maksimum çekim alanına göre de değişiyor tabii. 120 günlük bir radyasyon kadar almış oluyor. Ama dediğim gibi günlük çekilen rutin kliniklerde küçük film, periapikal ve normal çenenin, diş ve çenelerin görüldüğü panoramik filmler insan dozunun zaten aldığı günlük dozlara yakın dozlar.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Siz izah ettiniz ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Tam olarak radyasyon dediğimiz nedir, nasıl anlamamız gerekiyor?
0: Kısaca tarif edecek olursam radyasyon atomlardan salınan enerjidir. Buradaki zararlı olan X ışınları iyonizan, yani canlı dokuda değişiklik yapabilen, kanser gibi hastalıklara sebebiyet veren, görünür ışığa göre frekansları yüksek, dalga boyları kısa ışınlar olarak tarif edebilirim. Radyasyonun bir radyo dalgası da, mikrodalga fırınlarından çıkan dalgalar da radyasyon diye geçiyor. Ama bunların yüksek frekanslı olmaması, atomlarda dediğim gibi herhangi bir iyonizan etki yapmaması nedeniyle vücuda biyolojik olarak bir zararı yok. Zararlı olan bizim X ışınlarının yüksek frekanslı, gama ışınları da böyle, yüksek frekanslı, yüksek enerjili, düşük dalga boylu olup çarptığı biyolojik dokuda, hücrelerde ne yapıyor? İyonizasyon ve o atomların bozulmasına, kararsız hale gelmesine neden olabiliyor. Bunlar da demikten bahsetmiştim. Kararsız hale geldiği zaman DNA hasarlarına neden olabiliyor. DNA çift zincirlerinde küme hasarlarına yol açıp DNA'nın mutasyona uğramasına neden oluyor.
1: Evet. Peki radyasyonu kimler kullanabilir ya da kullanamaz? Ülkemizde bu konuyla ilgili bir kısıtlama var mı hocam?
0: Hem diş kliniklerimizde hem devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışma iznini vermeden önce lisanslama işlemini gerçekleştirip bu lisansı alındıktan sonra hastalardan görüntü alınabiliyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Radyasyonun kullanım alanları nedir diye soracağım ama özellikle de diş hekimliğinde kullanım alanları nelerdir? İsterseniz buradan devam edelim.
0: Evet, biz çene kemik yapısını görmek için klinikte göremediğimiz çenelerin durumuyla alakalı X ışını ve röntgenden faydalanmış oluyoruz. Röntgen filmi dediğimiz bize daha çok sert yapıları, yani kemikleri gösteriyor. Bunun yanında yumuşak doku, eklem gibi yapıları görmek için MR, manyetik rezonans görüntülemeyi kullanıyoruz. Yine yumuşak dokuda tükürük bezi gibi muayeneler için de ultrasonografiyi kullanıyoruz. MR'de ve ultrasonografide zararlı iyonize radyasyon kullanılmıyor. Sağlık açısından bir risk oluşturmuyor. Yine kullandığımız X ışınının zararlı etkileri var demiştik. Bununla alakalı da hamilelerde kullanımı yine çok hamileler tarafından endişeli ve önemli olarak bize soruluyor. Hamile hastalarda 10. hafta her zaman tıp alanında değerli bir bilgi. 10. hafta da bebeğin organ oluşumu tamamlanıyor. Bu organ oluşumu tamamlanasıya kadar biz gebe hastalarımıza radyasyon vermemeyi tercih ediyoruz. Bunun için de hastalarımıza diyoruz, gebe kalmadan önce bir diş hekimliğine gidip bir muayenenizi olup tedavi planlamanız çıkartılıp tedavi yapıldıktan sonra gebe kalması yönünde telkinlerimiz bulunuyor. Gebe kaldı, yine problemle karşılaştık. Mümkün mertebe 10. hafta dediğimiz, biliyorsunuz gebelik 9 ay sürüyor yaklaşık olarak. 3 aylık aralara biz trimester diyoruz. 1. trimester, 2. trimester, 3. trimester diye gebeliği ayırıyoruz. 2. trimester dediğimiz 1 ve 3'e göre daha güvenli. Yani 3. ay ile 6. ay arası, 10. haftanın başladığı zamana denk geliyor. Gerekliyse küçük periapikal filmleri hastalarımızdan alıyoruz. Nerede gerekli oluyor diye soracak olursak, dişlerde ağrılı kanal tedavisi gibi gece uyandıracak ağrısı olan hasta hangi diş kaynaklı olduğunu bilemediğimiz zaman bu durumda tek bir küçük film alıyoruz. Alım esnasında da yine hastaya kurşun önlük giydiriyoruz. Bu kurşun önlük bebek etrafındaki skatter radyasyon dediğimiz etrafa saçılan radyasyonlardan yine önlemek adına bu işlemi gerçekleştiriyoruz.
1: Korunmuş oluyor bir nebze.
0: Evet, korunmuş oluyor. Zaten periapikalde dediğim günlük etraftan alınan radyasyon dozunun yarısı kadar almış oluyor. Yine de radyasyonun stokastik etkisinden bahsetmiştik programımızın başında. Yani çok ufak bir doza bağımsız olarak görülen radyasyonun etkisi. Bundan da koruma adına trimesterimizi ikinci trimester yaptık. 10. haftadan sonraya aldık. Hastamıza yine kurşun önlük giydirdik. Çok küçük tek periapikal bir film aldık. Bu üç şartı koruyarak alabiliyoruz. Ama ağız içinde gördüğümüz işlem yaparken emin olduğumuz işlemler sırasında radyografları yine tercih etmiyoruz.
1: Evet, bu görüntüleri mi sonra diş hekimleri değerlendiriyor hocam?
0: Evet, görüntüleri hastanelerimizde 8 ana bilim dalına ayrıldığı için değerlendirme işlemini yine ağız diş çene radyolojisi bölüm olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Kanal tedavisi mi yapılacak, dolgu mu yapılacak, diş çekilmesi mi gerekiyor ya da diş eti problemim var. Bunlara karar verip diğer bölümleri yönlendiriyoruz. Ama öğrencilerimizi yetiştirirken her bir bölümden staj eğitimlerini tamamladıkları için özel kliniklerde aynı hekimimiz dolguyu, çekimi, kanalı kendisi yaptığı için film çekimi ve sonrasını değerlendirme işleminde kendileri yapabiliyorlar.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Siz izah ettiniz ama şunu da sormak istiyorum. Hamileler kendini güvende hissedebilir mi? Bir kez çekildiğinde de sorun yaşayacaklarını düşünebilirler mi hocam?
0: Yapılan çalışmalarda gebeliğin herhangi bir döneminde tek bir kez çekilen röntgen filminin gebelik süresince saptanmış herhangi bir etkisi olmadığı çalışmalarda tespit edilmiş. Bu konuda 10. haftaya dikkat ederek tek bir periapikal film çektirmelerinde bir sakınca yoktur diyebiliriz.
1: Evet. Hasta direkt size mi başvurmalı? Sistem nasıl işliyor bu durumda?
0: Üniversite hastanelerinde diğer bölümlere geçilmeden öncelikle hasta bize müracaat ediyor. Biz hastanın anamnez formuna sistemi hastalıkları, kullandığı ilaçlar, geçirmiş olduğu ameliyat, operasyon var mı, bu bilgileri yazıp daha sonrasında hastanın şikayetine yönelik ilgili tetkikleri isteyip gerekliyse tabii ki de bunların hepsini değerlendirip bir tedavi planlaması çıkartıyoruz. İlgili bölümlere bu tedavi planlaması çıkardığımız kağıtla hastalar müracaat edip işte cerrahi olsun, periodontoloji olsun o elindeki kağıtla sekreterler ilgili bölümde randevu verip işleyiş devam ediyor.
1: İlk başvuru her halükarda size yapılacak.
0: Evet, üniversite hastanelerinde evet. Böyle.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Son olarak hem toparlayalım hem de bu konuda dinleyicilerimiz en çok neye dikkat etmeli? Bu konuya vurgu yaparsanız sevinirim.
0: Öncelikle her programda olduğu gibi koruyucu hekimlik önemli. Koruyucu hekimlik de nedir? Hastalık çıkmadan hastanın hekim tarafından kontrol edilip minimum seviyede tedavilerle kişinin sağlığının korunması. Bu konuda diş hekimliği yönünden de tabii ki de çok önemli. Hastanın belki küçük bir çürüğü olduğu zaman, derinleşmediği zaman film çekmeden tedavi yoluna gidilebiliyor. Hastalarımıza ilk 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimliğine muayenesini tavsiye ediyoruz. Bu muayeneler sırasında zaten gözle görülür küçük durumlar hemen hızlıca tedavi edilip daha büyük, daha derin tetkikler istenmeden hızlıca işlemleri ve kolayca yapılmış oluyor. Ne dedik? Düzenli bir şekilde diş hekimliğine kontrol dedik. Tabii ki de dişi korumak adına ağız sağlığının korunması önemli. Diş fırçalama tabii ki de önemli. Besinlerin, yapışkan, şekerli gıdaların ara öğünlerde sık sık tüketilmemesi, karyojenik dediğimiz çürük oluşturan besinlerin tüketilmemesi ve sağlığın korunması da yine önemli noktalardan bir tanesi diye ifade edebiliriz.
1: Çok önemli bilgiler verdiniz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün diş hekimliğinde röntgen kullanımını konuştuk. Alanlarını değerlendirdi hocamız ve bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Ağız, diş ve çene radyolojisi doktor öğretim üyesi Sinan Altun'du bizim konuğumuz bugün. Tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Akra dinliyorsunuz. İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettim. Aşkınla gönlümü bir karar ettim. İnayetine sığındım. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret, sen duyamazsan, ben duyamam, sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize her sevdiklerini. Yerdir bize

0: Kader ancak onu anmakla huzur bulur.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah, Allah Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bisenedil muttasılı ilen nebiyyi ennehu kâne tenâmu aynâhu ve lâ yenâmu kalbuhu. Enes radıyallahu anh'ten yine hizmetinde çok bulunduğundan adetlerini, ihtiyatlarını iyi bildiğinden o rivayet ediyor umumiyetle. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki gözü uyurdu da kalbi, gönlü uyanık dururdu. Kalbi, gönlü uyumazdı, kendinden geçmezdi. Gözleri kapalı olurdu ama kalbi uyanık dururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi uyumazdı. Kendinden geçip de bir şeyi bilmez duruma gelmezdi. Peygamberlerin rüyaları da vahidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de bazı bilgiler gözlerinin uyuduğu esnada gelirdi, kalbi uyumadığı için. Sadık rüya peygamberliğin 40 küsur şubesinden bir şubedir diye rüyanın da bir gerçeği olduğu, manevi alemden haber almanın bir aracı, vasıtası olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Peygamber Efendimizin gözleri kapalı olsa bile kalbi uyanık dururdu. Peygamber Efendimiz bu tarafa dönük olsa bile arkasını görürdü. Nasıl görürdü? Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdi mi, onun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Sahih hadislerden bunu biliyoruz. Yani Allah görür gösterir, Allah işitir işittirir, Allah yapar yaptırtır, Allah yürüttürür, götürtürür. Her şey Allahu Teala Hazretlerinin kudretine göre asandır, kolaydır. Bir göz yumup açınca miraca çıkartır. Efendim kısa müddette efendim Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gecede Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Haram'dan Kudüs-ü Şerife, Mescid-i Aksa'ya kulunu götürür. Ruh, mal, ceset. Ruhuyla, bedeniyle çıp götürür. Dediler ki, nasıl olur? Say bakalım Mescid-i Aksa'nın pencereleri kaç taneydi? Peygamber Efendimiz Miraç'ta, İsra'da pencere mi sayacak? Sen onun zamanı hacıları mı sandın? Harim-i Şerif'in kaç kapısı var, kaç minaresi var bilmem. Ona mı dikkat edecek? Ama müşrikler soruyorlar, terledi Peygamber Efendimiz. Dikkat etmemiş. Gözünden perdeyi Allah bir kaldırdı. Sayarak söyledi. Şu pencere var, şu pencere var, şu pencere var. Kadir. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. Gösterdi mi? Gösterir. Götürdü mü? Götürür. Bir göz yumup açınca tarfetül ayında fezaları geçirir. Işığın gidemediği yerlere götürür. Işığın milyonlarca senede geldiği yerlere götürür. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi, yöneticisi, maliki, mutasarrıfı, her şeyi yapan, eden o. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle bir mübarek zatın ümmetiyiz. Her şeyi harika, her şeyi müstesna, her şeyi en

güzel, her şeyi en kamil olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ama bizim gibi bir beşer idi, insan idi. Muhammedun beşerun la kel beşer. Peygamberimiz Muhammed Mustafa bir insandı ama insan gibi bir insan değildi. Sanki ki ennehu yakutun beynel hacer. Yakutetun beynel hacer. Sanki o diğer dünya üzerindeki taşlar arasında yakut gibiydi. Elmas gibiydi, pırlanta gibiydi. Yani ikisi de taş ama yüzüğünün taşı neden? Yakuttan, zümrütten, zebercetten. Ona da taş deniliyor ama bu kaldırım taşına benzemez, çakıl taşına benzemez bu. Kıymetli taş dediğimiz gibi. Peygamber Efendimiz de beşerdi. Bizim gibi idi. Bizim gibi acıları vardı. Ağrıları, üzüntüleri, hastalıkları vardı. Ama bütün hayatında karşılaştığı hadiselerin yaşanması esnasında aldığı tavır asil idi. Tavrı güzeldi, edebi güzeldi, hali güzeldi, efendim sabrı güzeldi, gayreti güzeldi, sevgisi güzeldi, her şeyi güzeldi. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'e en güzel tarzda uymaya, benzemeye muvaffak etsin. Kâne hulukuhul Kur'anu. Hazreti Ayşe Validemiz'den Peygamber Efendimiz'in ahlak-ı şerifesi Kur'an'dı. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'di. Nasıldı Peygamber Efendimiz'in huyu? Acaba ne huydaydı? Kur'an huyundaydı. Kısaca bildiriyor Hazreti Ayşe Validemiz. Kâne hulukuhul Kur'an'ı. Ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Ne demek? Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın birinci ve eşsiz ve emsalsiz ehli. Tabii. İlk anlayan, ilk dinleyen, ilk uygulayanı. Hangi ayet uymuşsa onu uygulamış. Hangi ayet kendisine inmişse ilk önce kendisi tatbik etmiş. Her şeyi en güzel içine o sindirmiş. Kur'an-ı Kerim onun ahlakı olmuş. Kur'an ne demişse öyle. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli. Merhametli, re'fetli, efendim şefkatli, cömert, sabırlı, efendim güçlü, kuvvetli, metanetli, her türlü güzel huya Allah-u Teala Hazretleri onu sahip eylemiş. Kur'an'ın mücessem bir sembolü olmuş. Kur'an bize niye indi? Okuyalım, uygulayalım diye. İlk uygulayan kim? Peygamber Efendimiz. Uygulayınca insan nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz gibi olur. Peygamber Efendimiz gibi olur. Hocam ben bu fırsatı kaçırdım o zaman. Ben Kur'an okumayı bile bilmiyorum. İşte zaten hepimizin kaçırdığı en büyük fırsat bu. Kur'an bilmiyoruz, Kur'an okumuyoruz, Kur'an'dan haberimiz yok. Onun için doğru düzgün Müslümanlar olamıyoruz. Kur'an'la bağlantımız pamuk ipliği ile bağlı gibi. Öyle insan var ki haftalarca Kur'an-ı Kerim'e bakmaz. Aylarca bakmaz. Yıllarca bakmaz. Öyle insan var ki Fatiha'yı doğru düzgün okuyamaz. Yani bir hoca gel bakalım, otur karşıma, şu Fatiha'yı bir oku bakalım dese, onu usulüne uygun doğru okuyacak insan ne kadar çıkar bilmem. Manasını bilmek, manasını uygulamak onu hiç bilmiyor. Her gün günde 40 defa Ya Rabbi bizi sevdiğin ikramda, inamda bulunduğun insanların yoluna sevk et. Bizi sakın gazap ettiğin kulların yoluna, sapıtmışların, şaşırmışların yoluna, Hristiyanların, Yahudilerin yoluna yöneltme, onlara benzetme diye günde 40 defa söylüyor namaz kılan Müslüman da ondan sonra Yahudinin, Hristiyanın peşinden gidiyor. Demek ki haber yok. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin deriz kızdığımız bir adam. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu deriz. Duymuyor Müslümanların ağzından çıkan Fatiha'yı kulakları duymuyor. Çünkü Kur'an Fatiha'yı uygulamıyorlar. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in başında bir sayfası. Bir sayfası daha Fatiha'yı uygulayamamış benim şey Hacı Emmim, kardeşim, din kardeşim. Bundan sonra daha Bakara'sı var, Ali İmran'ı var, şu suresi var, bu suresi var. Sonuna kadar 114 tane sure, 6200 küsur ayeti kerime, bunlardan hiç haberi yok. Hiç haberi yok. Bir kavga etmişler. Geçen gün bir yere bir dükkan açıyormuş birisi. Bizim kardeşlerimiz de ne yapacaksın burada demişler. Kuru yemiş, işi satacağım demiş. Ya haramdır, yapma, etme filan, bunun zararını görürsün demişler. Ondan sonra biz camiden çıktık diyor, yolumuzu kesti. Ne demek zararını görürsün demek? Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Bu memlekette hürriyet var, demokrasi var, bilmem ne filan. Bir sürü laf evelemiş, gevelemiş.
demişler ki ya.

zarar görürsün demek Allah sevmez. Haramı satıyorsun, efendim haramı içiyorsun, içirtiriyorsun, milletin de sıhhatini bozuyorsun. Alkol faydalı mı, zararlı mı? Hiç alkole faydalı diyen bir aklı başında ilim adamı yok. Akılsız ilim adamı da yok zaten. Alkole faydalı diyen bir ilim adamı yok. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 4 yıldızlı koca generaller şeyler 300-400-500 kişilik salonda toplanmışlar. Bırakın rakıyı, vodkayı, efendim sert içkileri, böyle insanı içtiği zaman midesine kadar kezzap gibi yakan içkileri, biranın bile ne kadar zararlı olduğunu generaller söylemişler. General söyleyince başka bir şey mi oluyor? Hani onlar şey de öyle omuzları kalabalık kuvvetli insanlar ya, yani bilim adamı olarak onlar söylemişler. Gazeteler yazdı, insanı şöyle duruma düşürüyor, böyle duruma düşürüyor. Peki sen ne samimiyetsiz adamsın? Hem ilmen zararlı olduğu ortada, hem de onu satıyorsun. Vicdanın sızlamıyor mu? Sızlamıyor mu? Yani içene zararlı olduğunu bildiğin bir şeyi sen hangi vicdanla satıyorsun? Satıyor millet. Yani bu nedir? Buna şöyle derler bizim eskiler, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu der. Perhizdeki adam lahana turşusu yer mi? Fesübhanallah, tövbe yarabbi, estağfurullah. Nereden çıktı bu? Evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı. Sübhanallah. Ya İslam'da içki yasak, neden? İslam tutarlı bir sistem olduğu için. Bir taraftan modern sistemde içki zararlı diyecek, bilim müesseseleri, askeri müesseseler, bilmem neler. Bir taraftan efendim polisler içki içen şoförleri takip edecek, kan tahliline götürecek, alkol muayenesi yaptıracak, ceza yazacak. Bir taraftan ciddi iş yerlerinde içki içmek yasak olacak. Bir taraftan askeriyede içki içmek yasak olacak. Bir taraftan da içkiyi devlet imal edecek. Efendim sen satacaksın, ben satacağım, Allah saklasın. Yani o bu satacak bile. Tutarsızlık. İslam böyle tutarsız değil. İslam bir şeyi zararlı dedi mi kesiyor. Yaptırtmıyor. Yapmıyor. Aferin. İşte tutarlı böyle olur. Sistem tutarlı olduğu zaman böyle olur. Bak zararlı, zararlı olunca kesiyor. Biz tezatlıyız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bizim yaşayışımız, onun için bizim belimiz doğrulmuyor. İki yakamız bir araya, onun için gelmiyor. İlim yanlışlığını gösteriyor, fiiliyatta tatbik ediliyor. Halbuki ilim nedendir? İlim hangi şey gerçekse o anlaşılsın da anlaşılan şeyi çiğneyelim diye mi çalışıyor? İnsanoğlunun tezatıdır. Hürriyet, vücudu tahrip etme hürriyeti yoktur. Cemiyeti tahrip etme hürriyeti yoktur. Ahlakı tahrip etme hürriyeti yoktur. İnsanlığı tahrip etme hürriyeti yoktur. İmanı tahrip etme hürriyeti yoktur. Hürriyet her yerde yoktur. Hadi bakalım, hürriyet var. Aç kapını, isteyen insan girsin içeri, isteyen yatsın. Yo hocam, sen ne yapıyorsun? Sana kürsüyü verdik, başladım bu sefer başka şeyler söyleme. Olur mu? Ben kapıyı arkadan kilitlediğim gibi bir de sürgü sürüyorum, bir de arkasına şey dayıyorum. Bu benim evim, kimse giremez. Ha, gördün mü? Demek ki dışarıdaki adamın senin evine girme hürriyeti yokmuş. Ya neden? Hocam benim evime yabancı girerse benim evimin hali ne olur? Malım ne olur? Mülküm ne olur? Namusum ne olur? Ha, hele hele yavaş yavaş bak yola gelmeye başladı. Hürriyet, hürriyet, hürriyet. Hürriyet kezzap mı? Cemiyeti tahrip etmenin şeyi mi? Yani vasıtası mı? Böyle cemiyeti tahrip etme hürriyeti yok. İslam'da yok. İslam bazı şeyde yasak der. İyi ki diyor. İyi ki haramları var. Ya Rabbi haramlarına da hamdolsun, helallarına da hamdolsun. Her şey ne kadar güzel. Zina haram. Yapamazsın. Yapamazsın tabii. İçki haram. İçemezsin. İçmemen lazım. Zulüm haram. Yapamazsın. Ah İslam'ın güzelliğini insanlar bir anlayabilse. Biraz da biz anlatamıyoruz galiba. Ah bir anlayabilseler. Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dı. Bizim de ahlakımız Kur'an olsun. Okuyalım da, öğrenelim de, kötü huylarımızı atalım da, kötü, fasit, yanlış, saçma fikirleri atalım da, şöyle bir pırıl pırıl bir Kur'an nesli çıksın ortaya. Pırıl pırıl böyle bir Kur'an anlayışı çıksın. Her şey güzel olsun. Her şey ilme uygun olsun, imana uygun olsun, dünya ve ahiret saadetini kazanmaya uygun tarzda olsun. Kâne râyetuhu sevda ve livâuhu ebyad. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Efendimizin bayrağı vardı, sancağı vardı. Birisi daha büyük oluyormuş, ötekisi küçük oluyormuş. Râyet dediği siyah, umumiyette uzaktan göründüğü zaman siyah renkle görünürmüş. Yani başka renkle

parçaları da varmış fakat siyah. Bayrağı burada tercümede şey söylemiş, yani sancağı siyah, bayrağı beyaz demiş. Rayet aslında bayrak demektir. Efendim liva da sancak demektir. Ters yazılmış yani tercümesinde. Bayrağı siyahtı Peygamber Efendimizin ve adı Ukab idi. Kartal manasına geliyor yani, kartal gibi böyle siyah dalgalandığından herhalde. Siyah bayraklıymış şeyi, özel kendi şeyinin bayrağı. Ve sancağı da beyaz, ak imiş. O biraz daha küçük boylu. Kâne rubbemme tesele yevmel cumati ve rubbama terekehu ahyanen. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bazen ekseriyetle cuma günü gusül yapardı. Bazen de bazı kereler de terk ederdi. Fakat çok tavsiyeleri vardır. Cuma günü yıkanmayı çok tavsiye etmiştir. Kendisi tabi su bulamadığından cuma günü terk etmiş olabilir. Perşembe akşamından yıkanmış olduğundan olabilir. Bazı başka sebepler olabilir. Kendisinin bizlere tavsiyesi cuma günü yıkanmak. Çok sevabı var. Kim cuma günü Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek gusül abdesti alırsa, tepeden tırnağa yıkanırsa, efendim, guslederse 10 günlük günahı affolur. Bir haftalık günahı 3 gün ziyadesiyle affolur. Yani geçmiş cumada yıkanmıştı. Bir haftalık günahı silindi. Bir de 3 gün ziyadesiyle affoluyor. Her cuma yıkanmaya adet haline getirmiş, efendim, alışmış olan bir kimse her cuma yıkana yıkana demek ki günahlarını hep cuma günleri o yıkanmasıyla temizlemiş olacak. Ne kadar güzel bir şey. Onun için cuma günleri eski büyükler demişler ki, yani altınla alınsa bir yıkanmak için bir miktarcık su, az bir miktar bir su altın para sayarak alınsa bile veririm de gene yıkanırım demişler. Cuma günü cuma namazı var. Cuma namazına Müslüman güzel yıkanmış olarak gelecek. Ter kokusu yok. Tırnaklarını perşembeden kesecek. Kılları falan varsa koltuk altında öyle pırasa gibi uzun bir şey kalmayacak. Onları kazımış olacak. Tırnakları kesilmiş olacak. Efendim yıkanmış olacak. Boyda tepeden tırnağa boy abdesti almış olacak. Efendim güzel kokular sürmüş olacak. Gelecek camiye temiz elbiseler giymiş olacak. Kullu zinetekum inde kulli mescidin. Her mescitte, mescide giderken zinetlerinizi giyininiz. Temiz tertemiz elbiseleri giyecek. Çorapları yepyeni tertemiz, pantolonu bayramlık, efendim pardesüsü bayramlık, gömleği tertemiz gelecek buraya. Öyle cuma namazı kılınacak. Güzel kokuyla, sakin bir şekilde gelecek. Erken gelecek. Cuma'dan çok erken gelecek. Ne kadar erken gelirse sevabı o kadar çok olur. İçeri girdiği zaman bir tahiyyetül mescid kılacak iki rekat. Ondan sonra eğer vaaz varsa dinleyecek, vaaz yoksa açıp Kur'an-ı Kerim okuyacak. Kehf suresini okursa yine 10 günlük sevabı affoluyor. Elhamdülillahillezi enzele ala abdihil kitabe velem yecallahu iveca ile başlayan, ayetiyle başlayan Kehf suresini okuduğu zaman 10 günlük günaha affoluyor. Efendim tesbih çekecek. Efendimiz çokça salatu selam edecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cuma günü salatu selamı çokça etmek vazifesi olacak. Böylece cuması karlı geçecek. Faydalı geçecek. Çok sevaplı geçecek. Affolmuş olarak, mağfiret olmuş olarak geçecek. Cuma gününde bir saat vardır ki o saatte kim dua ederse, duası o saate isabet ederse duası makbuldür. Onun için ağzı dualı olacak. İbadette olacak. Hani biz Allah'ın sevgili kullarıydık, emrini tutacaktık. Yahudiler gene zorlamışlar, annem etmişler, kallem etmişler. Avrupa'dan kovulmuşlar, Amerika'ya hakim olmuşlar. Amerika'nın yönetiminde de sözleri geçiyor. Efendim reisi cumhurlarını da kendilerinden seçtiriyorlar. New York valisini de kendilerinden seçtiriyorlar. Aktifler, çalışkanlar, efendim hastanelerin şeyleri, sinagogları her tarafta faal. Efendim cumartesi gününde tatil yapmışlar. Pazar günde papazların vaaz verme günü, Hristiyanların kiliseye gitme günü. Onlar da gidiyorlar. Cuma günü Müslümanlar cuma namazına, 3 cuma namazına gitmediği zaman ne oluyor? Allah kalbine bir mühür vuruyor. Ondan sonra kalbi mühürlenmiş, kapatılmış bir insan. Hani bir dükkanın görüyorsun kepengi dırırt aşağı indirilmiş. Belediye zabıtası gelmiş. Bir kırmızı mum akıtmış oraya. Bir de mühür basmış. Hele bakalım açsın o dükkan sahibi oraya.
Açamaz ki belediye mühürleri. 2 ay cezalısın, kapalı kalacak dediği gibi.

0: efendim Müslümanın kalbi cuma namazına gitmediği zaman mühürleniyor diyor Peygamber Efendimiz. Kapatılıyor yani. Kalbi kapatılıyor. Kalp nedir? Kalp anlayış organıdır. Sezgi organıdır. Nur yeri mahallidir. Kalbi mühürleniyor, kapanıyor. Maneviyatı çalışmaz hale geliyor. Tatil, iptal, kapandı. E ne olacak bu adam? Bu adamdan hayır bekleme. Neden? Kalbi mühürlendi. Şimdi şeytanın bu maskarası oldu. Şeytan bunu şey, Hacı Yavat Karagöz oyununda kuklacının oynattığı gibi onu oynatır gayet. Nefis de oynatır, şeytan da oynatır. Neden? Şeytana karşı vicdanı bir şey söyleyecekti. Vicdanı mühürlendi, kalbi mühürlendi. Bu adam yarı yarıya gitti. Muhterem kardeşlerim, hasılı efendim, işte böyle her şeyimizi yavaş yavaş, yavaş yavaş zayi etmişiz de ağlamasını bile unutmuşuz. Her şeyimizi zayi etmişiz de efendim bizi benzetmişler. Hani elini böyle tozunu silkerek geliyor. Ne yaptın? Yolda kızdığım herifi gördüm, bir benzettim. Ne demek benzetmek? Canına okumuş. Yani vurmuş, kırmış, öldürmüş, devirmiş kenara. Ondan sonra elinin tozunu silkerek geliyor. Ne yaptın? Falanca kızdığım herifi köşede yakaladım da bir benzettim. Bizi de bir benzetmişler ki sormayın gitsin.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasın.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها

0: وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullara ile. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahdeh, a'azza cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh, fela şey'e ba'deh.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. Ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehu d-din velau karihal kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Denizlerimizde mikroplastik tehlikesi. Sevgili dinleyenler, plastik atıkları artık yalnızca şişe, poşet veya ambalaj olarak görmemeliyiz. Doğaya ulaşan plastikler zaman içerisinde güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanıyor, mikroplastiklere, daha da küçük boyutlarda ise nanoplastiklere dönüşüyor. Böylece gözümüzün önündeki bir atık zamanla deniz ekosisteminin çok daha geniş bir alanına yayılan görünmez bir tehdide dönüşüyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda karşılaştığımız tablo bu nedenle son derece önemli. Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi Türkiye'nin doğal ve turistik açıdan en değerli bölgelerinde mikroplastiklere rastlanması hiçbir kıyımızın bu tehdidin dışında olmadığını gösteriyor. Bölgelere göre mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarımsal faaliyetler, turizm yoğunluğu ve atık yönetimi altyapısı gibi çok sayıda faktöre göre değişiyor. Denizleri kirleten mikroplastikler yalnızca evsel atıklardan ibaret değil. Ambalajlar ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı endüstriyel faaliyetler de mikroplastik kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle üretimden tüketime, tüketimden atık yönetimine kadar bütün zincir birlikte değerlendirilmeli. Mikroplastikler açısından mesele aynı zamanda bir insan sağlığı ve gıda güvenliği meselesidir. Bu parçacıklar balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin zannedilerek alınabiliyor. Besin zinciri üzerinden insanlara ulaşabiliyor. İçme suyunda, gıdalarda ve deniz suyundan elde edilen tuzda mikroplastiklerin tespit edilmesi konunun yalnızca çevre ile ilgili olmadığını gösteriyor. Bilimsel araştırmalar mikroplastiklerin insan vücudundaki etkilerini anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmiş olması da ihtiyatlı hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak. Teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve

0: Sosyal medya platformları günlük yaşamımızda önemli bir şekilde yer alıyor. Uzmanlara göre mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmek. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamıştır. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenir. Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkisini kaybeder. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlamalıdır. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açabilir. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil tabii ki. Çünkü sorun telefonun varlığı değil, telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen almasıdır. Dengeli kullanımda teknoloji insana hizmet eder. Kontrolsüz kullanımdaysa insan zamanı teknolojiye teslim edebilir. Uzmanların önerdiği en önemli yöntemlerden biri ailece ortak teknoloji kuralları oluşturmaktır. Örneğin yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Çocuk gelişimi için uyku düzeni vakti. Uyku düzeninin arka plana atıldığı uzun bir yaz dönemi sonrası şimdi yeniden okullara hazırlık zamanı. Kaliteli uyku çocukların gelişiminde çok etkili olduğu için uzmanlar şimdiden çocukların düzenli bir uyku saatine alıştırılması ve yaz döneminde kaybettikleri uyku alışkanlıklarını yeniden kazanmalarını öneriyor. ABD'de görev yapan çocuk doktoru Gabrina Dixon, iyi bir uyku çocuk gelişimi için şart. Bu çocukların öğrenmesine gerçekten yardımcı oluyor ve gün boyunca işlevlerini yerine getirmelerini sağlıyor diye konuşuyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşlarına göre değişiyor. Yeterince uyumayan çocuklar derste dikkatlerini toplamakta zorlanabilir, gün içinde kendilerini uykulu hissedebilir, enerjileri düşebilir ve kolayca sinirlenebilir. Yaz aylarında erken yatma saatleri ve düzenli bir uyku kolayca rafa kalkabiliyor. Eski düzene dönmek için uzmanlar okul açılmadan bir iki hafta önce yatma saatini erkene almak ya da her gece yatışı 15-30 dakika öne çekerek kademeli bir geçiş yapılmasını tavsiye ediyor. Doktor Brian Chen, çocuğunuzun uyku düzenini değiştirmeniz gerekiyorsa bu değişim yavaş olmalı. Ani bir değişiklik çocukların uykusuz kalmasına ve sersemlemesine yol açabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çocuklara yatmadan hemen önce ağır bir yemek verilmemeli. Ayrıca uykudan en az 2 saat önce televizyon ya da ekran kullanımı sonlandırılmalı. Bunun yerine duş almak ya da hikaye okumak gibi dinlendirici etkinlikler tercih edilebilir diye konuşuyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saati Afiyet programında diş hekimliğinde röntgen kullanımı üzerine konuşulacak. 16.15'te özel konuklarıyla Mevlid, Yaşayan Kur'an, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konu başlığıyla kahve molası programı. 17.10'da psikoloji, tasavvuf ve felsefede mutluluk, has, sevinç konuları konuşulacak İçteki Huzur programında. 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet, saat 22.00'de Kur'an ve Kıraat İlmi programını dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akrem Ercek.
2: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda gıda zehirlenmelerine dikkat çekeceğiz. Gıda zehirlenmesi genellikle hafif geçirilmekle birlikte ölümcül de olabilen yaygın bir hastalık. kişi bakteriler veya toksinlerle bozulmuş yiyecek veya içecek

Yemekleri tükettiğinde zehirlenme meydana gelir. Çok sık olmamakla birlikte besin zehirlenmesine kimyasallardan gelen toksinler veya böcek ilaçları da neden olabilir. Gıda zehirlenmesi genellikle iyi pişmemiş, uygun koşullarda saklanmamış veya hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanmış gıdalar nedeniyle oluşur. Hafif vakalar birkaç gün içinde kendiliğinden düzelirken, ciddi vakalar sıvı kaybı ve diğer riskler nedeniyle tıbbi müdahale gerektirebilir. Gıda zehirlenmesinin en yaygın belirtileri şunlar. Zehirlenme belirtileri genellikle bozulmuş gıdaların tüketilmesinden birkaç saat sonra ortaya çıkar. Belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve semptomların şiddeti tüketilen gıdanın miktarına ve kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Mide bulantısı ve kusma, karın ağrısı ve kramplar, ishal, yüksek ateş, üşüme ve titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk, iştahsızlık bu belirtiler arasında. Şimdi gıda zehirlenmesinin tedavi sürecine değinelim. Vücudun sıvı dengesi gıda zehirlenmesi tedavisinde kritik bir roldedir. Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması tedavi sürecinde önemli bir rol oynar. Bu süreçte vücudun ihtiyaç duyduğu sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerin dengeli bir şekilde alınması gerekir. Gıda zehirlenmesi evde tedavi edilebilse de hastaneye yatış gerekebilir ve damardan bir tedavi gerekliliğinin kararını uzman bir hekim verecektir. Peki zehirlenmeye karşı ne iyi gelir? Vücudun dengesini yeniden sağlamak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için bazı doğal yöntemler uygulanabilir. Zehirlenme durumunda vücudu rahatlatacak ve iyileşme sürecini hızlandıracak önemli adımlar şunlardır. Bol su tüketimi ile vücuttaki toksinlerin atılması sağlanmalı. Pirinç lapası, muz ve haşlanmış patates gibi sindirime kolay besinler tercih edilmeli. Limon ve zencefil gibi doğal antiinflamatuar besinler tüketilebilir. Hafif ve sade gıdalarla beslenmeye özen gösterilmeli. Gıdaların pişirilmesinde, hazırlanmasında ve sonrasında muhafaza edilmesinde dikkat edilecek bazı noktalar var. Bunlar da zehirlenmenin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Şimdi bu notları paylaşalım. Besinleri güvenilir yerlerden satın almaya özen gösterilmeli. Her türlü gıda maddesi satın alırken etiket bilgisi okunmalı, üretim ve son kullanma tarihi, üretim izni olup olmadığı ve saklama koşullarına dikkat edilmeli. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri kesinlikle kullanılmamalı. Kırık, çatlak, dışı kirlenmiş yumurta satın alınmamalı. Yumurtalar kullanılmadan önce yıkanmalı. Konserve satın alırken alt ve üst kapakları şişkin, kutusu hasar görmüş, kapağı gevşemiş ve son kullanma tarihi geçmiş olanlar kesinlikle satın alınmamalı. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı. Yiyecekler satın alındıktan sonra açıkta ve oda sıcaklığında bırakılmamalı, tüketilene kadar buzdolabı ısısında muhafaza edilmeli. Çiğ besinlerle pişmiş yiyecekler birbirine temas etmeyecek şekilde üzerleri kapalı olarak muhafaza edilmeli. Tahıl, kuru baklagil gibi kuru gıdalar nemsiz, kuru ve 15 ila 20 derece arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmeli. Sebze ve meyvelerin temizliğinde kesinlikle deterjan gibi kimyasal maddeler kullanılmamalı. Mümkünse yemekler günlük olarak hazırlanmalı. Artan yemeklerde yeniden ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapılmamalı. Kırmızı et, tavuk, balık, süt ürünleri gibi kolay bozulabilen riskli besinler uygun süre ve sıcaklıklarda pişirilmeli. Pişmiş yemekler oda sıcaklığında bir saatten fazla bekletilmemeli. Bunlar da gıda zehirlenmesine karşı önleyici tedbirler olarak sıralanıyor. Bu notlarla programımızı noktalıyor, sağlıklı günler diliyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın. Akra Mercek.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Akra'da kahve molası.
1: Muhterem dinleyenlerimiz, şehri İstanbul'dan, Akra'dan cümlenize muhabbetler, selamlar. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Beyti dilimizi her zaman nurlandırmada. Yine güzel mevsimlerin içindeyiz. Peygamberimiz Efendimizin dünyamızı teşrifleri, sene devriyesi, yıl dönümü. Biz de bu münasebetle bugün mikrofonlarımızdan İstanbul'dan size çok muhterem Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamızla bir sohbete koyulacağız. Efendimizin hayatı üzerinden bahisler açarak, şefaat umarak, muhabbet dileyerek sohbetimizi başlatmak istiyoruz. Evvela hocamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Afiyettesiniz inşallah
2: hamdolsun,
1: hocam.
2: Şükür olsun, sizler de iyisiniz.
1: Elhamdülillah.
2: Tüm dinleyenleri ben de hürmetle, saygıyla selamlıyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Muhterem hocam, hayat kitabımız, Kur'an'ımız üzerine hem okuyuşu hem manası olmak üzere bir bütün olarak büyük hizmetleriniz, gayretleriniz var. Yurt içinde ve yurt dışında ilgiyle, duayla takip ediyoruz. Okuduğunuz ayetleri feyizle, dikkatle dinliyoruz. Eminim dinleyenlerimiz de çok dua ediyorlar. Çünkü ağzı Kur'an'lı kimse dediğimiz zaman bütün dualar oraya harıl harıl akar. Bugün de sizinle Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha ona yöneltilen bir sual var. Peygamberin ahlakı nasıldı diye. O da onun ahlakı Kur'an'dı karşılığını veriyor. Yine kelamı kibara dönüşen ibareler var. Yaşayan Kur'an, Hazreti Peygamber gibi. Kur'an-ı Kerim'den başlayarak Hazreti Peygamber'i Mevlid Kandili üzerinden bize anlatmanızı istirham ediyoruz.
2: Estağfurullah. Tabii bir defa Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa yol gösterdiği ve kıyamete kadar da insanlığın rehberliğinde yürümesi için vahyettiği bir hitab-ı ilahi. Allah'ın insanlığa hitabı. Cenab-ı Hak niye Kur'an-ı Kerim'i vahyetti? İnsanlara rahmetinden, merhametinden dolayı. Kur'an-ı Kerim'in nüzulu, vahyi Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara merhametinin acımasının bir tecellisidir. Çünkü onun inayeti, desteği, nusreti, rehberliği olmadan bizim sahip olduğumuz melekelerle tek başına hakikati bulma imkanımız söz konusu değil. Tabii bu Allah'ın kelamını bize rehberliğini, kılavuzluğunu ifade eden bu hitabını bir hayata dönüştürecek. O hitaptan, o kelamdan ne kastediliyor, nasıl bir hayat pratiği, yaşam pratiğini talep ediyor. O kitap, o hitap bunu da gösterecek birine ihtiyaç var. O da
1: model.
2: O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'le Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek noktada birleşiyor, örtüşüyor. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa olan merhametinin, rahmetinin bir tecellisi olduğu gibi Peygamber Efendimiz'i göndermesi de, Peygamberimizin bi'seti de, peygamber olarak gönderilmesi de yine Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan bir rahmetinin tecellisidir. Enbiya suresinde bir ayet-i kerime var. Hepimizin çok iyi bildiği ayet-i kerime. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklımıza geldiği zaman, ondan bahsettiğimiz zaman hep sürekli dillendirdiğimiz, okuduğumuz bir ayet. Estağfirullah ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Bizim müfessirler bu ayet-i kerimeyi iki anlam verirler. Bir tanesi o rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olsun cümlesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı niteleyen bir ifade olarak değerlendirirler. Dolayısıyla anlam, ey Habibim biz seni alemlere rahmet olman için gönderdik. Peygamber Efendimiz cümle aleme bir rahmettir anlamına gelir. Bir ikinci anlam olarak ise rahmeten lil alemin ifadesini o irsal gönderme fiilini ifade eden, onu anlatan, onu vasfeden bir cümle olarak değerlendirirler. O zaman da anlam ey Habibim biz seni cümle aleme merhametimizden dolayı gönderdik şeklinde bir mana verirler. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi de hem Peygamber Efendimiz rahmettir insanlığa, hem de Cenab-ı Hak biz insanlığa merhametinden dolayı Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak göndermiştir. Kur'an-ı Kerim için de aynı şey geçerlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmadan 23 yıl içerisinde inmiş olan ayatı ve yenatı anlamak, nasıl bir amel, nasıl bir pratik, nasıl bir tecrübe talep ettiğini o ayetlerin tayin etmek, tespit etmek, nasıl bir ahlak, nasıl bir dindarlık, nasıl bir Müslümanlık, nasıl ikili ilişkiler talep ettiğini belirlemek imkansız bir şey. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bizim Kur'an'ın bizden muradını yakalamamız noktasında da olmazsa olmazımız. Ben şimdi bir ayet-i kerimi okuduğum zaman ya da Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman o ayetlerin benden nasıl bir Müslümanlığı ya da ahlakı talep ettiğini ben gidip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakarak anlıyorum, anlayabiliyorum. 23 yıl içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın ne talep ettiğini yaşayarak anlatmış. O yüzden siyersiz ve sünnetsiz Kur'an'ı anlamakta imkansızdır diyebiliriz. Hazreti Ayşe validemizin Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldı? Siz Kur'an'ı okumuyor musunuzdur cümlesi de bu anlama geliyor. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an-ı Kerim'de her bir ayet-i kerimenin ifade ettiği anlamı görmek isteyen kişinin bakması gereken yer 23 yıl içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış ne etmiş. Hatta ve hatta onun da öncesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bi'set öncesinde de ahlak-ı hamide ile muttasıf bir peygamber. Özellikle iki vasfı çok öne çıkar. As-sadık, el-emin.
1: Es-sadık ve el-emin.
2: Doğru dürüst, özü sözü bir ve güvenilir birisi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nübüvvet öncesinde başka bir türlü bir hayat yaşayıp da Allah Teala kendisini peygamber olarak seçtikten sonra ahlak-ı hamide ile muttasıf olan birisi değil. Bidayetten itibaren Cenab-ı Hakk'ın ahlakı hamideyle, güzel ahlakla muttasıf kıldığı birisi. Bu yönü de örnek. O yüzden hatta bir ayet-i kerime vardır. Müşriklerin itirazları karşısında, Peygamber Efendimiz'in peygamber olmasına itirazları karşısında, ki o itiraz da Peygamber Efendimiz'in şahsına değildir, kişiliğine değildir. Yani Mekke ve Taif var. O dönem, o coğrafyanın ileri gelen iki beldesi, iki şehri ve o şehrin aristokratları var, ileri gelenleri var. Yani böyle bir şey olacaksa bu aristokrat tabakadan birisi seçilmeli değil miydi şeklinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şahsına dönük bir itiraz değil. O cahiliye mantalitesinin verdiği bir yaklaşımla yapılan bir itiraz. O itiraza Kur'an-ı Kerim'in cevabı şudur. فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ. Siz benim bilmiyor musunuz? Ben şimdiye kadar size hiç yalan söyledim mi? Şimdiye kadar size hilaf-ı hakikat bir şeyden bahsettim mi? Aranızda bir ömür yaşadım ben. 40 yıl aranızda yaşadım. Benden hiç böyle yanlış bir şeyin sadır olduğunu, yanlış bir değerlendirmenin, gayri ahlaki bir değerlendirmenin sadır olduğunu gördünüz mü diye geçmişine referans yapar Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz'in geleceğine referans yapmaz sadece.
1: Geçmişine
2: referans yapar. Ve o geçmiş doğrulukla, hakkaniyetle, emanetle, dürüstlükle örülü bir geçmiş. Hem nübüvvet öncesi hayatı itibariyle güzel ahlakla muttasıf olan bir peygamber ve bu ahlak içerisinde özellikle as-sadık ve emin vasfı öne çıkar. Özü sözü doğru ve güvenilir bir kişi. Hem de nübüvvet sonrasında ahlak adına ne varsa ve Kur'an-ı Kerim'in insanlıktan talep ettiği ne kadar üst düzey değer varsa hepsinin ete kemiğe büründüğü ve Kur'an-ı Kerim'in taleplerinin neler olduğunun bizatihi üzerinde görülebileceği bir peygamber Aleyhissalatu vesselam. O yüzden hani Kur'an anlama çabaları her zaman eskiden olduğu günümüzde de gündemde. O Kur'an-ı Kerim anlamanın anlama çabasının en merkezini, mihverini Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatı oluşturur. O yüzden siyersiz ve sünnetsiz bir Kur'an anlama çabası da imkansızdır zaten. Mümkün değildir.
1: Hocam 15. yüzyılın Bursa'da da güzergah eylediniz.
2: Evet.
1: Süleyman Çelebi Hazretleri bayılıyor.
2: Tabii.
1: Okurken, dinlerken ölüyorum. Amine Hatun, Muhammed annesi, olsa deften doğdu,
2: ol,
1: dur annesi. Hazreti Peygamber'i bütün olarak ele alıyor. Doğumundan, dünyamızdan alemi cemale, teşrifine kadar. Muhteşem bir şey. Yani bu hazinat, bu insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar mıydı? Kur'an'ı anlayamıyorlar mıydı? İlimleri mi yetmiyordu? Bilgi birikimleri eksik miydi ki? Günümüz tartışmalarından ari sadece Hazreti Peygamber üzerine muhabbetle yoğunlaşmışlar. Hep peygamber muhabbetini, peygamber sevgisini vurgulamışlar. Özellikle Anadolu ve civarı, hem Türkistan hem Balkanlarda yüksek bir peygamber sevgisi var, aşkı var. Bu peygamberi sevmeye dönük Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerimeler de vurgu yapılmakta hocam? Bu cümleden muhabbette giriversek.
2: Ya Kur'an-ı Kerim'in anlatımına baktığımız zaman peygambere muhabbet aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'a muhabbetin bir semeresi.
1: Eyvallah.
2: Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni.
1: Eyvallah.
2: Eğer Allah'ı sevdiğinizi düşünüyorsanız, onu iddianız varsa, o zaman bana tabi olun. Ki yuhbibkumullah. Ancak o zaman Allah sizi sever buyuruyor. Ayet-i kerime böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir hadislerinde, inşallah hadis-i şerifin metnini, lafzını yanlış okumam. Ahibbullah azze ve celle lima yagzukum bih. Allah'ı size olan lütuflarından dolayı sevin. Ve ahibbuni bi mahabbetillahi azze ve celle buyuruyor. Beni de Allah'a olan muhabbetinizden sevin. Yani Cenab-ı Hakk'a muhabbeti olan bir insanın, birinin Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a muhabbet beslememesi mümkün değil. Ya da Efendimiz'e muhabbet beslemeden Cenab-ı Hakk'a muhabbet beslemesi, o muhabbeti yakalaması mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'a giden yolu Efendimiz aydınlatıyor bize. Biz aklımız var, kıyas yapma kabiliyetimiz var, olayları değerlendirme kabiliyetimiz var. Ama hakikati bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle keşfedebilme kabiliyetine sahip değiliz sıradan insanlar olarak. Orada niye ihtiyacımız var? Nübüvvet nurunun bakışına ihtiyacımız var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayata, olaylara bizde olmayan o nübüvvet nuruyla bakıyor. Nübüvvet nuruyla baktığı zaviyeden baktığı için olayları bizatihi kendi gerçekliği içinde değerlendiriyor. O imkana sahip olmadığımız için Efendimiz aleyhissalatü vesselama sarılarak, onun eteğinden yapışarak, ona muhabbet besleyerek, ama bu yapışma da böyle şekli bir yapışma değil, gönülden olan bir yapışma, kalpten olan bir yapışma, onun adı muhabbet. O muhabbet üzerinden Cenab-ı Hakk'a bir muhabbet yakalayabiliriz. Müslümanlık da, açık konuşayım, bu iki muhabbet yakalanmadan tadına erilecek bir şey değil. Ya bir insan da, ben şahsım adına söylüyorum bunu, Müslümanlığımın böyle iyi bir noktaya taşıyabildiğim dönemlere bakıyorum, gönlümde Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı olan muhabbet daha üst seviyede.

0: taşınmış. O muhabbet beni, evet, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbete ulaştırmış. Bu muhabbet noktasında biraz böyle örselenmeler yaşadığım dönemde ise, o dönemde Müslümanlığın tadını alıyorum. İbadet yaparken ibadetimin tadını alıyorum. Namaz kılarken namazın tadını alıyorum. O muhabbetin eksik olduğu dönemlerde benim dindarlığım şekli bir dindarlığa bürünüyor. Yine namaz kılıyorum ama şekilden ibaret bir namaz niyaza dönüşüyor. O yüzden gerçekten Müslümanlığımızı tabiri caizse 24 ayar bir Müslümanlık yapmak istiyorsak, evvel emirde Peygamber olan muhabbeti aleyhissalatü vesselam, bu muhabbet üzerinden de Cenab-ı Hakk'a olan muhabbeti, sevgiyi yaşayabilmemiz lazım. Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman gönlümüzde bir şeyler harekete geçmeli. Eskiden gönüllerde bir şeyler harekete geçiyormuş. İnsanlar eskiler o yüzden Efendimiz aleyhissalatü vesselam anıldığında ellerini göğüslerine, sadırlarına götürüyorlar. İki şeyden dolayı, bir o muhabbeti ifade ediyor, iki gönüldeki etkilenmenin etkisiyle doğal olarak elini göğsüne götürüyor. Bu benim anlatmaya çalıştığım şeyi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar: La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu ve Resuluhu ahabbe ileyhi mimma sivahuma. Allah ve Resulü sizin için onların dışındakilerden daha sevgili, daha sevimli olmadıkça sizden hiçbiri gerçek manada iman etmiş olamaz. İmanın tadına varmak, Müslümanlığın tadına varmak bu muhabbet sayesinde.
1: Muhterem hocam, değerli dinleyenlerimiz, mevcut üzerine sohbetimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamızla devam ediyor. Sesimizi Akra'dan almaktasınız. Şu anda kalbim kıpır kıpır. Hocam, sizi dinlerken şöyle bir manzara, resim geldi gözümün önüne. Fakir elliyi devirdiği için camilerde, oturma odalarında, sohbetlerde, mahşerin bulunduğu yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ismi anılınca hemen öyle eller göğüse gider. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sanki orayı, o meclisi teşrif edecek, ediyor, evet, evet, geliyor, karşılama, mukabele etme gibi, evet, bir haleti ruhiye ve tavır, evet, hep gözümün önünden gidiyor. Evet. Eyvallah. Okuduğumuz, evet, salatü selamların, evet, hikmeti de budur herhalde, değil mi hocam?
0: Tabi orada aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e biz muhabbetimizi arz ediyoruz. Evet. Salat kelimesi aslında hani şey açısından baktığımız zaman önemsemek, değer vermek anlamlarına gelir. Üzerine titremek anlamına gelir.
1: Üzerine titremek.
0: Evet. Salla ala kelimesinin esas ifade ettiği anlam, salat aleyhi demek, değer vermek, değer atfetmek ve üzerine titremek.
1: Allah
0: ve ey müminler, ey müminler, Peygamber'e değer atfedin, ona dikkat edin, onun üzerine titreyin, ona kol kanat gelin. Çünkü Allah ona değer atfeder, onu önemser, onun üzerine titrer. Ayet-i kerimenin اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ayet-i kerimesinin esas ifade ettiği anlam budur. Biz işte salatü selam getirerek onu önemsediğimizi, Efendimiz'i önemsediğimizi, ona değer atfettiğimizi, onun üzerine titrediğimizi, ona toz kondurmama hassasiyet içerisinde olduğumuzu ifade etmiş oluyoruz aslında. Efendim, o da işin bir başka tarafı. Diyeceğim şu, bu muhabbet meselesi şu açıdan çok önemli. İnsanın bir merkezi var. İnsanın merkezi kalp. Muhabbet de kalbin ameli. Yani insan kalbinin amellerini yaptıkça seviye kazanan bir varlık. Kalbin ameline muhabbet. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet beslemek ya da Cenab-ı Hakk'a muhabbet beslediğimizde biz aslında insanlığımızı yakalamış oluyoruz. Çünkü muhabbetin merkezi kalp. İnsanın merkezi kalp. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak Kaf suresinde bir takım hakikatleri anlattıktan sonra inne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun. Kalbi olan insana dönük hatırlatmalardır bunlar buyur. Çünkü insanın merkezi kalptir. Muhabbet o yüzden önemli. Eğer ben bir şeye karşı gönlümde, gönül dünyamda bir sevgi oluşturamıyorsam, gönül dünyamda ona bir yer ayıramıyorsam, sabahtan akşama kadar dilimde onu zikredeyim, asla ve asla bu zikir bir tesir icra etmez. Evvel emirde Ya konuşurken bile mesela şu an benim konuşmamın tesir icra edebilmesi için bu konuşmanın

0: dilimden değil gönlümden çıkıyor olması lazım. O yüzden bizim büyükler demişler ki el kelam iza vaka'a minel kalb yaka'u fil kulub demişler. Kelam, söz gönülden çıktığı anda gönüllerde tesir icra eder. Gönüllerde kendisine yer vurur, yer bulur. Gönlümde karşılığı olmayan bir şey sırf edebiyat olsun, retorik olsun diye sadece dinimde lafızlara döküyorsam inanın bir tesir icra etmez. O yüzden bu muhabbet son derece önemli. İbadetler için de geçerli. Ben ibadete muhabbet diyor. Namaza bir muhabbetim varsa hem namaz namaz olur, hem namaz benim gönlümde yer almış olur, hem de gönlümde yer alınca ancak benim hayatımda yer almış olur. Gönlümde yer almayan bir şeyin hayatımda varlığından bahsedemem ben. Çünkü benim merkezim, kalp merkezim gönül. Bunu niye söylüyorum? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anıldığı zaman, ondan bahsedildiği anda şöyle gönlümüzü bir yoklayalım. Bu bahis, bu bahsetme sadece dinimizin bir ameli mi? Dinimizde olan, olup biten bir şey mi? Yoksa iç dünyamızda da bir kıpırdanmaya, bir heyecana yol açıyor mu? Sahabe efendilerimizin yol açmış. Bak yol açmış. O yüzden Efendimiz ne yaptıysa aynısını yapmaya bakmışlar. Sorgulamamışlar. Namazda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz kıldırırken birden tabiri caizse bugünün diline aktararak ifadelendireyim ayakkabılarını çıkarmış. Namaz esnasında sahabelerin hepsi ayakkabılarını çıkarmışlar. Nalin, ayakkabı demeyeyim mi? Hani nalinleriyle namaz kılıyorlar. Tabii şimdi bugünkü
1: sormamışlar gibi, niye yapıyorsun?
0: Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra diyor ki niye yaptınız? Benim yaptığımın aynısını niye yaptınız? Ya Resulallah, zatınızı yapınca biz de doğal olarak yaptık. Diyor ki namaz esnasında Cebrail Aleyhisselam bana nalinlerimde, o terliklerimde, ayakkabılarımda namaza engel bir necaset bulunduğunu bildirdi. Ben o yüzden çıkardım. Ama burada bakın sahabe efendilerimizin o doğal hareketine bakın. Bunu sağlayan şey ne? Bunu sağlayan şey teorik bilgi değil. Ya da hani Efendimiz ne yapıyorsa aynısını yapmam gerekir şeklinde bir şartlanmışlık değil. Doğal olarak gönülden gelen o gönüldeki muhabbet böyle bir doğal sonucu tevlit ediyor. Yani ortaya
1: benzeme ve bezenmeye çıkarıyor. Çalışma.
0: İşte iktida da zaten böyle oluyor. Şimdi günümüzdeki sorun biraz burada gibi. Yani günümüzde çok nedenli niçin, limeli niçin, acaba öyle midir, böyle midir gibi sorgulamalarla Efendimizle irtibat kuruyoruz. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir davranışı bize iletildiği zaman ya olur mu, öyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi olur gibi sorgulamalar çok yapıyoruz. Bence bu sorgulamaların ana sebebi gönül dünyamızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı muhabbetimizde bir eksikliğin olması.
1: Eyvallah.
0: Yani belki çok böyle aşırı yukarıdan bir değerlendirme gibi olabilir ama bu tespitin de şahsıma ait olmadığını, mesela İmam-ı Gazali'ye ait bir tespit olduğunu burada paylaşayım.
2: Akra.
1: Muhterem hocam, 20. asrın büyük felsefe üstadlarından Türkiye'mizde, ülkemizde ismini vermeyeceğim. Yanlış anlaşılmaması için rahmet olsun, nur olsun. Kelimeleri de şu an sosyoloji biliminde mühim bir kertede. Hazret son günlerinde ki aklın cenderesinde gitmiş gelmiş mühim bir insan, bilenler az çok bilir, bu ülkeyle başlamış, çok güzel eserler, makaleler vermiş bir kimse, vefat etmeden günler önce dilinde bir kelime, bir cümle: Muhammed sevgilim, Muhammed sevgilim, Muhammed sevgilim. Bunu evladı söylüyor, babacığım böyle diyerek gitti. Yani o zihnin, aklın cenderesinde savrulmuş, yani büyük işkenceler çeken kimsenin son cümlesi, evet. Son cümleleri bu. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbet, bağlılık farklı. Az evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki, Es-Sadık ve
0: El-Emin.
1: El-Emin isimlerinden, sıfatlarından bahis buyurdunuz hocam. Bir de El-Beşir var değil mi hocam?
0: Tabii, müjdeci, uyarıcı. Hani kendimizi iddiamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma bir defa şerefine erdiğimizi kabul ediyor ve Cenab-ı Hakk'a bundan dolayı hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hakikaten bu büyük bir lütuf. Ama bir nasipsizliğimiz var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle doğrudan görüşme imkanı bulamadık. onun

0: sohbetinde bulunamadık. İnanın hani uhrevi hayatta cennete gitmek dendiği zaman ilk aklıma gelen bu olur. Gitmem lazım dedim yani. Çünkü o nimeti orada tamamlamamız lazım. Öyle bir nasipsizliğimiz var. Gerçi burada da bir takdir ilahi, belki o dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşasaydık belki kadri kıymetini bilemeyebilirdik. Bir de öyle bir bahtsızlığın içine de düşebilirdik. Ama aramızda 15 asırlık bir mesafe var. O mesafeyi nasıl sıfırlayabiliriz? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakıyla ahlaklanarak sıfırlayabiliriz. Peki bu ahlakta öne çıkan unsurlar neler? Efendimizin ahlakını kuşatan bütün ahlaki vasıflarını, ahlaki özelliklerini, güzel huylarını adeta şemsiyesi olan özellikler neler? O işte iki özellik. Sadık, özünü hem Allah'a vermiş olduğu sadık demek, hem Allah'a vermiş olduğu sözün, kulluk sözünün hakkını veren demek, hem de beşeri ilişkilerde özü sözü bir demek. Zaten bir Müslüman sıfatlara hem Allah'la irtibatı açısından bakar, hem kullarla irtibatı açısından bakar. Mesela emin sıfatı, bir insanın emin olması, güvenilir olması, Allah'la irtibatı açısından baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisine yüklemiş olduğu kulluk emanetine riayet ediyor mu, etmiyor mu? Bunu ifade eder. Yani emin olmak, Cenab-ı Hakk'ın bize yüklemiş olduğu o emanete sahip çıkma demektir. Hem de emin olmak, insanlarla ilişkilerde, beşeri ilişkilerde güvenilir bir insan olmak demektir. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğunu iddia eden kişiler olarak bizde bu iki vasıf var mı? Sadık mıyız? Hem Allah'a vermiş olduğumuz kulluk sözüne, o erest bezminde vermiş olduğumuz ve bizim özümüzü oluşturan, fıtratımızı oluşturan o kulluk sözüne uyuyor muyuz? Beşeri ilişkilerde insanlar bizi özü, sözü doğru kişiler olarak mı görüyorlar? Hem de emin miyiz? Güvenilir miyiz? Cenab-ı Hakk'ın üzerimize yüklemiş olduğu kulluk emanetine sahip çıkıyor muyuz? Onu koruyor muyuz? Kolluyor muyuz? Ve bu emanetten almış olduğumuz şuurla, bilinçle insanlarla ilişkilerimizde, irtibatlarımızda insanlar bizi emin olarak mı görüyorlar? Bu son derece önemli. Bakın, bu sadakat meselesi o kadar önemli ki, şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, peygamberlerin rüyaları sadık rüyalardır. Niye? Eğer siz gündelik hayatta sadakat ehliyseniz, özünüz sözünüz doğruysa, yalanla, hurdayla işiniz yoksa rüyalarınız sadık olur. Şimdi ben mesela birisi bir rüya gördüm deyince soruyorum ona ya da kendim, gördüğüm rüya ne kadar geçerli olabilir? Gün içindeki tutum ve davranışları çok da ahlaki değerlerle örtüşmeyen bir insanın gördüğü rüyadan ne olur? Rüyanın sadık çıkması için günün sadık amellerle geçmesi lazım.
1: Çok mühim bir tespit.
0: Diyeceğim, özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadıktı, hem de emindi o anlattığım çerçevede. Bu iki vasıf açısından kendi Müslümanlığımızı bir gözden geçirelim. Ve orada meydana gelen örselenmeler varsa, ki var, hepimizde var. Hele modern hayat, hakikaten kulluğu, Müslümanlığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği çerçevede o duru bir hayat yaşamayı çoğu zaman engelliyor. O örselenmeleri bertaraf etmeye çalışalım. Yoksa hani Mevlid'in bir haftalarında böyle bir iki tane törenin icrasından ibaret görmemek lazım. Şuurlanmaya vesile olması lazım. Bugünümüzün en büyük eksikliği de malumat genişlemesi değil, marifet daralması. Yani malumat noktasında çok bir eksiğimiz yok. Bir şeyler biliyoruz. Ama o malumatımızı marifete dönüştürme, hayata yansıma noktasında eksiklerimiz var. Şuur noktasında eksiklerimiz var. As-sadık ve el-emin sıfatlarına sahip miyim ben? Ancak ona sahip olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma iddiamda samimi olabilirim. Bu açıdan kendimizi bir gözden geçirelim.
1: Hadiseyi özetleyen iki kelime, iki sıfat, iki isim, Es-Sadık ve El-Emin. Bugün bu elbiseyi de biz giydiğimiz zaman necat
0: inşallah
1: buluruz inşallah. Hocam, tarihten bugüne bakıldığında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günlerini, sene devriyesini ihtifale dönüştüren genellikle kuzeyde bizler başta, evet, olmak üzere, Türkler bizde başta olmak üzere mevlitler, naatler, efendim hilyeler, diğer eserler hepsiyle donatmışız, zenginleştirmişiz. Yine Kur'an-ı Kerim üzerinden bakacak olursak, Peygamberimiz Efendimiz'i onun izinden, sünnetinden nasiplenmek, yürümek için Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız? Nasıl bakmalıyız? Her gün birkaç sayfamı okumalıyız veya Zat-ı Ali'nizin bu noktadaki ilmi, birikimi, lütufları çok önemli. Bu cümleden devam etmenizi istiham edeceğim. Evet,
0: çok zor bir soru bu soru tabii. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama hakikaten. Ama ben hani az önceki değerlendirmelerimde ifade ettim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i iyi anlamadan, o nüzul dönemini iyi anlamadan Kur'an-ı Kerim'i anlama olmaz. Çünkü orada gerçekten Kur'an vahyi hayatta çok iç içe bir vahiy. 23 yılı ilmek ilmek dokuyan bir vahiy. Hayatın her safhasına dokunmuş. Bunu Kur'an'ın hayatla irtibatını devre dışı bırakıp sadece Kur'an'ı anlamayı bir metni anlamaya dönüştürdüğünüz zaman orada bir ibare var. O ibareyi anlamaya dönüştürdüğünüz anda aslında Kur'an'ı anlamıyorsunuz. Birkaç örnek verebilirim. Mesela şimdi Mücadele suresi var. O surede bir ayeti kerime var. Estağfirullah. İnnemen necva mineşşeytani. Necva yani fısıltıyla konuşmak bir meclis ortamında iki kişinin diğer insanlardan bağımsız olarak birbirleriyle başkalarının duymayacağı şekilde konuşmasının doğru olmadığından bahseden ve bunun olmaması gerektiğinden bahseden bir ayet-i kerime. Öncesinde de bu konuda ayetler var. Bu yasağın özeti. Estağfirullah innemen necva mineşşeytani fısıltıyla konuşmak şeytandandır. Buyuruyor ayet-i kerime. Şimdi nüzul dönemine gittiğiniz zaman o hayatla bu hayatla çok iç içeymiş bir ayet-i kerime ve bakıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece nazik birisi. Meclisinde münafıklar var ama onların münafıklarının yüzlerine vurmuyor. Niye? İstemiyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam öncelikle kendi arkadaşlarını, kendi etrafında olanları dahi şey yapıyor, bertaraf ediyor şeklinde bir algıya yol açmasın. Bir de onların bütün huysuzluklarına rağmen hidayette buluşmalarını ümit ediyor. Son ana kadar. İnsanların hidayetinden asla ve asla ümit kesmeyen, ümidini yitirmeyen bir peygamber var Aleyhisselatü Vesselam. O münafık ve her türlü vesileyi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aleyhine kullanmaya çalışan o kimselere meclisinde yine yer veriyor. Ama o kimseler sürekli olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlerle beraber bir meseleyi müzakere ederken müminlerin, Müslümanların ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin moralini, motivasyonunu bozmak amacıyla kulis faaliyetlerinde bulunuyorlar. Şimdi mesela bu ayet-i kerimeyi okurken innemen necva mineşşeytani fısıldaşma, iki insanın fısıltıyla bir mecliste fısıltıyla konuşması şeytani bir şeydir şeklindeki anlamı, bu nüzul ortamını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun o nezaketini, nezahatini, az önce anlattığım çerçevedeki hassasiyetini, bütün bu hassasiyete rağmen inanmamış olanların her türlü hususu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve müminlerin moralini bozmaya dönük kullanmalarını, o atmosferi dikkate almadan okuduğunuz zaman ağırlığı zayıflıyor. Ne zaman ki o vasatta, o zeminde okuduğunuz anda hem Efendimiz'i daha iyi anlıyorsunuz hem ayet-i kerimeyi daha anlıyorsunuz. Bir başka ayet, yani bu aklıma geldiği için söylüyorum. Bu ayetin devamındaki ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu ey müminler idâ qîle lekum tefessahû fil mecalisi. Size meclislerde yer açın dendiği zaman fefsahillâhu fefsahu yer açın yefsahillahu lekum. Allah da size rahmetiyle yer açsın. Yani ey Müslümanlar bir meclisteyiz, bir toplantıyız, bir camideyiz, kalabalık. Hadi şöyle yer açın, başkaları yayılıp oturmayın. Bu camiye gelen, mescide gelen, meclise gelen insanlar da kendilerine oturacak yer bulsunlar dendiği zaman şöyle bir toparlanın anlamına gelen ayet-i kerimeyi okudum ben şimdi. Bu ayet-i kerimenin ifade ettiği o derin hissiyatı anlamak için bakın şimdi nüzul dönemine gidiyoruz. Bak dedim ya hayatla ilmek ilmek dokunmuş bir vahiy var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de sohbet ediyor. Bedir Savaşı'na katılmış iki tane büyük sahabi mescide giriyor. Orada genç Müslümanlar var. Bedir sıradan bir olay değil. Bedir İslam tarihinde Müslümanların zayıf olduğu, güçlü olmadığı ve Müslümanlığın gerçek anlamda Müslümanlığın kendini gösterdiği bir zaman dilimi, bir dönem. O yüzden Bedir halkına, Bedir'e katılmış olanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toz kondurmamıştır. Peygamber Efendimiz'in toz kondurmadığını gördüğünden dolayı da Ömer Efendimiz falan bütçeden Bedir'e katılanlara her zaman ayrıcalık tanımışlardır. Bedir'e katılmış iki tane sahabi mescide giriyor. Orada yeni genç sahabiler var, yayılmışlar oturuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Bedir'e katılmışlara hürmeten oradan iki tane genç sahabi ayağa kaldırıyor. İşte Bedir'e katılmış olmayı anlamak için bu ayet-i kerimeyi o zeminde okumanız gerekiyor. Yoksa ayet-i kerime sizin için sadece ve sadece bizim için sadece ve sadece ey insanlar bir mecliste oturuyorsunuz yayılıp oturmayın kardeşim. Şöyle biraz birisi açılın ki gelen insanlar da oturabilsinler şeklinde bir anlam. Bak çok seküler, çok dünyevi bir anlam taşır. Halbuki İslam tarihinde Müslümanların hayatında ve hayata Müslümanca bakışta bambaşka bir yere oturur. Onun üzerine o hemen o genç sahabiler kalkarlar. Bedir'e katılmış olan o iki mümtaz şahsiyet sahabi gelir oraya oturur. Az önce ifade ettim ya, hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerinde bulunan hem de her türlü olayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların moralini, motivasyonunu kırmak için aleyhte kullanmaya çalışan münafıklar, Abdullah bin Übey bin Selül ve etrafındakiler hemen orada bir kulis faaliyetine girerler. Müslümanların moralini, motivasyonunu bozmak için. Bak görüyor musun? İki tane arkadaşı geldi diye daha önce gelmiş olanları kaldırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O birilerine ayrıcalık sağlıyor. Ötekilerini efendime söyleyeyim onlara gereken ilgi alakayı göstermiyor gibi Müslümanların moralini bozmaya çalışırlar. Şimdi diyeceğim İslam tarihinde Bedir ne anlama gelir? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin İslam davasına zor zamanlarda omuz vermiş insanlara davranışı nasıldır? Mesela Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuş olanlarla Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş olanlar arasında her zaman bir ayrıma gitmiştir ki Kur'an-ı Kerim de o ayrımı yapmıştır. Çünkü İslam davasının hakikaten böyle adeta kor ateş olduğu ve ancak baba yiğitlerin elde tutabildiği bir dönemde o davaya omuz vermiş insanlarla artık Mekke'nin fethinden sonra bir güç oluşmuş ve burada artık o güce teslim olmanın ötesinde bir çare kalmamış, kalınmadığı bir dönemde o davaya sahip çıkıyor görüntüsü verme arasında kocaman bir fark var. İşte bütün bunları anlamak için Kur'an-ı Kerim, o ayet-i kerimelerin o nüzul ortamıyla ilişkisinin mutlaka kurulması lazım. Bu ilişki kurulmadığı anda sadece metinden cümleyi okuyup, o ibareyi okuyup, ona o kelimelerin Arapça karşı, Türkçe karşılıklarını vererek Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. O yüzden hep söyleriz, müfessirler de bunun çabası içerisinde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o 23 yıllık hayat hikayesiyle beraber, nübüvvet hikayesiyle beraber ve bu süre içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o ayet-i kerimeleri hem amel olarak hem söz olarak nasıl izah etti, nasıl tefsir etti, nasıl hayata yansıttı, nasıl amele döktü efendime söyleyeyim. Onu görerek anlamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de infaktan bahseden ayet-i kerimeler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in dünyasına gittiğiniz zaman infak Müslümanların varlığının, mevcudiyetinin tehlikeye düştüğü durumlarda yapılan seferberliğe sunulan katkının adıdır esas. Bir ayet-i kerime mesela Allah Teala Allah uğrunda yapılan infakı 700 kat hatta daha fazlasıyla ödüllendireceğini ifade buyurur. Ama o infak Tebük seferi bağlamında yapılan infaktır. Yani Müslümanların mevcudiyetinin tehlikeye düştüğü yerde o mevcudiyete destek vermek, İslami varlığa destek verme ve bunun için sahip olduğumuz her şeyi feda edebilmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferi öncesinde bir seferberlik ilan eder. Ebu Bekir Efendimiz sahip olduğu her şeyi getirir koyar. Ömer Efendimiz yarısını getirdim ya Resulallah der. Yarısını evdekilere bıraktım der. Sonra da Ebu Bekir Efendimizin sahip olduğu her şeyi feda ettiğini görünce de ya senin seviyene ulaşmam zaten mümkün değil der. Şimdi mesela o Tebük seferi ve o seferde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadi bu sefere destek verin çağrısını dikkate almadan o ayet-i kerimeleri okumakla o çağrı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haykırışı gelin ey Müslümanlar buraya destek verin demesi ve sahabe efendilerimizin bu desteğe sahip oldukları her şeyi feda ederek katkı sunmaları. Bu bağlamda okunan

0: Ben o davranış modelini benimsemişlerdir. Bir de ayet-i kerimelerle sahabe efendilerimizin, o sahabe efendilerimizden sonraki tabi'in neslinin, onların sahabenin yapıp ettiğini görüyor. Onların o ayet-i kerimelerle irtibatlarına da bakmak lazım. Mesela ünlü müfessir Taberi bunu yapar tefsirinde. Bir konuda Efendimiz bir ayet-i kerimeyi izah ederken der ki ya ben kimim? Dur bakayım ben tamam benim bu ayet-i kerimeyle üzerine söyleyeceğim bir şeyler olabilir ama onun öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu ayet nereye karşılık geliyor ona bir bakayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu ayeti izah kabilinden neler ne gibi açıklamalar gelmiş ona bakayım. Efendimizin terbiyesini için sahabe efendilerimiz ve bu ayeti kelimelerin nüzulüne şahitlik eden sahabe efendilerimiz neler söylemiş bu ayetler üzerine ya da ne amel etmişler onlara bir bakayım. Bütün bunları tespit ettikten sonra sahabe efendilerimizin terbiyesine yetişmiş onların talebeleri niteliğindeki tabi'in nesli acaba neler söylemiş, neler yapıp etmişler bu ayet-i kerimeler bağlamında. Önce bunları tespit edeyim. Bunları tespit ettikten sonra benim de söyleyeceğim bir şeyler vardır demiş İmam-ı Taberi. Bütün çabası o Efendimizin aleyhissalatü vesselam sahabe neslinin ve tabi'in neslinin ya da buna bazı durumlarda tebe-i tabi'in neslini de katabiliriz. Söylediklerini o ayet-i kerimeler bağlamında bir yapıp ettiklerini tayin etmek, tespit etmek. Biz bugün ne yapıyoruz? Bir ayet-i kerimeyi okuyoruz. Ondan sonra aklımıza göre kendi kendimize hiç böyle bir anlama çabası içerisine girmeden Efendimiz'i dikkate almadan o nüzül ortamını dikkate almadan sahabe efendilerimizi dikkate almadan kendi kendimize böyle bir tepeden bir mana takdirlerinde bulunuyoruz. Bunu da ben Kur'an'la çok sağlıklı bir kurulan bir irtibat olmadığı kanaatindeyim. O tespitleri yaptıktan sonra İmam-ı Taberi'nin yaptığı gibi evet bu tespitler üzerine görünen o ki herhalde bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şunu kastediyor. Delilinde işte Efendimizin aleyhissalatü vesselam ve sahabenin ve tabi'in neslinin izahları da bunu teyit ediyor şeklindeki bir yaklaşım. Yani bu çabayı sergilemeden, nüzul dönemine gitmeden, siyere bakmadan, sünnete bakmadan, siyer ve sünneti görmüş sahabe efendilerimizin değerlendirmelerine dikkate almadan sadece kendi kişisel değerlendirmeler üzerine Kur'an hakkında konuşmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu çok cüretkar bir yaklaşım olur. Eyvallah. Rabbim bizi bu tarz cüretkarlıklardan muhafaza buyursun.
1: Eyvallah.
0: Sözü biraz uzattım sanki. Yo,
1: estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair, hayatına dair nakiller yaparken Kur'an-ı Kerim üzerinden atıflarla ifadeler yaparken gözleriniz dolu dolu oluyor. Fakire de sirayet ediyor. Cenab-ı Hak bu dünyada sünnetinden, hayır, muhabbetinden amin bizleri ayırmasın.
0: Amin inşallah.
1: Mahşerde eteği altında olmayı nasip eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Cennetinde de komşuluk,
0: amin,
1: onu seyretmek, amin, cemaline bakmayı nasip eylesin. Son cümle kabilinden olmak üzere bir ve hıtamuhu misk yapalım. Ne der söylemek istersiniz?
0: Dediğim gibi hani ben az önce ifade etmeye çalıştım. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın büyük lütfuna mazhar olmuş insanlarız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ümmet olma şerefine bizi nail kıldı. Ve iddiamız da var. Onun ümmetiyiz diye. Bir rivayet var. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam kıyamette artık o toplanma haşir gerçekleşince topraktan tekrar diriliş olmuş, neşir olmuş ve sonra da bir toplanma haşir gerçekleşince kalabalığa bakacak, rivayetler o yönde, ha ulai ümmeti buyuracak Efendimiz. İşte benim ümmetim bir gruba işaret ederek bunlardır buyuracak. Cenab-ı Hak hem bizi hem de muhterem hazırın dinleyici o gruba dahil eylesin. İçinde bulunduğumuz bu güzel günler hürmetine gönlümüzden Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin muhabbetini eksik etmesin. O muhabbet eksildikten sonra hiçbir ilişkimiz kıvam tutmaz, kıvam bulmaz. O muhabbet olduğu sürece de bütün ilişkilerimiz rayında olur, kıvamında olur inşallah.
1: İnşallah.
0: Bu benim değerlendirmem değil, Kur'an-ı Kerim'in, Cenab-ı Hakk'ın değerlendirmesi. Allah Teala Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e itaati kendisine itaat olarak değerlendirmiş. Kendisine olan, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti kendisine muhabbet olarak değerlendirmiş ki muhabbetur Resul, muhabbetullah, taatur Resul, taatullah, bunlar da

0: Müslümanlığın özü zaten. Eyvallah. Tüm Müslümanlık bunun üzerine kurulu. Rabbim bu günler vesilesiyle bizi Peygamber Efendimiz'e muhabbetten ayırmasın. Muhabbetimizi de artırsın inşallah. Muhabbete i̇nşallah. Vesile olacak
1: İnşallah.
0: Ameller sergilemeyi nasip eylesin inşallah.
1: İnşallah. Muhterem dinleyenler, misafirimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamız. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a siyere dair bir sohbet ifaya çalıştık. Dillerimizden salatü selamlar, gönüllerimizden muhabbetleri bitmeye, hep artta çoğala devam ede, yine Süleyman Çelebi Hazretleri'nin bir beytiyle programı bağlamak istiyorum. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız İzzet yeter. Hoşça bakınız.
0: Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel bir söz.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

ve ene evvelu men tenşakku anhul ardu ve la fahr. İlk defa yeryüzünün, toprağın yarılıp üzerinden açılacağı kişi ben olacağım ama övünmek yok. Bu ne demek? Herkes ölüp de kabre konuluyor ya, bu kabirler ba'su ba'del mevt, ölümden sonra dirilme zamanında kabirler açılacak da insanlar kabirlerinden kalkıp mahşer yerinde toplanmayacaklar mı? Toplanacaklar. İşte o kabirlerin ilk kabiri açılıp da mahşer yerine ilk gelen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak. Kendisi bunu böyle bildiriyor. Mahşer yeri topraktan, efendim kabrinden kalkıp da mahşer yerine ilk gelecek kendisi olacak. Ve ene evveli şafi'in ve evveli müşaffa'in ve la fahr. Ben ilk şefaatçi olacağım orada. Ve müşaffa ne demek? Şefaat hakkı kendisine verilmiş, şefaat etmesine müsaade olunmuş, şefaati kabul olunmuş insan demek. Tabii herkes şefaatçilik yapmak ister, kalkar efendim, hani temsilen anlatalım, valinin, müdürün, komutanın karşısına gidip de efendim işte rica ediyorum şu şahsa işte şöyle yapın böyle yapın der ama kabul ederler mi? Bazen derler ki çekil kenara, sen bu işe karışma, kabul etmiyoruz. Ona ben yapacağımı yapacağım filan derler. Peygamber Efendimiz şafi, şefaatçi efendim ve şefaati Allah tarafından kabul edilen, peki seni şefaatçi kabul ettim, buyur dilediğine şefaat et diye şefaatçiliğine müsaade olunan şafi Peygamber Efendimiz. Tabi şafi ayın iledir. Şafi ayın ile olunca şefaat eden demek. Şafi i ile olsa, uzun i ile, y ile yazılıp şafi olursa, sonunda ayın olmazsa, şafi değil de şafi olursa, o zaman şifa veren demek. Tabi Allah şafidir, insanlara şifa veriyor. Efendim buradaki kelime o şafi değil, o şafi değil, bu şafi ayın ile şefaat kelimesinden geliyor. Peygamber Efendimizin şefaati var. Müjdeler olsun hepinize. Allah bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz ümmetine şefaat edecek. Müteaddit şefaatleri var.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Akra'da yeni bir programla tekrar birlikteyiz efendim. Bugün yine mutluluk ve huzur üzerine konuştuğumuz bir program olacak. İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocamla birlikteyiz tekrar. Hocam hoş geldiniz.
2: Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Biz de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam geçtiğimiz programda kavramlar ve tanımlar üzerine başladık. Mutluluk ve huzur birbirine karışan kavramlar dedik ve bunun üzerinden yola çıktık ve mutluluk ve huzuru tanımladıktan sonra iç huzura girdik. Daha sonra sekineye girdik ve sadece bunlar değil, aralarda aslında çok güzel bilgiler de vardı. Kaçıran dinleyicilerimiz varsa Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirler. Güzel bir başlangıç olabilir. Fakat tanımlarımız daha bitmedi alanla ilgili. Bu kavramlarla devam edelim istiyorum hocam. Biz sekineyi de anlatmıştınız. Evet. Geçen programda onu da işledik ve oradan kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam.
2: Şimdi sekine bir hal. Belki 5 dakika, 10 dakika, 1 saat sürer dedik. Kişinin manevi bünyesine göre değişebilecek bir şey. Allah-u Teala'nın ikramının şiddetine göre değişebilecek bir şeyken. Ama ıstılahta veyahut da akademik bir terim olarak bizim ağzımıza alışan itminan, akademide tumanine diye geçen bir kavram daha var. Sanki bana öyle geliyor ki itminan sekineden daha kalıcı. Bu ikisi birleştiği zaman, bütünleştiği zaman belki tamamıyla iç huzur mu diyebiliriz. Bu tabii kişinin özgün tecrübelerine dayalı olarak gelişebilir, değişebilir. İtminan olduğu gibi söylemek gerekirse yine Ragıp el-İsfahani'nin Elfaz-ı Kur'an sözlüğünde 307. sayfaya istinaden, burada kaynak kullanmak istiyorum çünkü ilgilisi ve meraklısı baksın, daha fazla bilgi alsın diye. Çünkü biz burada akademik bir ders yapmıyoruz, bir sohbet yapıyoruz. Allah'a çokça ibadet edip onu anmakla gönüllerdeki ızdırap ve sıkıntılardan kurtularak sükunet bulmak anlamında kullanılır diyor. Şimdi bunu biz bilindik, çok meşgul, çok yaygın bir ayet-i kerime var Rad suresinde. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulub. Yani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Peki amennâ ve saddakna. Biz bunu daraldığımızda 100 defa la havle ve la kuvveti, daraldığımızda 100 istiğfar, dağınık bir şekilde bu bizi itminana çevirir mi? Geçirir mi? El cevap zor. Ha insan var, insana özeniyor. Yani Mevlana Hazretlerinin menkıbelerinde okumuştum. Kendini kilitliyor, yine inzivaya çekiliyor. Giriş yasak. Biri geliyor, herkese yok yok denilirken biri geliyor. Bizatihi Mevlana Hazretleri kendisi çıkıyor. Açıyor, buyur ediyor. Oturtturmadan, ayakta, göz göze bakıp buna nazar etmek, mürşidin nazarı denir ya. Ya ne şanslı insanlar var, doğuştan şanslı, ne kalıplı insanlar var. Şöyle bakışıyorlar, ayaküstü o adam irşat oluyor ve evladım git falanca yere faaliyetlerimizi yap diyor. Ya biz neyiz diyorsun, yani özeniyorsun, ne güzel insanlar var, anlatabiliyor muyum? Ayaküstü ya, oturtma bile yok, öyle kalıp hazır ki, öyle büyük bir maneviyatı var ki hazır geliyor. Dehşet bir şey ya insan. Yani Allah'ım bize de nazar et ya, rahmet et ya, bizi de gör diyesi geliyor yani, dua edesi geliyor insanın. Çünkü onun yanında ben sıfır kalıyorum yani, konuşulmaz, şeye girmez yani, sıraya giremiyorum şu anda. Böyle bir insan neye geliyor. Neyle geliyor? Basit bir uygulamayla gelmiyor. Bunlar şanslı insanlar. Hı-hı. Çok nadirattan. Allah-u Teala diyor ki işte zikirse madem itminanın kaynağı etken maddesi ve zikrullaha zikran ketira, elli yüzlü olmaz bu iş diyor Allah-u Teala. Çokça zikredeceksin. Kişinin kalbinin manevi durumunun kasveti ya da yumuşaklığı, hazırlığı ya da hazır olmamışlığına bağlı olarak zamanla değişir. 20 yaşında giren haliyle hani 15-20 yaşındaki gencin ibadeti çok makbul. Bizim gibi 50'yi devirenlere artık zorluk var. Yani iyice soğumuş bir demir düşünün, onu bükmek ne kadar zorsa gençlerde de tam tersine, ne kadar delikanlı olursa olsun benim onun bir Allah demesi benim belki 10 Allah dememe bedel. Yani o daha hızlı ilerler, daha hızlı eğilir. Onun için buradaki kalbin hazır bulunmuşluğuna bağlı olarak zaman ve süreç değişmekle beraber itminana kavuşur. Şimdi bu yolda sebat gerekir. Niye bunu araya özellikle soktum? Şunun için, o kadar zor bir zamanda yaşıyoruz ki, o kadar çok çeldirici var ki. Ben 80'lerin ergeni, 90'ların genciyim. Ama bugün çok farklı. Bugün çok farklı, hakikaten farklı. Dünya daha bir hızlı dönüyor. Zaman daha bir hızlı geçiyor. İnsanlar daha bir farklı. Dolayısıyla burada benim zamanımdaki performansı ya da basitliği beklemek, bence 90'lardan önceki araştırmalara tekrar bir göz atmak lazım. O zaman insan potansiyeli neydi, şimdiki ne? Beni endişelendiren durumlardan bir tanesi. Böyle bir halde çok çeldiricisi var bugünün insanının. Sebatı onun için söylüyorum. Sürekli hazcılığı tetikleyen, keyfi, lezzeti, neşeyi tetikleyen bir dönemdeyiz. Ve bunu ekranla, genel manada dijital ortamlarla çok hızlı yapıyor. Yani bir nevi bitmez, tükenmez beğeniler getir. Algoritma mühendisliği yatıyor bunun altında. Senin hiç canının sıkılacağı şeyler seni analiz ediyor. Göz hareketlerine ve orada geçirdiğin görsellerdeki zamana göre ve ona göre sürekli beğendiğin şeyleri önüne koyuyor. Yani sahte bir cenneti sürekli sıkılmadığın, saatlerce bakabileceğin bir algoritmayla hep beğenip keyif alacağın, ekrana bağlı kalacağın bir şekilde bir algoritma hazırlıyor. Dolayısıyla sürekli hazcılığı tetikliyor. O zaman haz ne?
1: Evet.
2: Ara bir geçiş yapalım, mutluluğun tarifine girelim.
1: Olur hocam.
2: Çünkü zaten zor bir şey.
1: Evet.
2: Yani itminan en son perde. Buraya bir sebat gerekiyor. Neler itminanı kazandırır? Sadece zikir mi? Başka bir programda belki onu işleyebiliriz. O anlamda itminan sakin ve kararlı olmakla beraber haz hızlı ve geçişken. Daha hızlı kaybolucu, daha hızlı peş peşe gelen, kıyaslayarak girdim. Burada söylemek istediğim, tamamlamak istediğim bir şey var. Tasavvufi kavram olarak huzur ve itminan birbirine daha yakın. İşte zikirle beraber nefsin terbiyesi de girdiği zaman bütünleştiğinde, anlık haller, sekineler çoğalıp da makam haline geldiğinde tam bir

0: bir huzura kavuşmuş oluyor insan. Belki böyle bir bağlayıp çekebiliriz. Peki bugünün diliyle psikoloji bilimi adı altında huzuru nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi elmanın lezzetini çok beğenip armutta da bu olsun deyip elmayı armuda aşılamak gibi bir şey ama insanlar bu kelimelere aşina olduğu için bu bağlamda psikolojik bir tanımlamayı da geçmek istemiyorum alanım itibariyle de. Şimdi insanların en çok kullandığı şey bana dokunmayın depresyondayım, panik atağım var. Onun ne demek olduğunu da bilmiyor. İki çarpında geçirince tansiyonu yükselince panik atağım var deyip kendi kendine hap yazdırıp alan insanlar da var. Allah akıl fikir versin, Allah izan versin. Endişe, kaygı, açgözlülük, arzu, nefret, kötü niyet vesaire falan bir sürü bir durum var. Bu durumları psikolojik bağlamda bir hani hastalık, bir terapiye ihtiyaçmış gibi gösteren bir durum var. İşte iç huzur, zihinsel dinginlik ve vücutta hem kalp hem beden dengesini koruma. Yani homeostatik dediğimiz sabit ve kararlılık. Ne demek bu? Otonom sinir sistemine bağlı olarak kanın akışkanlığının veya diğer organların kendi başına midenin otomatik olarak gelen yiyeceği tanımlayarak asit belirlemesi vesaire böyle sürekli dengede tutma özelliği var. Zihin ve kalp de bir dengeye oturursa hazzın tesirinden kurtularak anlık geçicilerden vazgeçerek o zaman bir huzur tamamen oturma durumu var. Bu huzurda ne yapıyor? Baskın duygu haline gelirse endişeler minik düzeyde yani eşik düzeydeki depresif haller, küçük kaygılar, efendime söyleyeyim daha da ileri giderse gelecek rıza makamına geldiği zaman ki burada işleyeceğiz. Bu tarz önemli çalışmalarla daha aktif, daha kaliteli amellerle, davranışlarla huzur duygusunu iyice yaydığın zaman sadrında boşluk bırakmadan kalbinden taşan bir huzur, bedenine yayılan bir huzur olduğunda bu sefer hormonlar da değişmeye başlıyor. Hı hı. Hareketlilik başlıyor. Yani sensörler hemen çalışıyor, devreye giriyor. Bu sefer ne oluyor? Endişe, kaygı, açgözlülük vesaire buna bağlı nevrotik duygular kendiliğinden baskılanıyor. Biz buna tasavvufta ne diyoruz? Nefsi emmarenin yavaş yavaş hizaya gelip ruhun da ibadetlerle takviye, tesviye edilmesiyle nefsin ruha tabi olması gibi bir şey de yani karşılıklı tanımlayabiliriz gibi geliyor bana. Şimdi bu iç huzuru mutluluktan ayırdık. Ne dedik? Biri tensel, maddi yani mutluluk. Biri de daha içsel. Şimdi bugünün insanına düşündüğümüz zaman hazcı insanına çok güzel bir tanım var. Bunu okumadan geçmek istemiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Ben bu metni örnek metin olarak dini iletişim derslerinde de kullanıyorum. İnsanoğlunun huzur arayışı, nefsim, benliğim daima melek ve şeytan sıfatları arasında mücadele eder durur. Değişkendir, halden hale geçiyor. Hayatta kalabilmek uğruna davranışlarımı içgüdüsel ve toplum baskısıyla çevremdeki şartlara göre değiştirir dururum. Hükmetme, iktidar, makam, riyaset, hırs ve hevesim içimi daima kemirir durur. Hiçbir şekilde kanaat göstermez, bitmez, tükenmez, sönmez, tatmin olmaz. Nefret ve kinim tarafından mütemadiyen tüketiliyorken iç huzuru ararım. Teşhis çok doğru. Tam bugünün insanı. Sürekli patinaj. Evrilme. Neredesin? Hangi sosyal kültürel dokunun içindesin, onun şartlarında orada özellik kazanıyorsun. Sana ne pompalanıyor? Oku büyük adam ol. Mesela eskiden çocuklar dedelerine işte doktor ol değil mi? Bak ben hastayım. Yaşlı dediler, yaşlı dediğim. Yani 70'lerde, 80'lerde 60-70 yaşındaki insanlar çok yaşlıydı. 50'sinde bastonla geziyorlardı. Şimdi işte, doktor ol, beni iyi et. Bu şekilde besleniyorsun. Bu çok aşırı dengesiz bir iltifat sevgiyle desteklenirse seni egoistleştiriyor, egonu şişiriyor. Değişik bir hale geliyor. Yani sen kimin çevresindeysen, hangi çevrede dikildiysen tohum olarak oranın özelliklerini taşıyorsun.

0: Ormanda bir kavak olmakla erik ağaçlarının olduğu bir tarlada kavak olmak arasında çok fark var. Bunun gibi bir şey.
1: Evet.
0: Yerine göre insanın da gurbet değiştiren bir şey. Senin aile yapın, Allahu alem, pek Allah'ın razı olmadığı bir yapıda olabilir. Sana öyle bir beğeniler gösterir ki, sana öyle bir özentiler yükler ki, sen onu aramak için şehir değiştirirsin, gurbeti göze alırsın, farklı bir topluluğun, grubun içine girersin, orada yetişip büyürürsün. Hani yeniden doğmak vardır ya, ben 30'undan sonra şurada adam oldum denir ya, hani Allah seni o şeyden çeker, böyle bir ormanın içine, minik bir bahçeden seni alır, bakımı olmayan bahçeden alır, gürül gürül bir ormanın içine sokar, orada adam olursun, gerçekten ağaç olursun.
1: Hocam ne güzel anlattınız. Birçok dinleyicimiz hoca beni anlatıyor diyecekler herhalde.
0: Estağfurullah. Bu yani doğaçlama, belki de sürekli aynı konulara çalıştığımız için, çünkü bildiğiyle amel edene Allah bilmediğini öğretir. Biz bu konuları çok çalışıyoruz, çok tekrar ediyoruz, belki deneyimliyoruz. Evet. Allah da lütfediyor, belki böyle eyvallah bir şeydir. Yani kerameti bizden değil, belki ilmin kendisinden.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
0: Şimdi böyle olunca birey kendini mutlu etmek için ait olmadığı bir yerde, halbuki Allah ona çok büyük bir orman hazırlamışken, bahçede kavak olmanın ayrıcalığını yaşadığını zannetmesi gibi düşünelim. Bu sefer minik hazlara, tamam mı? Şimdi erik ağacı yüklü olduğu için çok böyle hışır hışır rüzgarın o müziğine eşlik edebilen bir yapısı yoktur. Ben köyde büyüdüm. Yani tarım toplumu üyesiyim. Efendime söyleyeyim. Ama kavak ağacı şöyle biraz serpilmişse, boyu şöyle bir 7-8 metreye varıp dallanmışsa, onun yaprakları da bile hafif geniştir. Çınar gibi de değildir. Rüzgar estiği zaman da, dalları da incedir. Dalı da yaprağı da hışır hışır birbirine böyle, bu kendini önemli bir şey zannettirir eriklerin yanında. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük bir tehlike. Bu sefer kendi ürettiğin hazlar seni oyalarken, bunu fark eden başkaları ya da başka zihniyetler senin üzerine sürekli haz getirir. Sen de insanlar beni anlıyor, ben çok kıymetli biriyim diye kerameti kendinden bilen cahillere dönüşürsün. Onun için birazcık yükselmek gerekiyor, vazgeçmek gerekiyor. Hazzı terk etmek belki yükselmenin, o balonun yükselmesi için gazın yakılıp hafiflemesi gerekiyor. Veya sepetteki birçok şeyin, yükün boşaltılması gerekiyor. Peki bu haz niye bu kadar değinelim? Bunun felsefesini yapmış adamlar. Hedonizm denmiş. En yüksek mutluluk hazdır diyor. En önemli iyilik de haz verirse iyidir diyor. Yaptığın davranış sana haz veriyorsa, bu dehşetül vahşet bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Ve bu konuda yazılmış bir kitap var. Hedonizm diye. Pompalanan bir düşünce. Buna bakmak lazım. Bir kitabı ben gençlere tavsiye ediyorum. Niye? Şimdi bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber'e geliyorlar bir savaştan sonra. Ya Resulallah, falanca var ya, bir kılıç salladı ki şehit oldu. Vay vay vay, bir görmek lazım. Şehit oldu diyor. Yok diyor Peygamberimiz, şehit olmadı. Şehit değil. Niye? O Medine'nin çıkışındaki hurma bahçeliklerine zarar gelmesin diye savaştı. Eğer hedonik bir yaşam tarzına sahipsek, ben sadaka verdim. Vay, çok mutluyum ya. Allah'ın bir kuluna yardım ettim. Çok mutluyum. Ha, şeytan hemen. Radarlar çalışıyor. Sensörleri çok kuvvetli. Anında çalışıyor. Ve sürekli her sadaka verişinde mükemmelsin ya. Büyük adamsın ya. Baba adamsın ya. Vesaire vesaire. Allah korusun, o sadakalar yarın mahşerde yüzüne paçavra gibi atılan bir çöpe dönüşmesin. Burada çok dikkat etmek lazım. Hazcı mıyız? Huzurlu muyuz?
1: Bu bizim kontrol edebildiğimiz bir şey mi hocam?
0: Evet. Kontrol etmen için Kur'an ve sünnet sana argümanlar sunuyor.
1: Evet.

0: Hocam burada tabii sizin anlattığınız şeyde biraz şunu da seziyorum. Mesela diyoruz ki işte Batı buna hedonizm demiş. Hazcılık ve işte haz varsa iyidir diyor. Bunu aslında biraz tepelere koyuyor. Yani
1: Evet.
0: bir şeyde haz varsa süper
1: Yükseltiyor,
0: diyor.
1: yüceltiyor
0: Ama
1: ki insanlar bir şey zannetsinler bunu.
0: Bizim mesela sizinle en baştan beri konuştuklarımızda mutluluktan, huzurdan, sekinetlerden, itminanlardan gelince ben bu sefer ama burada ben şöyle görüyorum. Haz aslında bütün bunların en aşağısında.
1: Evet.
0: Yani çok da hazın çok da bir numarası
1: İtibar
0: yokmuş gibi
1: yok.
0: geliyor. Yani
1: İtibar
0: onların en
1: yok.
0: yukarıda gördüğü bize şu an konuştuğumuz yerlerde ben de aşağıda kaldı hocam. Büyük bir fark var aslında.
1: Var. O farkı var ama şöyle bir şey. Hazzı insana ibadet tabi haz verir. Namaz kılmışsın, bir selam vermişsin. Secdeye gitmişsin en azından. Tamam mı? Hele ki bunu farz namazın dışında yatak sana battıysa, bir derdin varsa gecenin köründe tutup da Ya Rab diye secdeye gittiysen, hele gözyaşı akıtırsan böyle bir şuranda bir soğukluk, serinlik olur böyle. Ya ben demin ağlıyordum, şimdi ağlayamıyorum. Rahatladım mı ki? Hani böyle buz gibi oluyorsun, tamam mı? O dert bitmiş. Tamam mı? Böyle bir sırıtmalık geliyor adamın yüzüne. Böyle tekrar böyle bir uykuya dalıyorsun. Ya da uykun da dağıldıysa bir okumaya geçiyorsun. Yani bir kitap okuyayım ya da bir işte bizim işimiz nedir? Yazmak, çizmek, okumak. Yani şurada bir bitiremediğim sayfa vardı. Ona bir bakayım gibi konu vardı gibi. Ha şimdi bu illaki bir hani huzur. İşte biz onu çok hazcı yaşadığımız için, çok nefsimize göre yaşadığımız için dedik ya en başta. Huzurla mutluluk birbirine karışıyor. Şimdi biz mutluluğu tarif etmediğimiz için ben ara kavram olarak hazzı koydum ortaya. Şimdi mutluluğa girince huzurdan farkı gelecek. Onun hakkında da birçok kavramlar var. Haz o deneyim kendinden bilip onu kutsarsan, putlaştırırsan, ayette diyor ya erayta men takada ilahehu hevahu. Yani heveslerin var, yaşadın, mutlu oldun. O mutluluğu kutsarsan senin artık putun haline geliyor. Sana zarar veriyor. Neden insanlar sosyal medyadan çıkamıyorlar? Ekranın büyüsü. Yok, orada mühendisler çalışıyor. İşte, algoritma mühendisleri çalışıyor orada. Ne kadar zaman geçiriyorsan ona göre hesap kitap o tür uygulamaları sana sunuyor. Minik cennet yaşatıyor. Sen orada saatlerce kalabiliyorsun. Ne zaman ki gözün ağrıyor, gözünde batma hissi var ya da bir telefon aniden renk değiştiriyor, şarj bitiyor ya da telefon çalıyor ya da biri sesleniyor. O zaman o afyondan çıkıyorsun. Yani
0: Ki o zaman bile bırakmak istemiyoruz. Hala
1: İşte
0: kaydım ve devam etmek
1: o
0: istiyorum.
1: haz yani Allah herkese Furkan nasip etsin, ayırt etme gücü. Namazdan aldığı manevi hazzı şehvetten ayıramıyorsa vay o insanın haline. Biraz düşünmesi lazım. Allah insana Furkan versin. Ayırt etme gücü versin. Bu da çaba gerektiriyor işte. Bu da çaba gerektiriyor. Yani sihirli değnekle olmuyor bu iş. Dönüşüm çaba gerektirir. Niye? Bir demiri büktün. Aa bu demir bükülmeyecekti. Bunu düzelteyim dediğin zaman bükerken zorlanırsın. Demirin sesi çıkmıyor ama o da zorlanıyor. Tekrar müdahale ediyorsun ona. Anlatabiliyor muyum? Mesela kaportayı kaza yaptım, göçük oldu. Yani öpüyorlar mı, okşuyorlar mı? Kaporta düzel bakayım koçum benim hadi. Masraf çıkar. Yok. Dandun. Çekişliyorlar değil mi? Düzelmek öyle sihirli değnek dedim ya biraz önce Mevlana Hazretleri'nin dervişlerinden olan gibilerine Allah'ın ikramı. Ama kaportayı düzeltirken bile çekiçleniyorsun. Kalbin düzeltilmesi gerekiyor, hizaya girmesi gerekiyor. Bir şeylerden vazgeçmen lazım, bir şeyleri tekrar tekrar yapman gerekiyor. İki namaz teheccüd kılıp da kendini evliya zannetmekte de olmuyor. Yani rüyada böyle aksakallı görmekle de uçtum kaçtım da olmuyor. Yani bu süreç ve çaba hiçbir şekilde bitmiyor. Yani en yüksek insan kim? Hazreti Peygamber. Sürekli tekamül içerisinde. Ne zaman zirveye çıktı? Miraç mı? Değil. Son nefesine varırkenki halinde zirveye çıktı. Çünkü peygamberler, veliler sürekli insan gelişme halindedir. Bunun sınırı yok. Bunun sınırı yok. İnsan haşa, sümme haşa Allah da olamayacağına göre insanlık tekamülü sürecinde bunun sınırı yok ve sürekli gelişme ve değişim içerisinde ama hep bir bedel, hep bir vazgeçme, hafifleme. Ne kadar hafiflersen o kadar

0: büyüyorsun. Yani hava çok hafif ama gökyüzü çok büyük gibi düşün. Ne kadar seyrelirsen o kadar
1: Evet.
0: hafifler ve yükselirsin. Dolayısıyla haz insanı yorar. Haz insanı yorar. Birinden şöyle bir cümle sarf etti. Gençtik yani arkadaş ortamında. Ya günahtan yoruldum ya diyor. Allah Allah dedim. Sonra nerede okudum bilmiyorum. Nefis günah işlemekten yorulur bazen maneviyata, rahmete ihtiyaç duyarmış. Çok enteresan geldi bu. Ama buna aldanmamak lazım. Yani nefis de yoruluyor günah işlemekten. Hani sen bir ara tutup da böyle bir aylığına işte yaptığın zikrin haddi hesabı yok. Büyük adamsın, beş vakit namazı işte camide kılmaya çalışıyorsun. O şarjın artık dibe vurmuş, eksiye inmişsen sıfıra çıkmaya çalışıyorsun. Yani ona aldanmamak gerekiyor. Dedim ya biraz önce sebat lazım diye.
1: Evet.
0: O halde haz tam böyle huzurla mutluluk arasında bir kavramken acaba mutluluk nedir? Ona bir değinmek
1: Tabii
0: istiyorum.
1: hocam, buyur.
0: Mutluluk sözlüklere baktığın zaman etimolojik olarak Türkçe'de hani bayramımız kutlu olsun diye bir söz var ya kut mübarek anlamına geliyor. Yani eski tarihsel dizilere verdiği zaman Tanrı bana kut verdi diye bir söz vardır. Yani kutsanmak, mübareklik gibi bir teberrük olma gibi bir şey. Kutlu olmak yani
1: Kutsal da oradan geliyor zaten bu arada
0: kutsal
1: hocam.
0: bizim Türkçe
1: Kutsalla evet
0: evet aynen.
1: köken
0: İşte
1: olarak.
0: Allah bana kut verdiyse ben büyük adamım. O zaman benden ağası yok. Ben mutluyum ya. Daha ne isteyeyim? Allah bana değer vermiş. Allah bana makam vermiş. Allah bana büyüklük vermiş. Yani kibir değil. Kendi kibriya sıfatından bahsetmiş. Güç vermiş, kudret vermiş. Anlatabiliyor muyum? Yani kut bendedir diyor ya eski Türkçe'de. Yani sözlük altında konuştuğumuz için. Burada sıkıntı işte biraz önce bahsettiğimiz şey sekülerizm merkezli, hedonizm temelli, sanal oluşumlarla beslenen bir mutluluk anlayışın yaygınlık kazandığı günümüzde Kur'an'ın tavsiyeleriyle, sünnetin tavsiyeleriyle, alimlerin tavsiyeleriyle mutluluk nasıl olur, nasıl yaşanır? Buna biraz kısmen değinelim. Bu şekilde hani açıklayalım istiyorum. Ne diyor? Dini sözlüklerde, din terminolojisiyle ilgili sözlüklerde insanların dünyada ve ahirette ulaşmayı hedefledikleri en yüksek ideal, şuurun tatmini, ruhun tatmini ve huzuru dinginlik hali. Dedik ya, salt mutluluk huzuru getirmez ama huzur mutluluğu getirebilir. Her huzurlu insan mutlu olabilir ama her mutlu insan huzurlu olmayabilir. İşte mutluluk biraz daha sınırlı. Wifi'de bir alt çizgi şeklinde söyleyebiliriz. Daha en altta has. O tamamen keyifçilik, anlık. Yani mutluluk biraz daha ideal. Mesela bir anne baba çocuğu olduğu zaman şimdi bir videoda seyrettim. 110 yaşındaki bir dede 85 yaşındaki kızı yorulmuş, oturmuş. Ver elini kızım, elimden tut, yürüyelim diyor. Ona göre de hala çocuk. Anlatabiliyor muyum? Şimdi baba evladı olmakla ömür boyu mutludur. Evladı çünkü.
1: Evet.
0: O torun sahibi olmuş. O çok mutlu. Arıyor kızını. Maşallah kızım, bir torunumuz daha olmuş. Ömür boyu sürüyor. Ama haz şu, bir insan torunu olunca da çocuğu olunca ha oldu bitti tamam sokağa mı atıyoruz? Hayır. Ama bir açken bir yemeğe gidiyorsun, açsın. Bir de eğer kamyoncu durağına denk gelirsen, esnaf lokantasına girip de lezzetli bayatlamamış bir yemek yersen, bir de açsan, bir de sevdiğin yemek varsa o yemeğin tadı damağında kalır.
1: Evet.
0: Ha oldu bitti. Yarım saat yemek yedin. İşte iyiydi be, şöyleydi ya, işte arkasına da bir demli çay içtik falan filan muhabbeti, bir saat bitti işte, daha su yok, öbür durakta başka yemek yiyeceksin.
1: Evet.
0: Yani bu şekilde haz, mutluluk ve huzur derecelendirmek gerekirse bizim mutluluk dediğimiz tam anlamıyla Türkçeleştirdiğimiz şey acaba bunu dini literatürde ne tür kavramlar var? Nelere bakabiliriz? Saadet. Eski Türk filmlerine bakın, Yeşilçam filmlerine. Sizi tanıdığıma bahtiyar oldum diyor mesela. Bahtiyar artık isim bile kullanılmıyor. Mesela işte oğlumuzun mezuniyetinden dolayı çok

0: Sudum.
1: Evet.
0: Bunlar bir isim olarak kaldı. Saadet kelimesinden geliyor mesut olmak.
1: Hı.
0: Yani eski Türkçe'de. Tabii batılı teknolojinin çok hızlı değişkenliği gelişimi bizim dilimizi de hem kısalttı hem de yozlaştırdı. Bunlar eski Türkçe dediğimiz 80'lere kadar 90'lara kadar kullanılan kelimelerdi. Çok da eski değil. Şimdiki gençlere 30 sene önceki kelime ama değil. Evet, saadet mesela son mutluluk. İnsanın son mutluluğu ne olabilir? Çocuklarını dindar yetiştirmiş, hafız etmiş, ehli namaz, efendime söyleyeyim. Çocukları çok mutlu. Ölürken yanında cennetteki makamını görmüş, tebessüm etmiş, çocukları da içi rahat etmiş. Babamız makamını gördük, tebessüm ederek, gülümseyerek canını teslim. En yüksek, saadetil kusva. Son mutluluk, ilahi mutluluk, yani nihai nokta şeklinde bu hayatta olunabilecek en son gelinebilecek en kuvvetli şey. Veyahut da saadetül ulya, saadetül ulya, büyük
1: Evet.
0: yüce mutluluk şeklinde değiştirebiliriz. Mutluluk hazdan biraz daha uzun, kalıcı. İnsan niye mutlu olur? Olur. Mesela çalıştığın işte normal düz memurken şef olursun, mutlu olursun. Bu mutluluk bir ay sürer, iki ay sürer, üç ay sürer. Nereye kadar sürer? Şeflikte yorulup da sınava hazırlanıp müdür oluncaya kadar sürer. Müdür oldun, daha da mutlu olursun. Peki bu seni tam tatmin etti mi? Müdür olmanın getirdiği sorumluluklar, insanlara hükmetmenin verdiği zorluklar, eve gittiğinde kafan şişi, gönlün sıkıntılı ama huzursuzsun. Yani yükselmek seni mutlu edebilir ama müthiş sonsuz bir mutluluk değil. Mutlak mutluluk cennette. Şöyle bir hayal et. Mahşerin defteri dürülmüş. Kapı açılmış, konfetiler patlatılıyor. Mis gibi kokular dağılıyor. Böyle en sevdiğin müziklerle bando takımı seni karşılıyor. Cennet ehli efendimiz gelmiş. Seni alıyorlar. Hiç konuşmanın mecali kalmayacak bir köşke götürüyorlar. Cennet suyuyla yıkanıyorsun. Cennet ipeğiyle elbiseler dikiliyor. Balkona çıkıyorsun. Köşke ve temaşa ediyorsun. Sınır yok. Rabbim bana hangi nimetleri vermiş? Şöyle bir bakıyorsun. Ve Allah sana nida ediyor. Yasin suresindeki haliyle selamun kavlen min rabbir rahim, verdiğim nimetlerden razı mısın? Bu sesi duydun, vahiy aldın. İşte en yüksek şey bu. Bir de her haftalık cumalık büyük adamlardansan Rabbül Alemin'i temaşaya gidiyorsun. Zirve bu. Bunu düşün şöyle bir, yani ben kısa kestim ama bir programa sunmaz bunu kurgulamak. Adamın yerinden kalkası gelmez. Şöyle bir cennet tasviri. Çünkü insanların kafasında Kur'an-ı Kerim çok sık okunmadığı için cennet tasviri çok zayıf. Yani bir bakmak lazım Vakıa'ya, Yasin'e, Rahman surelerine. Ver coşkuyu. Adamın ölesi geliyor
1: Bir de hocam orada hep şu çok motive edici değil mi? Yani ne düşünüyorsak o değil, daha
0: yani.
1: fazlası.
0: Daha
1: Yani
0: fazlası.
1: mümkün değil tam doğruyu yakalamamız. Ne
0: Evet.
1: düşünüyorsan düşün, düşünebildiğin kadar ucu yok, daha fazlası.
0: Evet, nimetün la tentehi, bitmeyen nimetler.
1: Evet.
0: Onun için yani son nihai mutluluk o son perde. Çok güzel. Yani en son anı iyi kurgulamak lazım. İnsanın zihninde sonu nasıl şekillendirirse beden zihne tabi olacağından o gayrete gelir diye düşünüyorum. Onun için yolumuzu aydınlatanlar her daim, her asırda ölümü terbiye edici, yetiştirici, geliştirici şekilde tefekkür etmeyi bize hep tavsiye etmişler. Peşinden takip edenler. Onun için mutluluk belki Farabi'nin tanımıyla da saadetin ötesinde insan ruhunun vücutta maddeye ihtiyaç hissetmeyecek bir tekabül mertebesine ulaşıncaya kadar yaşadığı duygular. Bir başka ifadeyle mutluluk insan nefsinin maddeye muhtaç olmayacak şekilde yetkinleşmesi. Yine niye geliyoruz? Saadetül kusvaya geliyoruz. Peki Huzurda sekine ile itminan vardı. Bunları da açıklayalım. Dinleyicilerimizi çok sıkmadan konuyu biraz burada keselim. Burada da ne var bizde? Sevinç. Mutluluğu

0: işaret eden, mutlulukla beraber kullandığımız, daha Türkçeleşmiş, daha çok kullandığımız, çok sevinçliyim, çok neşeliyim. Burada Arapçasını karşılayan sürur, ferah kavramları var. Bunlar da bizdeki sevinç kelimesini karşılıyor. Bolluk, mutluluk, içte gizlenen, açığa vurulmayan sevinç şeklinde. Yani çok mutluyum ya, içim içime sığmıyor ya. Şimdi oğlun, çocuğun, kızın yaramazlık yaptığı zaman böyle zıvanadan çıkmasın. Senin canından bir can o. Yani özür dilerim, yani eziyet eder gibi bir amelde bulunmasın bir davranışta. Yani kulağını çekersin, kaşının birini kaldırırsın. Ama çocuk uyurken bütün saflığıyla onu yatağına yatırıp uyutup böyle kendinden geçmiş halini gördüğünde kokmaya doyamazsın. İşte hani Allah alem, Allah korusun, nazarın bile değer. İçten öyle bir seversin ki böyle oh, bir coşku gelir böyle. Tamam mı? Tarif edemediğim böyle, o çocuğu alıp içine sokasın gelir böyle. Göğsünün içine alasın gelir. İşte bu hani içten gelen bir sevinç, mutluluk. Bu maddi şeylerle olan bir şey mutluluk. Ama itminanı hatırladığımızda, iç huzur ya da gayrimüslimlerin inner peace dediği şey daha çok ibadetlerle, manevi ritüellerle sağlanan bir şey. Artık yavaş yavaş netleşmeye başlasın kavramlar.
1: Evet hocam.
0: Peki gayrimüslimin maneviyatı olur mu? Olmaz olur mu? Ben eskiden buna karşı çıkardım. Hocam ben ateistim ama ormana gittiğim zaman kendimi bir aşkınlıkla beraber hissediyorum. Maneviyatım yükseliyor diyor. Yazmış çünkü, ben ezbere konuşmuyorum ve yani ölçek dolduruyorum. Kısa cümlelerle yazmak istediğiniz var mı diye. Çalışmanız çok güzel, takdir ediyorum ama ben ateistim, size katılmıyorum. Fakat bu cümle çok hoşuma gitti deyip işte aşkın bir varlığa inanıyorum diyor ama Allah'a inanmıyorum diyor. Allah insaf, irfan, hidayet nasip etsin. Bu nasıl olur diyorum ya. Adam diyor ki hiking yapıyorum, jogging yapıyorum, çok aşkın varlıkla kendimi bütünleşmiş hissediyorum, çok huzurluyum diyor. Ayet-i kerimeler tekrar tekrar okundukça insanın kafasında bir takım fikirler patlamaya başlıyor. Sebbahalillahi ma fi semavati ve ma fil ard. Yer, gök ve içinde ne varsa Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder. Velakin la tefkavun, ancak siz bunu anlayamazsınız. Anlayanlar var. Ya Yunus Emre kendi makamında çiçekle konuşmuş. Açılmış perde. Maddenin arkasına geçmiş. Mana dilini çözmüş. Ama o herkeste olmuyor. Şöyle bir şey düşünün. Bir doğru çizgisi düşünün. Alt taraf eksi, üst taraf artı. Çizginin kendisi nötr, sıfır noktası. Hidayet noktası diye düşün. Alt taraf eksi noktası. Adam eksi de yorulmuş. Tamam mı? Bir takım travmalar, iş gücü, hayat zorluğu, işte metro bozuldu, 2 saat bekle, 3 saat tekrar git, 5 saatte evine varıyor İstanbul gibi bir yerde. Bir de bunun ateist olduğunu düşün. Vardır bunda bir hayır da diyemiyor. Ne yapacak adam? Sürekli enerjisi tükeniyor. Sürekli tükeniyor. Ama hafta sonu hemen bir parkta mangal yaptığı zaman keyfi yerine geliyor. Ota çimene bastığı zaman, ağaca sarıldığı zaman ya da hiking, jogging yaptığı zaman kendine geliyor. Ha, bu nedir? Adamın enerjisi o kadar düşük ki, eksilerde geziyor ki, Allah'ın zikriyle cemadat dediğimiz, insan alt varlığı olarak cemadat dediğimiz, hayvanın da ötesinde taşlar, Allah'ı zikretmekten Allah korkusuyla taşlar yuvarlanır. Veya infeceret, taş parçalanır, pınarlar, coşkun pınarlar fışkırır. Yani hani bu nehirleri besleyen kaynaklar oluyor ya, fışkırıyor yani, bir yerden çıkıyor. Bu infijar, işte bu Allah'ı zikretmenin verdiği enerji. Nasıl kabirde öldü dediğimiz insana yaş hurma dalı kabir azabına perde olabiliyorsa, Hazreti Peygamber'in uygulamasında görüyoruz bunu. Oncağız da, o garibanım da, Allah hidayet versin, dağ taşa işte yok ayağımı bastım, 300 tane protein aldım falan filan, böyle gevşiyor, rahatlıktan gelişiyor. Yani o elektrik akıp gidiyor. O zikrine bilmese de, duymasa da uyum sağlıyor. O zikirden gelen enerji o adamı sıfıra yaklaştırıyor. Rahatlatıyor. Ha, namaz kılsa belki çok daha iyi olacak. Zikirle meşgul olsa belki

0: ki çok daha iyi olacak falan filan. Yani bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla burada tam olarak düşündüğümüzde kalıcı diyemeyiz. Yani ömürlük nimetlere sahip olmanın verdiği sevinç mutluluğu getiriyor. İş yerinde yükselmek, makam sahibi olmak insanı mutlu eder. Gelirinin artması mutlu eder. Çoluk çocuğa kavuşmak, aile kurmak, kendisini sevdiği, onu seven bir eşe sahip olması mutlu eder. Çocukları hasta olmadığı zaman ne yapar? Mutlu olur. Onları parka çıkarır. Onlarla meşgul olur. Hepsi bunlar mutlu olur. Niye? Ömürlük bunlar sermaye. Ömürlük sermayeler, madde insanı mutlu eder deriz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle bir neticelendirelim isterim. Buyur. Mutluluk esnasında şuna bir bakalım, hemen bitirelim. Ne oluyor? İnsan bütüncül bir varlıktır. Ruhu, kalbi var da bedeni de var diyoruz ya. Peki ne oluyor? Mutlulukta bildiğimiz dopamin, endorfin, serotonin. İnsan bu duyguları nelerle hissediyor? Sensörlerine. İşte beyin bunu farklı, henüz çözemediğimiz sensörleriyle maneviyattan, kalpten algılayıp vücuda sinyal gönderiyor ve endokrin sistemi çalışıyor. Hormonlar kana karışınca biz böyle gevşiyoruz, mutlu oluyoruz, neşeleniyoruz vesaire. Peki mutluluk kimyasalları bunlar. Huzurun kimyasalı var mı? Epifiz bezi de bu işi yapıyor. Yani epifiz bezi de karanlık, beynin karanlık noktasında olup gözlerimizin retinasına ve alın çakramıza bağlı sinirler vasıtasıyla ışıkla beslenmekle, ama daha çok melatonin üretiyor, daha çok karanlığı seviyor. Onun için gece gözyaşını, şöyle bir giriş yapayım, parantez açayım. Takdir ettiğim bir tıp profesörü var. İsim vermek istemiyorum burada. 29 defa Mesnevi'yi okudum diyor. Oradan böyle alıntılı fotoğraflar atıyor. Mıncırını çıkarmış Mesnevi'nin. Tıp diliyle bazı şeyler açıklamaya çalışıyor. Diyor ki gece karanlığında gözyaşı dökerek fazla potasyum muydu, gözyaşında bir şey var, onu atarsa gözde mavi ışık belirir. Çünkü ölmekte olan ölüm anında gözde mavi ışık olur, perdeler kalkar diyor. Yani tıp ilmiyle maneviyatı açıklamaya çalışıyor. İşte bundan sorumlu olan epifiz bezi. Karanlığı seviyor. Ne kadar karanlıkta oturup da tefekkür edersen o kadar yükselmeye başlıyor. Bir de gamma osilasyonundan bahsediyorlar. Ölüm esnasındaki sınırlı sayıda çalışmalar şunu gösteriyor. Gerçek ölümden bahsediyorum. Gamma hertz'i normalde 30 ile 50'lerde seyrederken 110'a kadar tespit edilmiş. Yani beyin çığlık atıyor. Bütün dalgalar uçuşuyor böyle. Yani sınırlarını aşıyor. Gamma osilasyonunda da perde açılıyor. Azrail'i gördüğü, yani dünyadan koptup gözlerin tavana dikilip de kilitlendiği an gamma osilasyonu yükseliyor. Peki ben de derim ki ölüm tefekkürünü çok gerçekçi kurgulayabilirsek, gamma osilasyonunu, bir de bunu karanlıkta gecenin üçünde yapıp, ya Rab ben bu sona gideceğim, ölüm hak, beni affet deyip de gözyaşı dökersek, acaba insanın itminanı, huzuru daha hızlı mı gelir? Etkin madde olabilir mi şeklinde düşünmüyor değilim. Sanki azıcık bana öyle gibi geliyor. Bizden yardım bekleyen insanlara, danışanlarımıza bu konuda kurgulanmış ölüm tefekkürü yaptığımızda 50-70 dakikalık yani duyarsızlaştırıcı bir etken madde şeklinde çok hızlı bazı sorunları terk edebiliyor. Bana iyi gibi geliyor. Diyelim. Burada tamamlayalım inşallah. Evet.
1: Çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuyla ilgili, huzur ve mutlulukla ilgili birçok kavramı konuştuk. Bu noktada akademik camia ne diyor, ilim ne diyor, bilim ne diyor? Hem ilimi hem bilimi biraz konuşmuş olduk hocam. Çok güzel bir noktaya geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu programımıza da sunmuş olduğunuz katkılar için. Tabii konu derya deniz bir konu. Biraz daha ilerleyeceğiz inşallah hocam.
0: Tabii ki ilerleyeceğiz ama nihayeti yok. Nasıl ki huzurun nihayeti yok.
1: Evet, evet.
0: Mutluluğun da ömürlük bir şey.
1: Evet.
0: Allah hazlara takılıp kalmaktan korusun.
1: Amin.

0: sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم بالقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليلين طباته قليلين سؤاله صلى الله عليه وسلم Hazretleri şu hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki Ashab-ı Kiram Hazretine siz bugün öyle bir gündesiniz ki sizin zamanınızda fukaha çok bilginler, fakihlerinin çok olduğu bir devredesiniz. Hatipleri az, hatibe ihtiyaç yok. Bilgine ihtiyaç var, o da çok. Hatibi de az. Dilencisi de az. Kalilin sualı denir. Mukabil kesirun mutu, vericiler de çok. Vericisi çok. Hayr-ı hasenatları bu. Kesirin mutu o devirde efendinin devirde vericiler de çok. İstediğine de ihtiyaç göstertirmiyorlar yani ihtiyaç sahiplerini arayıp veriyorlar. El amelü fi hayru minel ilm. Bugün amel ilimden hayırlıdır. İlme ihtiyaç yok çünkü. Fukahalar bu. Onlar insanları irşat ediyorlar. Efendim muhtaç da at binaenli amel lazım. Bunlar amele çok dikkat ediyorlar. Gece gündüz namaz içinde, Kur'an içinde ibadet taatla idiler. Ve seyyati aleyküm zamanın. Fakat bu bir ücret bir zaman. Arkasından bir zaman gelecek ki kalilun fukaha fakih az. Fakihi az. Yani fakih deyince mutlaka bilen demek değil yani. Fakih basiret sahibi. Basiret sahibi. İşin içine nüfuz etmiş derinliklerini bilen insan. İlmin derinliklerine vukufu olan kimseler ve İmam-ı Azam, Ebu İmam-ı Şafii, Hanbedi ve emsali gibi zatlar. Yoksa bugün ilim bilgisi çok kimseler var. Bir isimlerini bilmediğimiz birçok ilimler var ki bugün bilenler çok onları. Onun sınıfları da ayrı. O sınıflarda onları öğrensinler. Binaenli ziyati aleyküm zamanın kalilüm fukaha. Bir zaman gelecek ki fakih bulamayacaksın. Çok az. Belki bir memlekette bir tane, belki birkaç memlekette birkaç tane. Fakat kesirun fukaha'u. Bu hatipler, söz söyleyicilerin hesabı yok. Bol. Çıkıyor kürsüye yahut nereyse. Söyledikçe söylüyor. Laf çok çünkü. Onlar laf evet ediyorlar ya. Laf çok. Kesirun fukaha'u. Kesirun fukaha'u. Buna karşı dilençli de çok. İsteyenler. Kalilun mutu fakat verenler de az. İsteyen çok ama veren yok. O zaman el ilmü fi hayrun mine amel. O zaman evvelki devirde amel lazımdı. Şimdi bu devirde de ilim lazım. El ilmü fi hayrun minel amel. Bugün için ilim lazım insanlara yani. Çünkü amel insanlara kafi gelmiyor. İlimsiz olursa. Birçok ravilerle beraber Abdullah bin Sa'd Ensari'nin. Yine bir tane buna ait. İnnekümül yev fi zamanin. Siz bugün bir zamanda bulunuyorsunuz ki men terake minküm uşra ma umira bih helek. Farz ediniz ki 10 parçadır emirler. Ondan birisini bırakırsanız men terake minküm uşra ma umira. Ondan birisini bırakırsınız helek. Helak olursunuz. Tamamını yapmanız lazım. Siz bugün o devirdesiniz. Fakat sümme ye'ti zamanın. Bundan sonra bir zaman gelecek ki men amle minhum bi uşri ma umira bih necah. O zaman da ondan birini yapan kurtaracak hepsini. Bugün onunu yapan birisini bırakırsa helak oluyor. Fakat ileriye doğru bir devir gelecek ki onda birisini yapabilirse bu faraize nevafile değil yani. Nafilelerden terki caiz olanı. Fakat evamirden terk olunmaz. Onda bir demek nevafilden terk edilirse. Fakat faraiz muhakkak işlenecek. O şuma amir ve bir necat. O zaman necat hasıl olur. Yani böyle bir devirdeyiz ki bugün ancak işte ilim sayesinde insan kendini kurtarabilirse kurtarır ne ala. Yine buna bir tane daha ek yapmış efendim. İnniküm fî zemânin. hesabına karşılıyor. Siz bugün bir devirdesiniz ki, bir zandasınız ki. Ulema uhul kesiyorum. Yukarıda fukaha dedi, burada da ulema diyor. Uleması bol, kesir, çok. Utaba uhul halil, katı bir ihtiyaç yok, az. Çünkü ilim olunca katı bir ihtiyaç kalmaz. Kalilim men tereke fihi oşra ma ya'limun. Men tereke fihi oşra ma ya'limun heva. Kim ki bugün bildiklerinden onda birini terk ederse, heva o cehenneme yuvarlanır. Tamamını yapmak lazım. Siz bugün o devredesiniz. Ne biliyorsanız hepsini yapacaksınız yani. Bir tanesini terke cevaz yok. Ama veseyyeti alinâsi zamanı. Şeklinde bir zaman gelecek insanların üzerine. Yekillü ulemâuhu. Uleması çok az. Çok az. Ve yeksürü hutabâuhu. Onun için hatipleri ulemadan saymamak lazım. O da ayrı o değil mi? Hatip ulemadan değil. Bellemiştir bir şey, bir mevzu, söyler onu. Ya eline verilmiştir bir mevzu, bahseder ondan. Bu ilimden sayılmıyor. Diyor ki bak uleması çok, hutabası az, bir de bir desiniz o zaman. Bir zaman gelecek ki o zaman ulema azalacak, fakat hatipler çoğalacak. Hatip insanlara demek tesir yapamıyor. Söz söylüyor ama söylediği sözü kendi tatbik etmediği için karşısına da tatbiki ne çare olmuyor. Siz bir ders atıyor. Dersinde şöyle bir mevzu geçti. Çok hoşuma gitti. Ahlak-ı İslamiyeti bahsederken bir adamın atını çalmışlardı da çalınan atını adam günaha girmesin diye atın sahibi helal etti hakkını ona. Helal olsun dedi at. O adam günaha girmesin dedi. Haram yemesin o adam diyerekten mavi radıyallahu anh ile bizim meclisinde bir zatın atıptan bahçeleri yan yanaymış. Muaviye Hazretlerinin işçileri Uzbeyr'in işçilerine bahçesine zarar yapmışlar. Bu da bir mektup yazmış Muaviye. Demiş senin işçilerin benim işçilerime bahçelerime mülküme zarar veriyorlar. Onun çaresine bak. Muaviye Hazretleri almış çocuğuna vermiş. Bak ne dersin sen buna diyerek. Çocuk bakmış aziz tabirleri beğenmediği için yani Muaviye Hazretleri'nin söylemesi lazım gibi üslup büyüğe karşı üslubu kullanamadığı için tehdit makamı var mektupta. Bu tehdidi hazmedememiş. Demiş yıllayalım bir müfredi askeriye. Katletsin bunlar demiş. Böyle adamların yüzüm yok demiş. Çok kötü düşündüm demiş. Kendisi almıştır evvelde. Demiş mektubunu aldım. Senin acına ben de aynı iştirakla iştirak ederim. Senin acın benim de acımdır demiş. Yine aleyhim. Benim tasarrufumda olan her şey senin emrine amadedir. Bahçemi sana hediye ettim. Bütün işçileriyle en içinde bulunanlarıyla demiş. Malına kat, tasarrufu senindir demiş. Şimdi bu büyüklüğün, İslam akidesindeki büyüklük numuneleri bunlar. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu olay bir şey değildir arkadaşlar. İnsanda bir nefis var. Şimdi Eshab-ı Kiram'ın derecesini öğrenmek ister buradan yani. Eshab-ı Kiram denince bizim gibi bir adam zanneder insan. Zatını. Bir bağ bağışlamış, bir bahtı bağışlamış. Ne lazım gelir? Öyle değil hiç. Bu nefse hakimiyetle insanlıktaki üstün mertebeye çıkmanın numunesi bu. Bu hep biz bununla mükellefiz yani. İnsanlığın böyle yalnız yiyip içme ve yaşama kısımları bütün mahlukat bunda müşterektir. Biz o mahluklardan ayrılamazsak o mahlukların seviyesinde bir mahluk oluruz biz de. İnsan olmaklığımız dolayısıyla daima üstünlük isteyen bir mahlukuz. Üstünlüğümüz ne olacak? Boyumuzdan, postumuzdan değil, ahlakımız ve imanımızdaki tekemmülle olacak. İnsanlar boğuşuyorlar, çalışıyorlar bu hayatlarının şeysi için. Bu çalışmalarına karşılık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eshabı bize numunedir. Eshab-ı kiram ve Resul-i Ekrem başta bize numunedir. Onlara daima numune ittihaz etmemiz lazım gelirken Resul-i Ekrem'in hayatını hep düzü verirsiniz. Babalardan, analardan, hocalardan dinlemek suretiyle Resul-i Ekrem'in hayatını bilmeyen yoktur. Nasıl bir zahidane züht ile bir hayat geçirmiştir. Bazen aç, bazen tok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun için aç, yaratılmışken için bir köşkü olmadı, için bir sarayı olmadı, için evinin eşyası şöyle muntazam olmadı devrine göre. Bu da olabilir değil mi? En vakit yatakları, karyolası, efendim en vakit şeylerle evi süslü olabilirdi. Niçin bazen aç kalıyordu da? Bu açlık neden ileriye geliyordu peygamber iken? Niçin aç kalsın canım olur mu? Bizim birimiz bile aç kalmamıza tahammül edemiyoruz biz. Peygamberimiz nasıl olur da tenezzül etmez de açlıkla karnını bağlar taşlar. Ve bunu kimseye sezdirmez.
2: Çok uzun cümleler de.
1: Şimdi burada insanın acısına gidiyor. Yani kim peygamber böyle zarurete katlandı? Bunu bir de inceleyince düşününce anlıyoruz ki bu dünya hayatının, tatlarının kıymeti yok. Mesela ağzımız tat olur. Yediğimiz bir şeyden tadı hoş gelir. Çok yemek isteriz. Oh, hoştur çünkü. Ama ağzımızın tadı bozulursa yemek istemeyiz çünkü hastayızdır. Ağzımızda tat yok. Elimizde en iyi bir yemekte hoşumuza gitmez yemeyiz. Çünkü içerisi istemiyoruz. Hastalık var. Ağızda da onun içerisi görüyor işte. Tebessü görüyor. Bunun içindir ki insanın en kıymetli şeysi gönlüdür. Gönül hasta olunca ibadete şevk, neşe, zevk, üstünlük olmaz. İbadetin en tatlısı, güzeli gönüldeki neşeye bağlı. Binaenaleyh ağız tatlı olduğu vakitte yine insan güzel yiyebiliyor. İştahı yerinde olunca ağzı da tatlı istediği gibi yiyebiliyor. Bozulunca tedavisini arıyor, çaresini arıyor, düzeltmeye çalışıyor. Şimdi insanın gönlü tadın, ekmeğin tadına ağız alıyor. İbadetin tadına da gönül alır. İbadette tat ne göze aittir, ne ağza aittir, ne kulağa aittir. Kulak sesten hoşlanır, burun güzel kokudan hoşlanır, ağız güzel tatlardan hoşlanır. Ama gönül Allahu Ekber diyor, huzur-u ilahiye duruyoruz. Ne var tatlanacak önümüzde? Bakıyoruz taş, bakıyoruz önümüzde halılar. Yok, işte burada maneviyat denilen kuvvetten insanın nasibi yoksa, listesi yoksa, onunki adet kabiliğinden yatıp kalkmaktan ibarettir. Bir görenektir, anasından, babasından, yatırıcı, yatar, kalkar, ibadet yapar. Sevabını alır. Sevabını alır yani. Üzerinden borç günahı silinir. Ama bu kâhim geliyor mu insana? Borcunun silinmesiyle oluyor mu? Bunu senelerden beri kılıyoruz da bu namazı. Niçin bu namazdan bir de kalamıyoruz? Ağzımızın tadı azıcık eksilince bende bir şey var yahu bu yemeğin tadını anlayamıyorum diyoruz. Bir sebebini hemen araştırıyoruz. Erbabını arayıp bu tatsızlığın nereden geldiğini bulup onu gidermeye çalışıyoruz. Ya gönlümüz bu ibadetin zevkini alamadığımın sebebini niçin araştırmıyoruz acaba? Niçin ben senelerden beri namaz kılıyorum da gönlümün hiçbir haberi bile olmuyor? Herkes gibi yatıp, herkes gibi kalkıyorum, selam verip gidiyorum. E bu oldu mu ya? İbadet, gönlün Allah'a bağlanmasıyla olur. E gönül Allah'a bağlanmamıştır ki namazda. Niyet, evet, en usta dediği niyet ediyoruz. Ama gönlümüze yok. Yine anne, muhabbetullah öyle bir nardır ki, muhabbetullah öyle bir ateştir ki, gönülde Allah muhabbetinden başka bir muhabbet var. Yakarak seni. O muhabbet-ü ilahiyenin girdiği gönülde başka sevgi kalmaz. Başka sevgi kalmayınca senin şununla bununa elbette iltifat eden olmaz. Çünkü hak sevgisi içerisini doldurmuştur. Hak sevgisi içerisinde olduktan sonra senin sarayın, senin efendim altınlardan bilmem nelerden, yatlıklardan yaptığın köşklerin ne kıymeti olur? Allah'ın sevgisinin yanında. İnnemâ ehâzu aleyküm külle münafkın alîm. Efendim çok korkuyor. Neden? Külle münafkın alîm. Çok güzel konuşuyor. Konuşuyor, konuşmasına bayılırsınız. Lafı çok güzel ama münafıktır. Bu münafıkların size konuşup da aldatmalarından korkuyorum size. Size korktuğum şey böyle münafıklar belirecek ileride. Bu münafıklar sizin karşınızda çok güzel konuşacaklar. Siz de bugünlerin konuşmalarına bayılıp aldanıp onların yoluna giderseniz size çok acırım. Korkuyorum ümmetimin halinde. Neden? Nasıl konuşacak? Yetekellemi bil hikme. Hikmetten bahsediyor. Çok güzel konuşuyor yani. Bayılıyor. Haklısız, doğrusu söylüyor. Ama ve yâmel bil gel. Kendisinin hiç buna İttibağı yok. Hikmetle, söylediği sözlerle hiç ilgisi yok. Bilakis sırtını yapıyor. Mesela farz edin ki içkinin size haramlığını ve fenalığını, kötülüğünü gayet bariz bir şekilde anlatıyor. Siz de nefret ediyorsunuz ama bir daha bunu içmeyin diyor. Çok fena. Dinlediniz, baktınız ki adam hakikaten çok güzel söylüyor. Fakat aksınızda baktınız ki bu meyhanede oturmuş içiyor. Yahu bu adam değil miydi bize? Dün bu sözleri söylüyordu. Bak bak bak. Demek uydurmuş bu adam. Allah. İnsanların yoldan çıkmasına bu gibi insanlar sebep oluyor. İnnemâ ene beşerun. İzâ emâltum şeyin min dinikum fekuzûhu bih. Ve izâ emâltum şeyin min râyi fî innemâ ene beşer. Kurma. Bu da yol abi şahsabı kiler. Ne yapıyorsunuz demiş de bu da yol. Budamasanız olmaz mı demiş. Eh budama yol demişler. Onun tabii ertesinde de mahsul dememiş. Sen budamasanız olmaz mı dedin. Biz de budamadık bak seni mahsul yok demişler. Demiştir bu din içinden verdiklerimi tatbik edin. Dünya için söylediklerimden ise bunlar için memur değilsiniz. Deyin nema ene beşer. Resulullah kendisinin beşer olduğunu bildiriyor cemaate. İnnemâ ene beşerüm. Beşerüm mislüküm. Bak ben de sizin gibi bir beşerim diyor Allah. Ve inne zan yuhtı ve yuhtı. Bazen zanlar isabet eder. Bazen de isabet edemeyiz. Velakin mâ kultü lüküm kâlellâh. Ben bir şey desem ki Allah böyle dedi, onu zapt edin. Felen iksibe alellâh. Allah da kümesiz ki yalan yoktur. Ama kendimden söylediklerimi onda memur değilsiniz. İnnemâ el medînetü kelkîr. Tenfih hubbisaha ve tansa'u tayyibaha. Medine-i Münevvere bir acayip diyardır. Telkiz, körük körük. Şimdi demirciyi kor, demiri oraya ateşi de verir. Demirin kirlerini nasıl gideriyorsa bu ateş kuvveti, Medine de böyledir. Kötülerini atar, iyilerini bırakır orada. İnnemâ bu ism miyessirîn ve lem tüb'atû mu'assirîn. İnnemâ bu ism, ben de siz de. Ancak bağış olduğum şey müyessirin kolaylık gösterin. Zorla götürmeyin. Velem tüb'asû mu'assirîn. Zorla, zorluk tarafını göstermeniz. Daima yüsür, tepşir. İnnemâ yikfî ahadüküm mâ kânefid dünyâ yüsrü zâdir râkib. Şimdi burada geldi bu. İnnemâ yikfî ahadüküm. Hepimize yeter. Mâ kânefid dünyâ. Dünyada bulunduğumuz müddetçe nüslü zâdir rak. Yolcu bir adama ne lazım? Yolcu bir adama ne lazım? Atında binmiş gidiyor. Ya at yiyen gidiyor. Ne alacak? İşte şu kadarcık bir ekmek alır. Bir de arkasında paltısını alır. Eline de bir şemsiye alırsa alır. Bu gibi. Bir ihtiyacı neyse fazla bir şey alamaz. Çünkü yolcudur taşıyamayacak. Bunlar çok olursa alacağı şey götüremez. Sizin haliniz bundan ibarettir. Hepimizin hali. Dünyaya fazla yük alırsanız sonra ayrılışınız zor olur burada. Ağlarsın. Senin maksadını eriştirecek şey ne kadarsa bir ihtiyacın o kadarı al. Bir kadarı hacı. Min gayri fadlı. Fazlasından başka. Fî me'kelhî ve meşrabihî ve mâ yekîhî minel har vel berk. Sıcaktan, sıcaktan, açlıktan, susuzluktan senin ne kadar ihtiyacı var o kadar sana lazım. Ve hâzâ irşâdün ilâzüzdik dünya. Bundan sonrası mesuliyetimiz hem de gönlümüzün dağılaraktan Allah'a olan muhabbetimizin eksilmesine sebep olur. Allah'a olan muhabbetimizin eksikliğine sebep olur. Şimdi burada ha bir iş daha çıktı. Şimdi bu dünyada, bu dünyada bir hayatımız var. 50 sene artık. Şimdi içimizde bizim bir gün, bu vücut tamamıyla tabii toprağa inkılap edecek. Mesela orada da güzel bir şey söyledi. Ebu Bekir'i severiz, Resulullah'ı severiz, ashabı severiz. Ama bugün peygamberler müstesna, bir yerlerin kabirlerini açsak hepsi bugün toprağa inkılap etmiştir. Hiçbir eczaları kalmamıştır toprağa inkılap etmiştir. Bugün toprağa inkılap eden bu eczaları toprağa inkılap ettiği halde gönüllerimizde onların sevgisini bırakan bir şey var. Bunları seviyoruz gönüllerimize. Ama cesetleri kalmadı bunlar. Gittiler ahirete cesetten. 1000 sene evvel, 1000 sene evvel. Ama seviyoruz gönüllerimizi, onların sevgisini. Hayatları yok mu bir ortada? Ölüleri de mesela kalmamış. Bunlar da gitmiş. Ama yine sevgisi içimizde bakidir. Şimdi bizim bu hayatımız var ya, bu hayatımızda içimizde bizi Cenab-ı Hak bu kadar muntazam, mükemmel yaratmıştır ki daha bugün dünya o mükemmeliyete binlerce, yüz binlerce sonra erişemez. Allah bizi o kadar mükemmel yaratmış. Hani defteri amal diyoruz ya, bu defteri amal vücudumuzdaki iç perdeler bugün bütün hasılat nelerse oraya alıyorum. Bu gönül de yarın huzur Rablerini ikra kitabı dediği vakitte tıngır tıngır hepsimizin halini söyleyecek. Başka bir şey lüzum yok. Bu gönül teybi, bu gönül teybinin çok temiz olması lazım ki ona kaç diyoruz işte. Gönül dediğimiz kaç, gayet temiz olacak. Burada kötü bir şey koymayalım ki yarın huzur Rabbül Alemin'de o okumaya başladığı vakitte yüzümüzün kızartısından yer yaralsa da yerin altına girsek diye bakarız Allah'a diye. Onun için daima tövbe edip o kötü hareketlerimizi oradan sildirerek tazesinde yerine koymamak. İyi şeyler var. Onun için gönül en mühim bir şey bizde. Burasını Allah nazargah-ı ilahi olan yer. Başka yere bakmıyor Allah. Gönüle bakıyor. Gönül eğilse ne mutlulukla. Gönül çirkinse, kötü şeyler düşünüyorsa, hatta kötü şeyler düşünüyorsa, mesela yazılmaz defterine ama günah olarak da o düşüncelerinden dolayı büyükler kendilerini mesul etmişler. Kötü düşünceye bile gönülde yer vermemişler. Onun için gönlü çok vücudun ehemmiyetinden daha ehemmiyetlidir gönlün iyiliği. Binaenaleyh vücut ölürse ölsün var. Nasıl olsa ölecek vücut. Gönül ölürse o fena. Gönül ölürse Nasıl bu vücut öldüğü vakitte bir daha dirilmiyor? Gönül öldükten sonra bir daha ona söz geçiremezsin.
2: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetine. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Denizlerimizde mikroplastik tehlikesi. Sevgili dinleyenler, plastik atıkları artık yalnızca şişe, poşet veya ambalaj olarak görmemeliyiz. Doğaya ulaşan plastikler zaman içerisinde güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanıyor, mikroplastiklere, daha da küçük boyutlarda ise nanoplastiklere dönüşüyor. Böylece gözümüzün önündeki bir atık zamanla deniz ekosisteminin çok daha geniş bir alanına yayılan görünmez bir tehdide dönüşüyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda karşılaştığımız tablo bu nedenle son derece önemli. Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi Türkiye'nin doğal ve turistik açıdan en değerli bölgelerinde mikroplastiklere rastlanması hiçbir kıyımızın bu tehdidin dışında olmadığını gösteriyor. Bölgelere göre mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarımsal faaliyetler, turizm yoğunluğu ve atık yönetimi altyapısı gibi çok sayıda faktöre göre değişiyor. Denizleri kirleten mikroplastikler yalnızca evsel atıklardan ibaret değil. Ambalajlar ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı endüstriyel faaliyetler de mikroplastik kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle üretimden tüketime, tüketimden atık yönetimine kadar bütün zincir birlikte değerlendirilmeli. Mikroplastikler açısından mesele aynı zamanda bir insan sağlığı ve gıda güvenliği meselesidir. Bu parçacıklar balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin zannedilerek alınabiliyor. Besin zinciri üzerinden insanlara ulaşabiliyor. İçme suyunda, gıdalarda ve deniz suyundan elde edilen tuzda mikroplastiklerin tespit edilmesi, konunun yalnızca çevre ile ilgili olmadığını gösteriyor. Bilimsel araştırmalar mikroplastiklerin insan vücudundaki etkilerini anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmiş olması da ihtiyatlı hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak. Teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve sosyal medya platformları günlük yaşamımızda önemli bir şekilde yer alıyor. Uzmanlara göre mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmek. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamıştır. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenir. Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkisini kaybeder. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlamalıdır. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açabilir. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil tabii ki. Çünkü sorun telefonun varlığı değil, telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen almasıdır. Dengeli kullanımda teknoloji insana hizmet eder. Kontrolsüz kullanımda ise insan zamanı teknolojiye teslim edebilir. Uzmanların önerdiği en önemli yöntemlerden biri ailece ortak teknoloji kuralları oluşturmaktır. Örneğin yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Çocuk gelişimi için uyku düzeni vakti. Uyku düzeninin arka plana atıldığı uzun bir yaz dönemi sonrası şimdi yeniden okullara hazırlık zamanı. Kaliteli uyku çocukların gelişiminde çok etkili olduğu için uzmanlar şimdiden çocukların düzenli bir uyku saatine alıştırılması ve yaz döneminde kaybettikleri uyku alışkanlıklarını yeniden kazanmalarını öneriyor. ABD'de görev yapan çocuk doktoru Gabrina Dixon, iyi bir uyku çocuk gelişimi için şart. Bu çocukların öğrenmesine gerçekten yardımcı oluyor ve gün boyunca işlevlerini yerine getirmelerini sağlıyor diye konuşuyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşlarına göre değişiyor. Yeterince uyumayan çocuklar derste dikkatlerini toplamakta zorlanabilir, gün içinde kendilerini uykulu hissedebilir, enerjileri düşebilir ve kolayca sinirlenebilir. Yaz aylarında erken yatma saatleri ve düzenli bir uyku kolayca rafa kalkabiliyor. Eski düzene dönmek için uzmanlar okul açılmadan bir iki hafta önce yatma saatini erkene almak ya da her gece yatışı 15-30 dakika öne çekerek kademeli bir geçiş yapılmasını tavsiye ediyor. Doktor Brian Chen, çocuğunuzun uyku düzenini değiştirmeniz gerekiyorsa bu değişim yavaş olmalı. Ani bir değişiklik çocukların uykusuz kalmasına ve sersemlemesine yol açabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çocuklara yatmadan hemen önce ağır bir yemek verilmemeli. Ayrıca uykudan en az 2 saat önce televizyon ya da ekran kullanımı sonlandırılmalı. Bunun yerine duş almak ya da hikaye okumak gibi dinlendirici etkinlikler tercih edilebilir diye konuşuyor. Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT, sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik ile hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor. Üniversite yerleştirmede kayıt fırsatını kaçırmayın. Yükseköğretim kurumları sınavına katılan 2.255.076 adaydan 2.187.747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1.279.439'u tercih yaptı. Örgün, açık ve uzaktan öğretim programları ile birlikte değerlendirildiğinde 730.854 aday bir programa yerleşti. Tercih hakkı bulunmasına rağmen tercih yapmayanların oranı tüm adaylarda %41,5, lise son sınıf öğrencilerinde ise %45,7 oldu. Başka bir ifadeyle

0: Lise son sınıftaki her iki adaydan yaklaşık biri tercih listesi oluşturmadı. Tercih yapanların %55'i ise ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerleştirme sonuçlarının ardından 24 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları yarın sona eriyor. Nepal-Tibet sınırında korkutan heyelan ve sel. Nepal-Tibet sınırında sel ve heyelanda en az 270 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de 435, Çin'de ise 268 kişi kayıp. Görüntülerde toprağın önüne çıkan tüm binaları ve yolları yıktığı görülüyor. Heyelan, Nepal ile Çin arasındaki önemli kara geçişlerinden Geyrong sınır kapısını da yuttu. İlk değerlendirmeler meydana gelen bir depremin Lhenda Kohola Nehri üzerinde buz ve kaya çığını tetiklemiş olabileceği şeklinde. Yetkililer tehlikenin henüz tamamen geçmediği konusunda uyardı. Lhenda Kohola'nın yukarı kesimlerinde halen bir tıkanıklığın bulunduğu ve bunun çözülmesi halinde ikinci bir sel dalgasının meydana gelebileceği belirtildi. Tibet sınırında nehir kenarında yaşayan halka yüksek yerlere sığınmaları çağrısı yapıldı. İtalya'da yürürken telefona bakana 75 avro ceza. Hükümetin hazırladığı karayolları yönetmeliği taslağına göre yaya geçidinde olsa bile elinde akıllı telefonla karşıdan karşıya geçenlere en az 75 avro ceza kesilecek. Bu yayalar cezadan muaf tutulmayacak. Kural ihlali ister yaya geçidi isterse başka bir noktada olsun yolun karşısına geçerken telefona odaklanmayı kapsıyor. Kulaklık ve serbest eller, hands free cihazlarının kullanımına ise belirli şartlarla izin verilecek. Ancak sürücüler gibi yayaların da çevresel sesleri rahatça duyabilmesi şartı aranacak. Sadece telefon değil, dizüstü bilgisayar, tablet ve dijital fotoğraf makineleri de yasak kapsamına alındı. Taslağın gerekçesinde İtalyan mahkemelerinin dikkatsiz yayalara kazalarda kusur atfeden emsal kararlarına vurgu yapılıyor. İtalya bu konuda ilk değil. Japonya'nın Yamato kenti 2020'de, Litvanya 2018'de, ABD'nin Honolulu kenti ise 2017'de benzer düzenlemeler yapmıştı.
1: Hava durumu.
0: Hava değişiyor, sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler beklenirken, kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmini haritasından derlenen bilgilere göre yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Yarın itibariyle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz üzerinden giriş yapılacak olan yağışlı hava dalgası beraberinde kuvvetli rüzgarları da getirecek. Batı bölgelerinde saatteki hızı 40 ile 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgarların yağış öncesi ve sırasında yer yer toz taşınımı veya fırtınaya neden olabileceği konusunda vatandaşlar uyarılıyor.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arasında kuzey taşıma yolunda İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları görünüyor. Aydın Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometreleri arasında Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde Tokat Sivas yolunun 26 ila 27, Sarıkamış Orasan yolunun 17 ila 21, Bursa Yalova yolunun 33 ila 36, Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin.
2: Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemmesta'lene li Cibrilu cu'iltu la emurru bi hacerin ve la şecerin illa kale liye esselamu aleyke ya Resulallah. Sadaka Resulullah fima kal efkema kal. Lemmesta'lene liye Cibrilu. Cebrail bana aleni görünmeye başladığı zaman bir taşın yanından cu'iltu la emurru bi hacerin ve la şecerin. Bir ağacın yanından geçtim mi illa kale liye esselamu aleyke ya Resulallah. O taş, o ağaç bana mutlaka Allah'ın selamı senin üzerine olsun esselamu aleyke ya Resulallah derdi. Cebrail gelmeye başlayınca Resulullah olduğu böylece açıklanmış olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi ağacın, hangi taşın yanından geçse o taştan, o ağaçtan ona selam olurdu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun diye. Dağı taşı, insanı, kuşu konuşturan Cenab-ı Hak Teala. Tabii efendim, biz kendi maddi varlığımızın bir şahsiyeti olduğunu idrak ediyoruz. Evet, et yığınıyız. Ameliyatla bazı parçalarımız kopartılıyor, kesiliyor. Trafikte ayağı gidiyor adamın, kolu gidiyor ama gene o adam, o adam işte nüfus kağıdına yazılı ismiyle, cismiyle, kafasıyla, tahsiliyle o adam. Yani bu ete bağlı değil adamın kişiliği. İki bacağı kesiliyor, kolu kesiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ama gene bir kendi zatı, şahsiyeti kalıyor. Bu zatı, şahsiyeti düşünüyor insanın. Bir şeyler yapıyor, ibadet ediyor veya isyan ediyor. Namaz kılıyor veya içki içiyor. Karar veriyor. Biz kendimize canlı diyoruz. Başka şeylere de cansız diyoruz veya varlıkları, etrafımızdaki varlıkları canlılar, cansızlar diye ayırıyoruz. Canlıları da bitkiler, hayvanlar, insanlar diye sınıflara ayırıyoruz. Bize göre ağacın canı olduğunu biliyoruz. Çünkü büyüyor, sararıyor, yeşeriyor, tamam meyve veriyor. Canı olduğunu biliyoruz ama bizim gibi bir zihniyeti, kişiliği, korkusu, sevinci, ümidi bir şey var mı onu bilmiyoruz. Yalnız ben Bilim ve Teknik dergisinde okumuştum ki bir ağaç, bir bitki yanında kavga edilirse veya korkunç bir şey, mesela adam öldürme, dövme falan gibi bir şeyler olursa tespit etmişler ki irkiliyor ağaç. Duygulanıyor yani, hoşlanmıyor o şeyden. Bazı hayvanlar bazı insanları seviyor, yanına geliyor, bazıları gelmiyor. Tamam, hayvanların bir kişiliği, zevki, sevgisi, düşmanlığı var. Efendim saldırması var. Tamam ama efendim ağaçların böyle bir kişiliğinin olması bizi şaşırtıyor. Ama bilim adamları tespit etmişler bunu bir takım şeylerden, değişmesinden bazı şeylerin irkiliyor. Hatta mesela bir adam öldürülmüş. Kim öldürdüğü belli değil ama birisi öldürüldü sanılıyor. Bir ağacın altında kesmiş yani ötekisini. Hiç şahit yok. Şimdi o katili o ağacın yanına götürdükleri zaman ağaç irkiliyormuş. Ha, ağaç bundan korkuyor, tepki gösteriyor. Demek ki katil bu. Bilmiyorum bunlar fantezi midir? Yani biraz böyle halkın merakını şey yapmak için insanların, bu ilim adamı denilen insanların da böyle bazen acayip şeyleri, yazıları, mazıları olur. İşte Merih'ten gelen adamlar filan hikayesi gibi, UFO'lar filan gibi. Öyle bir şey midir? Yoksa bazı şeyler, böyle şeylerin tezahürleri var mı yok mu? Bitkilere belki vardır diyoruz. Ama kesin olarak söylüyorlar, bir ev hanımı çiçekleri severse, günaydın, nasılsınız bakalım, çok mu su istiyorsunuz? Ah, güneşten sarardınız, soldunuz mu? Dur ben size su vereyim, bilmem ne filan. O kadının bitkileri gelişiyormuş böyle, yemyeşil, pırıl pırıl yapraklı, abuz suratlı, efendim şey, ötekisininki öyle olmuyormuş. Yani bitki tatlı sözden, pohpohtan, iltifattan, komplimandan memnun oluyormuş. Yani bir şeyler var, olabilir diyoruz şimdi, yani pek de garipsemiyoruz. Ama taş, kum, buna ihtimal vermiyoruz. Bize göre onlar cansızlar sınıfından, ama o da şüpheli yani. Ne malum. Yani biz kendimiz hücrelerden meydana gelmişiz. Kendimizi bir üst sınıfta sayıyoruz. Doğru. En üst, en yüksek seviyeli mahlukuz. Ağacın da aklı var, duyguları var galiba. O da tahmin ediliyor. Sevinci, üzüntüsü var, irkilmesi var. Yaşam için mücadelesi var filan. Taşı iyi tanımıyoruz. Ama efendim, Kur'an-ı Kerim'de kesin olan bir şey var ki, ve in mi şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihahu. Hiç Allah'ı zikri tesbih etmeyen varlık yok. Hepsi zikri tesbih ediyor ama lakin siz anlamıyorsunuz, duyamıyorsunuz tesbihi. Abdülahad-ı Nuri Hazretleri var. Büyük evliya Allah'tan, Eyüp'te türbesi var. 18 defa mı Ayasofya Camii'ne manevi bakımdan çağrılmış, Resulullah tarafından, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından kendisine bir tarikatın hilafeti verilmiş filan, böyle menkabeleri anlatılan bir mübarek zat, alim, çok alim. Efendim, bir şiirini ben İslam dergisinde neşrettim. Bir musiki şinas demiş ki, ooo, bu şiiri kim neşretti? Bu şiir demiş, çok olağanüstü bir şiir. Yani ooo, çok kıymetli bir şiir. Tabii kıymetli, söyleyen kıymetli adam. Çok alim adam. Sıradan değil. Diyorlar ki, yani bu efendim, acaba ağaçların, tuğlaların, evlerin, taşların, kumların tesbihi, yani lisan-ı hal ile midir? Yoksa onun da bayağı bir dili var da duyulur mu? Var ve duyulur diyor. Kendisi selahiyetle söylüyor, iddia ediyor. Karşı tarafla konuşurken var diyor, duyulur diyor. Evliya Allah'tan bir mübarek zat. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi işte, ağaçın yanından geçerken Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyor ağaç. Taşın yanından geçerken de Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyor taş. Cenab-ı Hak konuşturur ve konuşturacak. Ahirette de bu eller, bu gözler, bu diller, bu kulaklar, bu ayaklar şahitli gelecek Mahkeme-i Kübra'da. Sen bu günahı işledin mi, işlemedin mi? Ayak diyecek ki, Ya Rabbi, o mekana ben yürüdüm. El diyecek ki, Ya Rabbi, bu benimle tuttu. O parayı, keseyi aldı cebine koydu diyecek. Onun üzerine adam diyecek ki, Lime şehittim aleyna, ey benim azalarım, ellerim, ayaklarım, gözlerim. Lime şehittim aleyna, niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz böyle? Herkesin eli ayağı aleyhinde şahitlik edince onlar diyecekler ki, Lime şehittim aleyna, yahu niye aleyhimize şahitlik yaptınız? Yani sen benden değil misin? Benim bir parçam değil misin? Niye benim aleyhime şahitlik ettin? Diyecek ki, Entakanallahüllezi entaka külle şeyi. Her şeyi konuşturabilen, konuşturmaya kadir olan Allah beni konuşturdu. Nasıl susayım? Nasıl şahitlik yapmayayım? Mümkün mü? Mekanlar, evler, ağaçlar, tuğlalar, topraklar, kumlar, taşlar insanın amellerine şahitlik edecek. İyi veya kötü. Hacer-i Esved kendisini öpenlere, kendisine selam verenlere şahitlik edecek. Ha, bu güzel tabii. Yüzümüz gülüyor şimdi. Tamam, ben daha önce gitmiştim. Ben de bu işi yapmıştım. İyi ve koltuklarım kabarmaya başlıyor. Tamam, Hacer-i Esved şahitlik edecek, Kabe şahitlik edecek, Mescid-i Haram şahitlik edecek, Mina, Müzdelife, Arafat şahitlik edecek.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah, la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu, ve huve rabbul arşil azim.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Akra. 90 saniyede edebiyat.
1: Deyimler, gerçek anlamının dışında mecaz bir anlam taşıyan ve en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Türkçe'de tabir olarak da adlandırılan deyimler, dilin en canlı ve en etkili anlatım araçlarından biridir. Deyimlerin en belirgin özelliği mecazlı ve kalıplaşmış olmalarıdır. Bir deyimi oluşturan kelimeler tek tek ele alındığında anlam açık olmayabilir ancak bir bütün halinde kullanıldığında güçlü ve derin bir anlam ortaya çıkar. Örneğin bir kaşık suda boğmak deyimi gerçek bir boğma eylemini değil, çok öfkelenmeyi anlatır. Deyimler çoğunlukla bir yargı bildirmezler, bu yönüyle atasözlerinden ayrılırlar. Atasözleri genel geçer bir öğüt

0: ya da hüküm içerirken, deyimler daha çok bir durumu, duyguyu ya da davranışı ifade eder. Örneğin, bıçak kemiğe dayandı, bir durumun zorlaştığını anlatırken bir öğüt vermez. Dil bilim açısından deyimler kalıplaşmış söz öbekleri içinde değerlendirilir. Bu kalıplaşma deyimin yapısının kolay kolay değiştirilememesi anlamına gelir. Yani deyimler genellikle belirli bir biçimde kullanılır. Kelimeleri değiştirilirse anlam gücü zayıflar ya da tamamen kaybolur. Deyimler çoğu zaman mastar halinde karşımıza çıkar. Dil dökmek, canını dişine takmak, iğneyle kuyu kazmak gibi. Ancak cümle içinde farklı çekimlerle kullanılırlar. Bu da onların dil içindeki esnekliğini gösterir. Türkçe deyimler bakımından son derece zengin bir dildir. Bu zenginlik toplumun yaşam tarzını, mizah anlayışını ve dünyaya bakışını yansıtır. Deyimler sayesinde anlatım daha kısa, etkili ve çarpıcı hale gelir. Özellikle sözlü anlatımda ve edebi metinlerde deyimler dili güçlendirir ve anlatıma canlılık katar.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şamil.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: mucit, bir icat.
1: Biruni, kıble ve yörüngeler. Yaşadığı çağ damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan Bilgin, 15 Eylül 973 tarihinde Harezmi'de doğdu. Arapça yazdığı kitaplarda sık sık Türkçe kelimeler kullanmış ve Türk bilgini olarak tanınmıştır. Biruni ya da Beyruni ismiyle ün yapmış olup Batı dünyasında Ali Boron adıyla bilinmektedir. Harzemşahların himayesinde ve saray terbiyesinde yetişmiştir. Bu aileden bilhassa Mansur, Biruni'nin çok iyi bir eğitim alabilmesi için her imkanı sağlamıştır. Yaşadığı çağ Biruni asrı dedirten bir alimdir. Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sönmeyen azmiyle birleşince 17 yaşında eser vermeye, astronomi alanındaki çalışmalarına ise 995 yılında daha 22 yaşındayken güneşin ve gezegenlerin eğimini saptayarak başladı. Me'munilerin başkent Kas'ı alıp Harzem

0: Şahları tarihten silmesiyle Biruni'nin çalışmaları biraz aksasa da ünlü bilgin Ebu'l-Vefa ile buluşup rasat çalışmaları yapmaya başladı. Daha sonra Memunilerin hükümdarlarından Ebu'l-Abbas sarayında Biruni'ye bir daire tahsis edip müşavir ve vezir olarak görevlendirdi. Bu durum hükümdarların ilme duydukları derin saygının göstergesi, ilim adamlarının da devlet başkanları yanındaki yüksek itibarının belgesiydi. Gazneli Mahmud Hindistan'ı alınca hocalarıyla Biruni'yi de oraya götürdü ve liyakatini bildiği Biruni'yi Hazine Genel Müdürlüğü'ne tayin etti. Kendisine sağlanan imkanlarla siyasi ve ilmi araştırmalarına devam etti. Üstad diye saygıyla yad edilen, yalnız İslam aleminin değil, tüm dünyada çağının en büyük bilgini olan Biruni, 1051 yılında 78 yaşında Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çince gibi birçok lisan biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı. Vefatından sonra çoğu batı dillerine çevrilmiş ve defalarca basılmış 200 civarında eser bırakmış, bunlardan ancak 22 tanesi günümüze kadar gelebilmiştir. Biruni, Gazne'de kıbleyi tam olarak belirledi ve kıblenin tayini için geliştirdiği matematik yöntemi dolayısıyla şehirlerin meridyen ve paralellerini ilim namına tespit etti. Bunu yaparken kendisini Müslümanlara hizmet ve Allahu Teala'nın rızasına kavuşturacak bir iş yapmış sayarak bundan zevk aldığını ve kıyamet günü Rabbinden sevap umduğunu belirtmiştir. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında oluşan hadiseler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda günümüz tespitlerine çok yakın ve uygun neticeler elde etti. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce attı. Israrlı çabaları sonucunda yerin çapını ölçmeyi başardı. Dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü günümüz matematik ölçümlerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni kuralı denmektedir.
1: Bir mucit, bir icat.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara

0: iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak, hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendimiz hadisi rivayet eden sahabiye buyurmuş ki Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ey Cabir, Fatihatül Kitap ismiyle anılan bizim Elhamd suresi dediğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin suresi. En hayırlı sure diye Efendimiz bu hadis-i şerifte bildiriyor. Fiha, bu surenin içinde vardır. Şifaun min külli da'in. Her hastalıktan şifa vardır. Her hastalığa karşı şifa vardır Fatiha'ya. Birisi hastalandı, Fatiha'yı okuyun, üfleyin. Kendisi okusun, kendisi üflesin. Kendisi okusun, suya üflesin, içsin. Yani bu surenin kendisinde o hayır, o şifa, o bereket vardır.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Tefsir sohbetime efendim Bakara Sure-i Şerifesinin 144. ayeti kerimesini okuyarak başlamak istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kad nera tekallübe vecihike fissema felenüvelliyenneke kıbleten terdaha fevelli vecihike şatral mescidil haram ve haysuma küntüm fevellü vücuhekum şatrahu ve innellezine utul kitabe لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu 144. ayeti kerime. Önce kelimelerini açıklayayım ayeti kerimenin. Kad nera, kad muzari'nin başına geldiği zaman, yani şimdiki zamanın, geniş zamanın mazi, muzari diye böyle geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman diye zamanlar var ya fiillerde. Efendim muzari'nin başına geldiği zaman bazı kereler manasını taşır. Yani zaman zaman bazı kereler senin şöyle yaptığını görüyoruz.

ben azimüşşan görüyorum ey Resulüm diyor. Allahu Teala Hazretleri. Kad nera takallübe vechike fis sema. Semaya yüzünü çevirdiğini, zaman zaman yüzünü semaya çevirdiğini, gökyüzüne çevirdiğini ben azimüşşan alemlerin Rabbi ey Resulüm görüyorum. Biz görüyoruz şeklinde biliyorsunuz azamet sigasıyla geçiyor ifadesi ama Allah-u Teala Hazretleri vahidü ehadü ferdü samettir, şeriki naziri yoktur, la ilahe illallah'tır, la havle ve la kuvvete illa billah'tır kesin. Ama burada biz denmesi azamet sigası olduğundan Arapçanın üslubundan. Kat de zaman zaman manasına geliyor. Evet, Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman namaz kılarken Allah-u Teala Hazretleri kendisine Beytül Makdis'e yani Kudüs'e, Mescid-i Aksa'nın olduğu şehre dönün diye emrettiği için oraya dönerek namaz kılıyordu. 15, 16, 17 ay kadar Medine-i Münevvere'de böyle namaz kılmıştı. Ama namaz kıldığı zaman içinden istiyordu, Kabe-i Müşerrefe'yi özlüyordu. Çünkü Kabe-i Müşerrefe de İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la yenilediği yeryüzünün en eski mabedi. Tabii Beytül Makdis'teki Mescid-i Aksa'dan daha şerefli. Oraya arzusu vardı. Mekke'deyken müezzin mahfili tarafında namaza durduğu zaman hem Kabe-i Müşerrefe önünde oluyordu hem de Beytül Makdis'e doğru dönülüyordu. İkisini birden efendim böyle idare etmek mümkün oluyordu bir dönüşle. İkisini birden sağlamak mümkün oluyordu. Ama Medine'de artık Mekke arkada kaldığı için Kudüs'e doğru dönünce Mekke arkada kaldığından, Kabe arkada kaldığından bundan dolayı kıblenin Kabe olmasını temenni ederek gökyüzüne bakıyordu. Cenab-ı Hak'tan duasını kabul etmesini istiyordu. Belki de Medine'de çoğunlukla yaşayan Yahudilerin Muhammed hem bizim dinimizi tenkit ediyor hem de bizim efendim saygı duyduğumuz Mescid-i Aksa'ya dönüyor filan diye dedikodularından da üzülüyordu belki. Efendim yüzünü göğe dikip yüzünü semaya çevirip böyle bekliyordu. Bunu görüyoruz. Zaman zaman böyle yaptığını görüyorum ey Resulüm buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri fele nüvelliyenneke kıbleten terdaha. Biz muhakkak ki yani ben azimüşşan alemlerin Rabbi kesin olarak efendim muhakkak ve mutlaka senin razı olduğun kıbleye seni döndüreceğiz, döndürüyoruz. Şimdi burada vella yüvelli efendim çevirip döndürmek manasına gelen bir fiil. Efendim bunun başına leh lam-ı tekidi geliyor. Efendim fe de madem böyle arzu ediyorsun binaenaleyh o halde ben de çevireceğim manasına bir alaka belirtiyor bu fe takısı. Lam da tekidi için geliyor. Yani nüvelli demiyor. Le nüvelli denilmiş oluyor. Muhakkak çeviriyoruz işte çevireceğiz manasına. Bir de sonunda nüvelli yenne. Yenne. Buradaki y'den sonra enne'nin yani şeddeli bir nunun olması da buna nunu tekidi sakile derler Arapçada. Fiilin sonuna böyle şeddeli nun gelirse muhakkak mutlaka bunu böyle yapacağım manası çıkar. Efendim burada iki türlü kuvvetlendirme ile başına l getirip kuvvetlendirmiş ifadeyi Cenab-ı Hak ve sonuna da nunu tekidi sakile getirerek muhakkak mutlaka işte madem böyle arzu ediyorsun seni efendim razı olduğun kıbleye çeviriyoruz işte çevireceğiz denmiş oluyor çeviriyorum denmiş oluyor. Tabii Arapçada bu muzari sıgası dediğimiz bizim Türkçedeki şimdiki zamana ve geniş zamana ve efendim biraz da istikbale de kayar manası. Yani mesela çeviriyorum manasına da gelir, çeviririm manasına da gelir, çevireceğim manasına da gelir. Zamanın böyle şeyi var. Tabii bu ayet yeni indiği sırada henüz çevrilmemiş olduğu için muhakkak ve muhakkak çok kısa zamanda senin istediğin kıbleye seni ey Resulüm mutlaka çevireceğim. İşte çeviriyorum bu emrimle, bu ayetle buyurmuş oluyor Cenab-ı Hak. Tevelli ve ceke şatral mescid-i haram. Haydi artık yüzünü mescid-i haram şatrına çevir. Şatır bir şeyin yarısı filan manasına gelir. Yani bir elmayı bölsen
birisinin karşısındakine versen yarım elma gönülü alma, işte şatırı, bir parçası bölüğü demek olur. Burada taraf manasına geliyor. Yani insanın yönlerinin bir tarafı olmuş oluyor. O halde sen de yönünü efendim el mescidül harama çevir hadi bakalım. Madem istiyordun, biz de senin işte istediğin kıbleye seni muhakkak çeviriyoruz. Al, duanı kabul ettim, temennini ihsan eyledim sana ey Resulüm, yönünü hadi bakalım Mescid-i Haram'a çevir diye işte bu ayet-i kerime ile Peygamber Efendimiz'e Kabe-i Müşerefe'ye dönmeyi emretmiş oluyor. Ve arkasından da buyuruyor ki ve haysuma küntüm. Burada küntüm sizler demek çoğul, yani künte demiyor, küntüm diyor. Yani ey Resulüm sen demiyor, ey müminler sizler. Sizler denmiş oluyor. Ey müminler sizler de nerede olursanız olun, fevellu vücuhekum, yüzlerinizi döndürün, şatrahu efendim Mescid-i Haram'ın olduğu tarafa yüzlerinizi sizler de döndürün. Şimdi bundan dolayı efendim herkes namaz kılarken o tarafa dönecek, kıbleye dönecek. Şimdi eğer bir insan nasip olsa Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş olsa, şimdi bu hacı kardeşlerimize nasip olmuş olan durum, efendim Mescid-i Haram'a efendim girmiş olsa. Şimdi burada açıklayayım, belki aralarındaki incelikleri bilmeyenler olabilir dinleyici kardeşlerimin içinde. Şimdi bir Kabe-i Müşerrefe var. Yani üstüne siyah atlastan, ipekten örtü bürünen, üstüne altın sırma ile ayetler yazılan, efendim altından kapısı olan ve efendim kuzey tarafında altından altın oluğu olan, üstüne gelen sular oradan aksın diye, bir kenarında da şöyle yarım daire şeklinde duvarı olan, efendim böyle çok iri somya gibi büyük iri taşlarla yapılmış olan, böyle gri renkli, efendim duman renkli koyu efendim taşlarla yapılmış, aradaki harçları beyaz, şöyle örtüsü yarıya kadar kıvrılıp kaldırıldığı zaman o yapısı da görülür. İşte Kabe-i Müşerrefe denilen, Beytullah denilen bina bu. Asıl bina bu. Yani altın kapılı olan, etrafında tavaf edilen, bir köşesinde Hacer-i Esved olan, efendim öbür tarafında da yarım daire şeklinde efendim kısmı olan, ki orası da Beytullah'ın bahçesi bir kısmıdır, içi sayılır. Yani oraya giren, orada namaz kılan Beytullah'ta namaz kılmış olur. Beytullah'ta namaz kılmaya giren de efendim Allah'ın rahmetine dalmış olarak girer, günahları affedilmiş olarak çıkar diye hadis-i şerif var. Şimdi Kabe-i Müşerrefe bu. Efendim bunun etrafında da tavaf ediliyor, namaz kılınıyor, kubbeler var, katlar var. Bu etrafındaki geniş namaz kılma alanı da El Mescidül Haram. Elif lamlı. El Mescidül Haram. El Mescid Haram da onun sıfatı oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hürmetli kıldığı, ihtirama çok efendim şayeste olan mübarek efendim mescid. Bunun ortasında Kabe binası var. Kabe binasının etrafı da El Mescidül Haram. Tabii bu Mescidül Haram'ın da kubbeli kapalı kısımları var kenarda. Efendim ortada avlu gibi kısmın etrafında, sonradan işte bu yakın yıllarda yapılmış olan iki katlı, üç katlı kısımlar var, minareler var, kapılar var, çeşit çeşit kapıları, çeşit çeşit minareleri var. Oradan dışarı çıktığınız zaman yani Mescid-i Haram'dan dışarı çıkmış oluyorsunuz. Şimdi bunların için anlatıyorum. Mescid-i Haram'da olan kimse nereye dönecek? Kabe'ye yüzünü dönecek. Yani yüzü Kabe'ye bakıyor olacak. Başka tarafa dönemez yani. Mescid-i Haram'ın içindeki o mübarek mescitteki, o mübarek mescide namaz kılmak nedir? 100.000 misli sevaptır. Yönü Kabe'ye dönecek Mescid-i Haram'dakiler. Mekke'dekilerin kıblesi Mescid-i Haram'dır. Çünkü daha geniş. Artık onlar ille Kabe'yi tutturabilir, tutturamaz ama Mescid-i Haram'a dönecek. Artık başka diyarlardakilerin kıblesi de Mekke'dir. Yani o ince şeyi tutturamazlar ama Mekke tarafına dönecekler. Dünyanın her neresinde olurlarsa olsun, istikbali kıble ne demek? Kıbleye efendim yönelmek demek. Ve haysuma küntüm fevellu vücuhekum şatrahu. Ey Müslümanlar, siz dünyanın neresinde olursanız olun, yüzlerinizi o Mescid-i Haram'ın
Kabe-i Müşerrefe'nin Mekke-i Mükerrefe

Efendimiz olduğu tarafa çevireceksiniz bundan sonra diye. Onlara da Peygamber Efendimiz'in arkasından böylece emir verilmiş oluyor biz Müslümanlara. Ve innellezine util kitab, kendilerine evvelce kitap verilmiş olan kavimler. Bunlardan maksat nedir? Efendim Yahudilerdir. Kendilerine Musa Aleyhisselam peygamber gönderildi ve Tevrat indirildi. Hazreti İsa da Hristiyanlara gönderildi. Daha doğrusu Beni İsrail'in son peygamberi olarak gönderildi. Ona inananlara Nasrani Hristiyan denildi. Efendim ona da İncil'i ihsan eyledi Cenab-ı Teala Hazretleri. Şimdi onun için bu Hristiyanlara ve Yahudilere Kur'an-ı Kerim'de kendilerine kitap indirilmiş insanlar diye bir ayrıcalık tanınıyor, bir ayrı isim veriliyor. Utül kitap, ehli kitap, kendilerine kitap verilmiş kimseler. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar. Çünkü bunlar Allah'ın hak peygamberlerine tabi insanlar. Allah'ın hak kitapları kendilerine indirilmiş ama işte hatalarını, eksiklerini de İslam düzeltiyor. Yani nerede yanıldıklarını, nasıl hata ettiklerini de beyan ediyor. Mesela Hristiyanların Hazreti İsa'yı peygamberlikten çıkartıp da Allah'ın oğlu falan demelerinin efendim yanlış olduğunu. Sonra kitaplarda da bazı değiştirmeler, çıkarmalar ve innellezine utül kitab, o kimseler ki kendilerine Allah daha evvel kitap indirmişti, o kavimler yani Yahudiler ve Hristiyanlar hiç şüphe yok ki le ya'lemune, muhakkak ki biliyorlar ennehul hakku min rabbihim, bu Rablarından bir haktır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onlara bildirdiği gerçekler efendim gerçektir. Allah'ın emirleridir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emridir. Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberidir. Onlar bunu çok iyi biliyorlar. Evet, biliyorlardı. Hatta bazen efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında tertibat alırlardı, aksırırlardı, hapşırırlardı ki Resulullah yerhamdülillah desin de Resulullah'ın duasına ersinler. Bilirlerdi, biliyorlardı. Zaten bilenlerinin bir kısmı imana gelmiş, Müslüman olmuştu. Ve mallahu bigafilin amma ya'melun, Allah onların böyle bildikleri halde gerçekleri saklamalarından, efendim İslam'a girmemelerinden, Resulullah'a yardımcı olmamalarından, destekçi olmamalarından dolayı yaptıkları hataları, içlerindeki efendim hasedi, kızgınlıkları, efendim fitneyi, fesadı biliyor. Bu tehdit tabii bu cümle. Efendim ve mallahu bigafilin amma ya'melun, onlar işlediklerinden Allah asla gafil değil. Yani hepsini biliyor. Binaenaleyh efendim onun bir hesabı, cezası olacak demek. Şimdi bu ayet-i kerime ile ilgili rivayetleri şey yapalım. Efendim nakledelim bu tefsir kitaplarında anlatılan. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye gelince işte Kudüs tarafına efendim 16-17 ay kadar döndü. Sonra kendisi de istiyordu ki kıble Kabe'ye doğru olsun. Onun üzerine bu okuduğum, izah ettiğim ayet-i kerime indi. Efendim ve yön Kabe'ye döndürüldü Medine'den. Bu sefer Beytül Makdis arkada kalıyor, Kudüs yani döndüğü zaman. Biz şimdi Medine'deyiz, namaz kılıyoruz. Nereye doğru? Güneye doğru kılıyoruz, Mekke'ye doğru. Kudüs nerede kaldı? Arka tarafta kaldı. İlk kıble şeydeydi, efendim kuzeye doğruydu. Sonra güneye doğru dönmüş oldu Medine'ye göre. Şimdi Ebu Said İbni Mualli, Mualla veyahut isimli şahıs diyor ki künnâ nardu ilel mescid alâ ahdi Resulullah. Resulullah'ın zamanında biz zaman zaman arkadaşlarımızla bununla beraber namaz kılmaya Peygamber Efendimiz'in yaptırdığı mescide giderdik. Tabii şimdi bu mescid ne kadar büyüdü, ne kadar büyüdü, ne kadar büyüdü. O ilk mescidin direklerini işaretlemişler. Peygamber Efendimiz'in mescidinin direkleri burasıydı, asıl sağı burasıydı diye. Ortada küçücük bir şey kalıyor, nokta gibi. Şimdi mescid çok muazzam bir şekilde büyüdü ve emin olun efendim yer bulunmuyor. Hac bitti. Hacıların çoğu memleketlerine döndü. Bir kısmı Medine'ye önceden geldikleri için Mekke'den efendim kalktılar, gittiler ülkelerine. Efendim hacılarını yapmış olarak, mağfur olarak, günahları bağışlamış olarak inşallah. Yani hacıların yarısı var belki. Şimdi bu büyütülmüş olan yeni Mescid-i Nebevi'nin bütün her tarafı tıklım tıklım dolu efendim ve bahçesi dolu ve şey ihtiyacı var. Mescidi yine

büyütme ihtiyacı var. Halbuki eski mescide göre belki 100 misli daha büyük. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki durumuna göre. Şimdi bu zat-ı muhterem böyle anlatıyor. Efendim orada namaz kılardık, giderdik Peygamber Efendimiz'in mescidine diyor. Femerarna yevmen, bir gün yine oraya uğradık. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaidun alel minber. Peygamber Efendimiz'e baktık ki minberin üstüne oturmuş. Fekultu lekad hadese emrün. Ha, bir şey oldu, mühim bir olay var dedim diyor ravi. Efendim fecelestü, oturdum diyor. Ve Peygamber Efendimiz o minberde otururken şimdi benim size okuduğum bu Bakara suresinin 144. ayetini okumuş. Onu okudu diyor. Efendim kad nera tekallübe vecike fissema felenüvelliyenneke kıbleten terdaha fevelli vecike şatral mescidil haram. Ayet-i kerimeyi böyle hatta ferara minel aye, ayet-i kerimeyi okumayı bitirince bu zat-ı muhterem Ebu Said el Mualli veya Mualla, artık neyse hareketi yok burada. Efendim fekultüli sahibi, beraber gittiğim arkadaşıma dedim ki teal, gel nerke rekateyni kable en yenzile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah minberden inmeden gel. Bu ayeti duyduk ya efendim, seninle iki rekat Kabe'ye doğru namaz kılalım dedim diyor. Şimdi burada şu sahneyi göz önüne getirin sevgili dinleyiciler. Peygamber Efendimiz yeni bir olayı, yepyeni bir, çok mühim bir olayı, yani İslam dini geldikten sonra İslam'da en önemli değişikliklerden biri. Kudüs'e doğru dönülmüşken Kabe'ye doğru dönülsün diye efendim ayet geliyor, onu okuyor. Daha minberin üzerinde ayeti okumayı bitirir bitirmez ona gelen, efendim dinlemeye gelen bu Ebu Said el-Mualli veya el-Mualla isimli efendim İbnül Mualla efendim isimli kişinin gayretine bakın. Yani nasıl aşk ile şevk ile Resulullah'ın emirlerini dinliyorlar. Ağzından çıkar çıkmaz hemen uygulamaya geçiyorlar. Efendim Resulullah da minberden inmeden gel şu iki rekat namazı biz kılalım dedim diyor arkadaşıma. Fenekûne evvelemen salla. İlk bu kıbleye namaz kılanlar biz olalım dedim diyor. Fetevareyna. Şöyle kenara çekildik arka tarafa. Fesalleynâhumâ. Bu iki rekat namazı biz kıldık diyor. Sümme nezeler nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz indi minberden ve sallâ linnâsiz zuhura yevme izin. O gün öğle namazını insanlara Kabe'ye dönük olarak kıldırdı diyor bu ravi. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bir rivayete göre Peygamber Efendimiz'in Kabe'ye doğru ilk kıldığı namaz öyledir diye rivayet edilmiş. Öğlen namazıdır, salat-ı zuhurdur diye. Efendim ama bazı raviler de diyorlar ki ikindi namazıydı. Hani Bakara suresinin başında methediliyor ya Müslümanlar, ellezine yu'minune bil gaybi ve yukimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Yani müminlerin övünülecek taraflarından bir tanesi işte bu gaybe imanlarıdır. İmanları sapasağlam olduğundan Allah'tan emri nasıl gelmişse sağlam haberi alınca amennâ ve saddaknâ diyorlar ve emri tatbik ediyorlar. Ne kadar güzel. Efendimizin böyle işte metine de mazhar olmuşlar o şeyi döndürenler. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk defa öğlen, İbni Ömer'in radıyallahu anh'a rivayetine göre veyahut başka rivayetlere göre ikindi de böyle Kabe'ye dönük namaz kılmış. Bu Mescid-i Kıbleteyn'de de böyle aynı günde aynı namazı kılarken iki kıbleye birden birisinden ötekisine dönerek aynı namazı iki kıbleli olarak kılmak da demek ki Beni Harise yurdundaki Müslümanların işi olmuş oluyor. Efendim Kıbleteyn Mescidinde yaptıkları şey. Evet, şimdi bu Selef-i Salihin'imiz böyle efendim şey yaparlardı. Emirleri böyle telakki ederlerdi ve hemen anında uygularlardı. Biz de sağlam haberi alınca tabii onlar gibi yaparsak Cenab-ı Hak bizi de sever. Şimdi burada bir şey var. Bizim Şafii, Ahmet İbni Hanbel ve Hanefi mezhepleri efendim namazda yönümüzü yön olarak Kabe'ye dönüyoruz da yüzümüzü, gözümüzü nereye çeviriyoruz? Ayaktayken secde mahalline çeviriyoruz. Hatta
Bazıları göğsüne böyle bakması lazım diye de söyleyenler var. Huşu ve böyle saygı böyle olur diye. Efendim rükudeyken parmaklarımız

şey ayak parmaklarımızın üstüne bakıyoruz. Secdedeyken de burnumuzun iki yanına bakmış oluyoruz. Secdede göz kapanmaz tabii. Ama İmam Malik, yani Malik İbni Enes radıyallahu anh, Maliki mezhebinin efendim içtihadı, madem ki yönünüzü kıbleye dönün demiş ayet Allahu Teala Hazretleri bu ayette, binaenaleyh namaza durduğumuz zaman yüzümüzü böyle şeye çevirmeliyiz diye efendim önüne doğru bakması, yani yatay olarak başı hizasına doğru bakması gerektiğini içtihat olarak çıkarmışlar. Öteki cumhur, onun dışındaki umumi efendim mezhep alimleri de huşuğa uygundur. Gözü etrafa bakılırsa efendim çok şeylere takılır da huşuğu gider diye secde mahalline bakmayı şey yapmışlar. Yönünün, göğsünün dönmesi o dönüşü sağlar demişler. Evet. İnnellezine utül kitabe le ya'lemune ennehul hakku min rabbihim. Yani Yahudiler efendim bu kıblenin değişmesine itiraz eden, ya önce dönüyorduk şeye Kudüs'e, şimdi niye dönmüyor filan diyenler, onlar biliyorlar ki efendim bunun böyle olacağı onlara daha önceden kitaplarında, şeriatlarında, peygamberleri tarafından da bildirilmişti. Ahir zaman peygamberi gelecek efendim, böyle böyle olacak diye efendim onu biliyorlardı ve bu dönüşün olacağını da biliyorlardı ve bu dönüşe de itirazlarının haklı olmadığını da biliyorlardı efendim, ama yine de efendim çeşitli ters duygulardan, inattan, küfürden, hasetten dolayı efendim işte maalesef imana geliverip Allah'ın rızasını efendim sağlayacak davranışı sergileyememişler. İmtihan tabii, herkes imtihan geçiriyor. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın emrine, itaatine bakın. Ey Resulüm, Kudüs'e dön yönünü, baş üstüne Kudüs'e dönüyor. Ondan sonra ey Resulüm, bundan sonra Kabe'ye dön yönünü, hemen Kabe'ye dönüyor. Müslümanlar da öyle. Yani emir nasılsa onu uyguluyorlar, ama Allah'ın öteki kulları da öyle yapması gerekirken efendim birinci emrini tutup da daha sonraki emrini tutmuyorlar, itiraz ediyorlar. Allah-u Teala Hazretleri insanı ters duygulara düşürmesin, şeytanın efendim böyle kandırmasına kananlardan eylemesin. Efendim samimi, ihlaslı olarak Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı en güzel davranışı seçip onu yapmaya muvaffak eylesin. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimeyi okuyalım. Ve in eteytellezine utul kitabe bi kulli ayetin ma tebi'u kıbletek ve ma ente bitabi'in kıbletehum ve ma ba'duhum bitabi'in kıblete ba'd ve le in ittaba'te ehva'ehum min ba'di ma ca'eke minel ilmi inneke izen le minez zalimin. Sadakallahu lezim. Bu 145. ayet-i kerime. Şimdi burada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o zamanki Yahudilerin davranışlarını, efendim karşı gelişlerini, inatlarını şey yapıyor. Ve le in eteytellezine utül kitabe bi külli ayeti. Eğer bu kendilerine evvelce kitap indirilmiş bu kavime, bu adamlara, bu topluluğa, bu eski din mensuplarına bütün ayetleri getirsen, etayeti gelmek demek ama efendim bir harfi ceriyle müteaddi oluyor. Eteyte bi külli ayetin. Yani her ayeti getirsen demek oluyor. Arapçada böyle bir harfi ceriyle lazım fiiller, geçişsiz fiiller geçişli hale geliyor. Onu burada uygulamasını görmüş oluyoruz. Açıklamamız lazım. Bu ehli kitaba bütün ayetleri getirsen ey Resulüm, yani Kur'an ayetlerini getirsen, ayet iki çeşittir. Bir, Kur'an ayetleri ayettir. İki, peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylar da birer ayettir mucizelerde. Yani mucize göstersen, ayet indirsen, ma tebi'u kıbleteke, onlar senin kıblene tabi olmazlar. Yani getirdiğin halde, getirmiş olsan bile, tabi olmadılar, olmuyorlar, olmayacaklar. Ma tebi'u, tabi olmadılar kıbleteke. Yani sen getirmiş bile olsan bütün ayetleri gene bildiklerini okuyorlar, uymuyorlar. O halde ve ma ente bitabi'in kıbletehum, o halde senin de onların kıblelerine tabi olmanın gereği yok. Madem onlar ayetler geldiği halde, Allah emrettiği halde inat edip yapmıyorlar, o halde sen de onların kıblesine tabi olma mecbur değilsin. O

olacak diyesin, tabi olma. Vema ba'duhum bitabi'in kıblete ba'd. Efendim birisi ötekisinin kıblesine tabi olacak değildir. Tabi olmaya efendim mecbur değildir. Efendim böyle init tebaate ehvaehum min ba'di ma ca'eke minel ilmi inneke izelle minel zalimin. Eğer sen Allah böyle ayetler indirdikten sonra, vahyettikten sonra, gerçekleri bildirdikten sonra onların heva ve hevesatına tabi olacak olsan, onların gönülleri olsun diye onların dediklerini yapacak olsan, efendim, ehvaehum yani hevai nefislerine tabi olacak olsan, onların isteklerine uyacak olsan, efendim, inneke izer lemine zalimin, yapmazsın ya, öyle bir şey yapacak olsan zalimlerden olmuş olurdun. Zalimler arasına girmiş olurdun. Zalim ne demek? Efendim, zulmeden, haksızlık eden, adaletle hareket etmeyen, yanlış iş yapan. Yanlış iş yapan bir kimse olurdun. Yani zaten öyle bir şey yapmazsın. Yapmış olsan o zaman zalimlerden olmuş olurdun. Onlar bak nasıl ters tutumlar içine giriyorlar. Binaenaleyh senin de onlara yüz vermene gerek yok. Tabi olmana gerek yok diye buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri'nin şeyi bu. Peygamber Efendimiz'e onların davranışının karşısında takılmasını istediği tavsiye ettiği tavır bu. 146. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Bu da 147. ayet-i kerime. Şimdi اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki اَعْتَيْنَاهُمْ onlara biz vermiştik daha önce el kitap, vahiy indirmiştik, kitap vermiştik. Yani kendilerine vahiy edip peygamber gönderip kitap indirdiğimiz o eski kavimler. Yani efendim Yahudiler, Hristiyanlar. Ya'rifunehu kema ya'rifune ebna'ehum. Evlatlarını bildikleri gibi efendim sana inen Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu, senin hak peygamber olduğunu o kadar kesin bilirler. Araplarda bir darb-ı mesel olarak bu söz kullanılırmış. Yani evladımı bilir gibi bilirim bu işi, çok kesin bilirim manasına efendim kullanılan bir tabirmiş. Efendim onun için böyle buyuruluyor. Evlatlarını bilir gibi, yani hiç şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz bilirler. Senin hak peygamber olduğunu, sana indirilen kitabın hak kitap olduğunu, Allah kelamı olduğunu onlar bilirler. Efendim, bir de bazı da diyor ki hani bir sürü çocuk olsa okulda, bahçede, efendim insan şöyle çocukların arasına bakar, kendi çocuğunu nasıl ayırır? Efendim, ha şu benim oğlan, benim çocuk, gel bakayım evladım diye hemen nasıl bulur, şey yapar. Öyle onu bildikleri gibi bir sürü söz arasından, bir sürü efendim hüküm arasından doğruyu o kadar kesin bilirler manasına gelir diye de söyleyenler olmuş. Bu Yahudi alimlerinden insaflı, efendim imanlı, bilgili Yahudi alimlerinden birisi var. Efendim Abdullah İbni Selam radıyallahu anh, Hazreti Ömer efendim ona demiş ki Muhammed'in efendim Allah'ın hak Resulü, ahir zaman peygamberi olduğunu, kendi çocuğunu bilir gibi kesin bilir misin ya Abdullah İbni Selam diye sormuş Hazreti Ömer. Yani onlarla konuşurmuş o, bu konuları sormuş. Onun cevabı şöyle, gale naam ve ekser. Evet, onun gibi biliyorum, hatta ondan daha iyi biliyorum buyurmuş. Ve şöyle buyurmuş, efendim, nezelel eminu minessemai alel emini fil ard. Gökten Cibril-i Emin, yani Emin lakaplı Cebrail aleyhisselam, Allah'ın mübarek meleği, indi gökten kime? Alel emini fil ard. Muhammed el-Emin lakaplı Emin peygambere indi. O Allah'ın hak peygamberidir. Yani Emin Cebrail'in Emin Muhammed'e efendim vahyi haktır. Ben onu, bu evladımı bildiğim gibi ondan daha iyi olarak efendim biliyorum. Efendim binaatihi fe araftuhu. Yani o bize eski rivayetlerimizde, kendi aramızda bulunan kitaplarda bildirildiği şekilde, aynen vasfedildiği şekilde öyle gelmiştir. Ben de onu o şekilde biliyorum. Vebni, ama evladıma gelince la edri ma kâne min ümmihi. Yani evet, bizim hanımdan doğdu ama yani Allah bilir. Yani diyor, ama peygamberimizin hak peygamber

0: olduğunu evladımdan da daha iyi bilirim diye böyle ifade etmiş. Evet, sonra yani şeyler bu kadar kesin bildikleri halde kendi kendilerine düşündükleri zaman ve inne ferikan minhum, onlardan bir fırka, ferikan minhum yani bir fırkada, içlerinden bazıları da şeytana kanıyor. Efendim bu gerçekleri kabul etmiyor. Efendim le yektumunel hakka, hakkı muhakkak gizliyorlar. Muhakkak. Acaba gizliyorlar mı? Değil. Muhakkak gizliyorlar. Bile bile yapıyorlar bu işi. Vehüm yâlemun, bile bile gerçekleri saklıyorlar. Aman Muhammed şu bizim kitaplarda yazılan bilgileri efendim öğrenmesin. Aman söylemeyin. Efendim daha çok takviye olur filan diye saklıyorlar. El hakku min rabbike, efendim Rabbinden gelen hak efendim. Fela tekünenne minel mümterin. Sakın efendim ey Resulüm, tereddüt edenlerden, münakaşa edenlerden, bu konuyu münakaşa mevzu yapanlardan olmayasın. Yani bu kesin, bu böyle ama onlar işte böyle duygularla bu işleri yapıyorlar. Sakın efendim sen bu konuyu artık münakaşa edilir bir konu olarak efendim münakaşaya sokturma. Onların yaptıkları budur diye Cenab-ı Hak Teala efendim yasaklıyor. Onların artık bu inatları karşısında şey yapılmayı. Tabii o yapanlar, o duygularıyla öyle hareket edenler geçtiler. Efendim Abdullah İbni Selam radıyallahu anh gibi gerçekleri söyleyip evet Tevrat'ta bu bilgiler var. Aynen biz bunları şu ifadelerle yazılı buluyoruz, okuduk, zaten bekliyorduk böyle bir peygamber geleceğini diyenler de tabii imanlarının mükafatını görüp Allah'ın lütfuna, ikramına erip cennetlik oldular. Allah Teala Hazretleri şu dar-ı dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanı başarıp efendim imanını koruyup fitnelerden kurtulup musibetlerden sıyrılıp dinini efendim güzelce efendim icra edip Allah'ın sevgili kulu olup iman ile ahirete göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak yüzü hak, anlı açık varalım. Rabbimiz bize rahmetiyle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, aman imtihanları kaybetmemeye dikkat edin. Aman nefse uymayın, aman şeytana kanmayın. Aman fani dünyanın geçici menfaatlerine aldanmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Tefsir sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz kıraat icazetnamelerinden ve icazetnameler için düzenlenen törenlerden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bilhassa medrese eğitiminde hocanın talebesine belli bir kitap veya dersin okutulduğunu göstermek üzere vermiş olduğu yazılı belgeye icazetname denir. İcazetname ancak icazet vermeye yetkili olan bir hoca tarafından verilebilir. Kıraat ilminde ise icazetname, Kur'an lafızlarının usulüne uygun bir üslupla okunduğuna dair, okuyucuda bulunması gereken niteliklerin varlığını gösteren yazılı yeterlilik belgesi anlamındadır. Kıraat ilminin icazetnameleri sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü icazetlerin tarihi Hazreti Peygamber dönemine kadar uzanır. Yazılı icazetler de senet ve isnadın kitaplarda kaydedilmeye başlandığı döneme dayanır. Aynı zamanda icazetnameler Kur'an'ın titizlikle korunarak günümüze kadar silsile yoluyla eğitiminin yapıldığını gösterir. Hazreti Peygamber döneminden beri olabildiğince titizlik gösterilerek günümüze kadar taşınan kıraat ilminin, kıraat tarihi yönünden de önemli olan icazetnameleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Halbuki günümüzde de devam eden icazetname törenleri, tarihi süreç içerisinde oluşmuş bir kültürün ifadesidir. Bu törenler bir diploma töreni değil, aynı zamanda kıraat ilmini nesilden nesile taşıyan cemiyetlerdir. Genel olarak bir icazette şu unsurlara yer verilir efendim. Besmele, icazetin baş tarafında yer alır. İslami literatürde kaleme alınan bütün metinlerin ilk satırının besmele ile başlaması geleneği, Hazreti Peygamber'in şu mealdeki hadisine dayandırılmaktadır. Besmele ile başlamayan her önemli iş, bereketsiz ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

Kur'an'da ilk cümle olarak besmele'nin yer alması da bu geleneğin oluşmasında etkili olmuştur. Hamdele, Kur'an-ı Kerim'in tertibinde ilk sure olan Fatiha suresinin Elhamdülillahi diye başlayan ilk cümlesi örnek alınmış, besmele'den sonra başlangıç cümlesi Allah'a hamd etmeyi ifade eden kelimelerden oluşmuştur. Zira Allah'a hamd ile başlamayan her önemli iş sonuçsuz kalmaya, başarısız olmaya mahkumdur. Salvele ise Hazreti Peygamber'e salat ve selam demektir. Bu üç unsurun yer almadığı yazılı bir icazetname yoktur. Ayrıca Hazreti Peygamber'le birlikte diğer bütün peygamberlere, onun ashabına, ehli beytine salatu selam ve icazet verilen konuda o ilim dalının gelişmesinde emeği geçen en önde gelen imam ve önderlere de dua cümlesi yer alır. Besmele, hamdele ve salvelede övgü ifade eden ara cümleler, metnin amacına uygun olarak seçilir. İcazetnamelerde ayrıca kelime-i şehadet cümlesine de yer verilir. Bunun yanı sıra, icazet verilen ilmin önemi vurgulanır. Bu ilmi öğrenme ve öğretmenin ciddiyeti hatırlatılarak, konuyla ilgili ayetlere, hadislere ve büyük İslam bilginlerinin sözlerine yer verilir. İcazette senedin önemine dikkat çekilerek, icazetin en önemli unsuru olan ilim silsilesinin icazet için ne kadar önemli olduğu hatırlatılır. İcazet isteyen öğrencinin hocası tarafından ismi, baba adı, künyesi, ailesi veya aile lakabı, memleketi varsa kabilesi gibi bilgiler zikredilir ve özellikle onun icazet aldığı ilminde ne kadar ehliyetli olduğu vurgulanır.

Sevgili dinleyiciler, burada dikkat çeken husus şudur. İcazet veren üstad, öğrencinin icazet almak için talepte bulunduğu, bu talebi düşünüp taşındıktan sonra öğrencisini icazet almaya yeterli vehil görerek icazet vermeye karar verdiğini zikreder. Daha sonra kendisini tanıtarak öğrencisine hangi kitaplar okuttuğunu ve kendisinin söz konusu kitapları kimlerden hangi yolla okuduğunu zikretmek suretiyle kendi ilim silsilesini ortaya koyar ve öğrencisinin kazandığı ilmi yeterlilikle bu mesleği sürdürmeye kendisi tarafından icazetli kılındığını vurgular. Akabinde icazet silsilesi ve bu silsilede yer alan eser sahiplerinin eserleri zikredilir. Tören sırasında üstad öğrencisine üzerine aldığı bu sorumluluğu nasıl yerine getireceğine dair yol gösterici mahiyetteki öğütlerini sıralar. Kendisine dua etmesini ister. Kendisi de ayrıca başarılı olması için özel anlamda öğrencisine, genel anlamdaysa bütün Müslümanlara duada bulunur. Baş tarafta olduğu gibi icazetnamenin sonunda yine bir hamd ve salatu selam cümlesi yer alır. Ve son olarak icazetin en alt kısmına icazet veren hoca ismini, nesebini, künyesini, memleketini, lakabını yazıp tarih düşmek suretiyle belgeyi mühürler.

Belgelerin yazılmasında kullanılan dil genellikle Arapçadır. Bazılarında Osmanlıca dil kullanılmışsa da bu durumun söz konusu genel kuralı bozacak yaygınlıkta ve şöhrette olmadığını söyleyebiliriz. Efendim, kıraatte üstad, kıraatleri bilen ve onları üstadlarının ağzından talim yoluyla öğrenerek aktaran kimsedir. Böyle bir kimse kıraat ilmine dair bir kitabı ezberlemiş olsa da, eğer o kitabı silsile yoluyla okuyan bir kimseden bizzat okumamışsa, bu kitabı bir başkasına okutması için kendisine izin verilmez. Çünkü kıraat ilmine dair bir takım bilgiler vardır ki, onlar bizzat üstattan işitilmek veya ağızdan talim yoluyla öğrenilerek alınmak suretiyle kazanılabilir. Kur'an kıraatinde esas olan, kıraati Hazreti Peygamber'e kadar ulaşan imamlardan bir imamın okuyuşunu, güvenilir bir kimseden eğitim yoluyla öğrenip almaktır. Bu, bizzat Hazreti Peygamber tarafından okunmuş ve okutulmuş bir metin olan Kur'an'ın, lafzi ve anlam bütünlüğünü korumak için gösterilen titizliğin bir ifadesidir. Bundan dolayı okuyuşun, Hazreti Peygamber'e kadar ulaşması, sahih bir kıraatte aranan şartlardan birisi olarak kabul edilmiştir. Günümüze kadar bu faaliyetin nasıl yapıldığına dair en çarpıcı bilgileri bize kadar ulaştıran tarihi vesikalardan birisi de, hiç şüphesiz kıraat ilmi tahsilinin sonunda takdim edilen icazetnamelerdir.

Zira kıraat ilminde icazet, kıraat imamlarından birinin kıraatinde yahut birden fazla imamın kıraatini okumada yeterli seviyeye gelmekle elde edilir. Bu niteliğe sahip olmayı İbnül Cezeri'nin Allah Teala Kur'an'ın muhafazasını Kur'an ehlinden dilediği kimselere tahsis edince güvenilir imamlar onun en doğrusuna vakıf olmak için bütün gayretleriyle o işe eğildiler. Hazreti Peygamber'den onu harf harf almak suretiyle ne bir harekeyi ne bir sükunu ne de bir harfi ihmal ettiler. Sözündeki gibi anlamak gerekir. Yani kıraatte icazet alabilecek konuma gelmek, ona eksiksiz olarak okuyacak ve okutacak duruma gelecek bir seviyeye ulaşmak demektir. İmam Suyuti de icazetnamelerle ilgili şöyle bir ayrıntı nakletmektedir. İbn-i Badhan kendisinden kıraat okuyan talebenin hatasını bir kenara yazar, talebe hatmini tamamlayıp icazet talebinde bulunduğunda kaydettiği hatalarını ona sorar, eğer talebe o hataları düzeltmiş ve doğrusunu öğrenmişse icazetini verir, aksi halde ona yeniden hatim yaptırırdı. Hazreti Peygamber'in Kur'an öğretmek üzere görevlendirdiği her bir sahabe, bir anlamda ondan sözlü icazet alan birisi olarak kabul edilecek olursa, kıraat ilminde ilk icazet uygulamasının başlangıcı asr-ı saadettir denilebilir. Ayrıca Hazreti Osman'ın Musaf'ı çoğaltmak için kurduğu komisyonda Musaf'ları istinsah eden üyelerin daha sonra bu nüshalarla ilgili merkezlere gönderilmeleri ve orada Kur'an eğitimiyle meşgul olmak üzere görevlendirmeleri de kanaatimizce yine resmi birer icazet olarak algılanabilecek ilk uygulamalardır. Çünkü bu komisyon üyelerinin Kur'an kıraati konusunda maharet sahibi oldukları hakkında bir tereddüt söz konusu olmadığı gibi, onların bu konudaki ehliyetleriyle ilgili hiçbir ihtilaf da nakledilmemiştir. Değerli dinleyenlerimiz, dilerseniz şimdi programımıza kısa bir ara verelim, ardından kıraat icazeti için tertip edilen törenler hakkında detaylı bilgiler verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, kıraat öğrenen talebeler için üstadları tarafından hazırlanan icazetnameler, camilerde düzenlenen geleneksel bir törenle verilirdi. Bu törenler özellikle Osmanlılar zamanında gelişerek belli bir şekle bürünmüş, bu şekliyle günümüze kadar da devam ettirilmiştir. İcazetname törenleri cemaat huzurunda öğleden önce o şehrin en meşhur karilerinin ve Reisül Kurra'nın katılımıyla şu şekilde yapılırdı. Reisül Kurra mihrabın önüne konulan kürsüye otururdu. En yaşlı kıraat üstadlarından başlanarak Reisül Kurra'nın sağında ve solunda hilal şeklinde bir oturma düzeni oluşturulurdu. Hilal uçlarındaki genç okuyuculardan başlanarak sağlı sollu Kur'an tilavet edilir, Reisül Kurra'nın bitirilmesini istediği ayetin sonunda eliyle kürsüye vurması üzerine ayetin son cümlesi birlikte okunarak diğer okuyucuya geçilirdi. Sağdan ve soldan birer veya ikişer yaşlı üstad da birkaç ayet kıraat ettikten sonra sıra icazet verilecek kişiye gelirdi. Huzura gelip Reisül Kurra'nın elini öperek yüzü ona dönük bir şekilde oturan talip, İhlas suresinden başlayıp Nas suresine kadar kıraat-ı aşireye göre tilavet ederdi.

Önceden hazırlanan icazetname metni, icazet veren veya onun uygun göreceği bir kişi tarafından yüksek sesle okunduktan sonra yapılan bir duayla merasim son bulurdu.

Yeri gelmişken yakın dönemde yazılmış bir icazet metnini de sizlerle paylaşmak isteriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, üstün irşat yeteneğine sahip insanlar arasında yayılmasını kolaylaştırmak, ezberlenmesi ve yazıyla kayıt altına alınmasını gerçekleştirmek ve yaratılmışların en hayırlılarının seçimlerini yapmalarını sağlamak için Kur'an'ı 7 harf üzere indiren Allah'a mahsustur. Kurtuluş için ondan başka bir çarenin olmadığına inanarak öyle bir şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine öyle şehadet ederim ki, Kur'an okumada maharet sahibi olanların mukarreb meleklerle beraber olacağını söyleyen Hazreti Muhammed, onun kulu, sevgilisi ve elçisidir. Allah'ın rahmeti onun, ailesinin ve Kur'an'ı eksiksiz bir şekilde ezberlerinde ve tertemiz sahifelerde toplayan ashabının üzerine olsun. Allah kıraatte maharet sahibi olan kıraat imamlarından da razı olsun ki, onlardan her biri Allah'ın kitabını tecvidiyle okudu, yazısını hareke ve noktalamalarla geliştirerek yazdı. Kelimelerini en güzel şekilde telaffuz etti. Doğuştan olan en tabii sesleriyle onu süsledi. İmdi bu besmele, hamdele ve salveleden sonra bilmiş ol ki, muhakkak Kur'an ehli olanlar, işte onlar Allah'ın ehlidirler ve özellikle onun yarattıklarının özüdürler.

Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır. Denildi ki, ey Allah'ın elçisi, onlar kimlerdir diye sordular. Buyurdular ki, Kur'an ehli olanlardır. Onlar Allah'ın ehli ve onun has kullarıdır. Yine buyurdu ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve yine buyurdular ki, ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir. Bu konuda sayılamayacak kadar çok hadis ve haber vardır. Şu kadar var ki, senet ve isnad olarak rivayet zinciri kesintisiz bir şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan mukrilerin ağzından Kur'an'ın öğrenilmesi ve gereken saygının gösterilmesiyle ancak bu faziletler ve sevaplar elde edilir. Zira Kur'an kıraatinin bir takım hüküm ve kurallarının öğrenilmesi, muteber kitaplarda yer alan ve ancak söz konusu üstadların ağzından gerektiği gibi alınmasıyla bilinip tatbik edilir.

El-Cezeri'nin mukaddimedeki şu beytinde dediği gibi, Kur'an'ı tecvidle okumak kesin bir farzdır. Kim ki tecvidsiz Kur'an okursa günahkar olur. Çünkü Allah onu onunla tecvidle indirdi ve aynı şekilde bize kadar da tecvidle ulaştı. Allah hak yola ve doğruya rehberlik edendir. Değerli dinleyicilerimiz, bu bölümden sonra icazetnamede kıraat silsilesi sayılır ve Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan ve okutan imamlarımızdan da Allah razı olsun denilerek dua bölümüne geçilir. Ey Allah'ım! İşimizi, ömrümüzü hayırla sona erdir. Bize hayır kapılarını aç ve işlerimizin sonunu hayırlı eyle. Allah'ım, bağışlanmamış hiçbir günahımızı, giderilmeyen hiçbir tasamızı, ödenmeyen hiçbir borcumuzu, dünya ve ahirette karşılanmayan hiçbir ihtiyacımızı bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey mülkün sahibi! Gökteki cisimleri yüksekte tutan, senin kusursuzluğuna akıl erdirmek, aklın kemalidir. Yerde ve gökte senin dışında ibadet edilecek hiçbir Rab yoktur. Ey biricik olan, yalnızca sen varsın. Ey tasayı gideren, üzüntü ve kederi kaldıran, zayıflara acıyan. Ey peygamberler gönderen ve peygamberliği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona erdiren. İşte senden yüce Kur'an'ı, kalplerimizin baharı, üzüntülerimizin cilası, kederlerimizin gidericisi, naim cennetlerini alıp götüren bir rehber kılmanı, rahmetini ermeye hak kazanan muhtaç kullarının yazılı olduğu sayfalara bizleri de yazmanı istiyoruz. Ey Allah'ım! Bu meclisimizi icazet töreninin yapıldığı merasimi, kendisi için icazet merasimi yapılan kardeşimize hayırlı halef olmasının sebebi kıl. Onu alim, bilgisini yaşantısına aktaran, bilmediklerini soruşturup araştıran, olgun kişilerden eyle. Allah'ım, ömrünü uzat, faziletlerini artır. Ey Rabbimiz! Bizi hayatta olsun, ölü olsun anne babamızı, inanan erkek ve kadınları, Müslüman erkek ve kadınları hepsini bağışla. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Allah'ın kuşatan rahmeti, Efendimiz Hazreti Muhammed'in, onun ailesinden olanların ve arkadaşlarının üzerine olsun. İlahi, onların hepsine tam bir esenlik ver. Senin ululuk, izzet sahibi Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Gönderilen bütün elçilere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Efendim, günümüzde de ilimleri icazet törenleriyle taçlanan nice kıraat alimlerinin yetişmesini diliyor. Bu temennilerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsili öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman hiç mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey derler, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an

0: An, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: İnfak çok önemli bir kavram. İnfak Allah'ın vermek bütünde bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Yani şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahiretli bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir. Bir karşılık da istenmeyecek, beklenmeyecek. Hatta istemeyecek değil, beklenmeyecek. O itibarda da bir karşılığı insanlardan olmayacak. Hatta teşekkür dahi istenmeyecek. Çünkü Allah Teala onun verilmesini emrediyor. Allah Teala'nın emrine uyduğu için insanlar, Allah Teala'nın emrini yerine getirdiği için

insanlar itaattan dolayı sevap kazanıyorlar. İnfak deyince tabiatıyla birinci derecede zekat, farz olan bir ibadet. Zekat ibadeti Müslümanlara yapılır, gayrimüslimlere yapılmaz. Ama zekatın dışındaki infak olan, mesela sadaka ismiyle bildiğimiz yardımlar, muhtaç durumda olan, ihtiyaç sahibi olan, zaruret çeken, büyük sıkıntılar içerisinde olan gayrimüslimlere de yapılır. Yani onlar da insandır ne de olsa. Demek ki zekat dışındaki infaklardan gayrimüslimlere de yapılır. Ama zekat sadece Müslümanlara yapılır. Yalnız burada bir şey var üzerine durmamız gereken. Müellefe-i kulüp, onlar bir istisnası. Kur'an-ı Kerim'de de infakla ilgili çok ayet-i kerime var. En az 70 civarında ayet-i kerime var doğrudan infakla. Rızıkla ilgili var. Zekatla ilgili var. Baktığımız zaman iman, amel-i salih, amel-i salihin içinde namaz, namazdan hemen sonra da zekat ayetleri peş peşe gelir. Yani namazla zekat arasındaki ilgiyi daima Kur'an-ı Kerim'de çok büyük bir bağlantı şeklinde, birbirinin ayrılmaz. Onun için de bu da zaten önemli olduğunu, ne kadar bir şeyin ne kadar sık vurgulanıyor, çeşitli yönleriyle, defaatle üzerinde hassasiyetle duruluyor ise, demek ki önemi de o derece büyüktür. Evet. Buna baktığımız zaman da anlayabiliriz. Şöyle diyelim isterseniz, İslam bir defa sosyal bir devlettir. İşte diyelim ki zekatı vesaireyi devlet eliyle toplayıp dağıtır aslında. Vesaire için kullanacak, demin söyledi ki çeşitli fonlar oluşturulur. O fonlara göre, kalemlere göre harcamalar yerli yerince yapılmaya çalışılır. Bakın bir önemli nokta, bir işte yani hususlardan bir tanesi, şimdi sadece devlet eliyle değil, insanların da innemel müminune ihvetün ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu gibi müminler kardeştirler. Kardeşlik anlayışın da peygamberimizin şu hadisinde en güzel ifadesini bulabiliyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunu biraz daha genişletecek olursak, işçisi aç olan bir işveren, şimdi daha da genişletecek olursak, şimdi şehirler büyüdükçe, demek ki sadece bu devlet bazında değil, toplumun bireyleri, fertleri arasında da bir tesanüdün, sevginin, saygının oluşması, meydana gelmesinde de bu işte sadakalar tabiatıyla, yani infakın bir çeşidi sadakada tabiatıyla, ya da bir bazen sadakayla infak arasında ne fark var dersek, infak genel bir anlamdadır. Sadakada infakın çoğu zaman bir çeşidi olarak, eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Farklı olduğu yerde vardır. Farklı anlamda kullanıldığı da vardır. Dolayısıyla da fertler arasında da yalnız devlet, sosyal bir devlet görevini yapmak için ihtiyaç sahibi yurttaşlarını kollar, gözetir, onlara yardım eder ihtiyaç sahiplerine, ama devletin ulaşamadığı noktalarda veyahut da ulaşsa bile yetmediği noktalarda, hatta insanların birbirlerine sevgiyle, saygıyla bağlı olmalarını temin bakımından Allah Teala ayrıca kulların da devreye girmesini, dolayısıyla da kardeşliği ne demek olduğunu idrak ederek o zevki yaşamalarını da Allah Teala, evet, bizden istiyor. Demek ki sadece insanların maişetini temin etmek değil. Şimdi veren insan ne diyecek? Ben Allah rızası için veriyorum. Karşıdan herhangi bir menfaat, teşekkür vesaire beklemeyecek. Alan da diyecek ki, ey Allah'ım bak ne güzel kullarım var ki ihtiyaç duyduğum zaman yardım ediyorlar. Demek ki hem alırken hem verirken ikisi de sevgiyle. Mesela biz diyelim ki yardım edebiliyor isek, yardım ettiğimiz zaman yine Allah'a şükretmeliyiz. Neden? Ey Rabbim şükürler olsun sana ki bana infakta bulunacak kadar mal vermişin, senin yolunda bunu harcama zevkini de hazzını da kısmet etmişsin. Bir de malı olur ama veremez insan. Onun için de ayrıca bir şükretmek. Yani mal varlığı olduğu için şükretmek, verebildiği için de şükretmek. O şeyi kendisine imkanı Cenab-ı Hak yarattığı için. Tabii şimdi Allah yolunda verdiği için bir

rahatlama olur. Yalnız tabii de bu ince bir denge var yani. Bu nafakada olsun, infak yahut da sadakada olsun. Şimdi bir taraftan vermek teşvik edilir iken, bir taraftan da almamak. Şimdi teşvik nereyedir burada bu hadis-i şerifte? Vermeyedir. Niye? İnsanlar daima verici olmak istesinler, alıcı olmak istemesinler. Ondandır. Yoksa bu yani almayı teşvik olmadığı gibi almanın da insanlar tarafından pek rağbet edilmemesi gerektiği. Hmm. Mesela şu ayet-i kerimeyi bir hatırlayacak olursak, bakın bu gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmeyi, tefekkür etmeyi gerektiren bir ayet-i kerime. Hem veren hem alan için. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kendilerini Allah yoluna adayan bu sebeple geçimlerini sağlamakta sıkıntı çeken fakirlere yardım edin. Dilenmekten çekindikleri için onların durumunu bilmeyenler onları zengin sanırlar. Sen ise onları simalarından, yüz ifadelerinden tanırsın. Kimseden bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah Teala mutlaka bilir. Bu ayet-i kerimede demek ki sadece görünen fakirleri değil, gözükmeyen, el açmayan, ki asıl olan da zaten budur. O el açan yahut da isteyebilen, o da bir cesaret işi belki bir noktada. Şimdi burada bakın böyle isteyenlere de vermek lazım. İnanmayanlar, inananlara diyorlar ki Allah Teala dilese bol nimet vereceği kimselere, bol nimet verecek iken vermediği kimselere biz infaktan bulunacağız. Eğer Allah dileseydi zaten onlara verirdi. Yani bizden önce Allah verirdi. Biz ne diye verelim ki onlara? Allah'ın vermediğini biz niye verelim? Diyorlar. Ne zaman diyorlar bunlar bunu? Onlara Allah yolunda, Allah rızası için infakta bulunun denildiği zaman diyorlar ki yahu eğer şimdi rızkı veren Allah değil mi? Bol bol verir mi Allah? Verir. Peki Allah eğer onlar isteseydi onlara vermez miydi? Verirdi. Demek ki Allah Teala onların rızıklanmasını istemiyor. O halde biz onlara niye verelim derler ve Müslümanların da yanlış yaptıklarını ifade ederler diyor. Buradan şunu bir kısa şey olarak söyleyeyim. Ben zaman zaman duyuyorum birçok insandan. Diyelim ki bir kimse gelip özellikle bu esnafta yahut da esnaf yurttaşlarımızda yahut da kardeşlerimizde oluyor bunlar. Yani genellikle bir şey istiyor bir fakir. Allah versin diyorlar. Bu bence bundan evet. Şiddetle kaçınmak lazım. Böyle dememek lazım. Şimdi bu ayet vermeyecekseniz bile onu yine Kur'an-ı Kerim'de bize Cenab-ı Hak aynı şekilde söylüyor. Bulamadı, verecek bir şeyiniz yoksa ve ileride de bulma yahut da temin etme imkanı bulduğunuz, ümit ettiğiniz bir durum varsa onlara güzel bir sözle söyleyin. Demek ki Allah versin deyip adamları çevirmeyin. Bugün müsait değil, başka zaman inşallah şeklinde. Yoksa bu ayet-i kerimedeki iftar eden bir durumla karşılaşılmaz. Şimdi infak Allah rızası için. Bu sevap niyetiyle yapılan diyelim ki farzlar hariç tabii. Bir de nafile olanlar var ki infak daha çok onun üzerine duruyoruz biz. Yani şey olmadığı halde zaruret hali olduğu zaman o zaman infak diyelim ki mendup iken o zaman farz yerine geçiyor. Diyelim ki sizin mahallenizde, yakınızda, komşunuzda bir tanesi açlıktan ölecek olursa o civardaki bütün insanlar ondan sorumlu oluyor. Çünkü ona yedirmek zorunda. O zaman farz oluyor ona bakmak. İhtiyaç sahibi. Diyelim ki adam hakikaten bir yardım edildiği takdirde kurtulacak. Hastalık olur, ilaç alamaz vesaire olur. Yani çeşitli şeyler olabilir. Hayatın getirdiği bir takım zorluklar, sıkıntılar olabilir. O sıkıntılar hayati tehlike taşıyor ise ve de yardım yapılmadığı takdirde, zekatın dışında bir yardım yapılmadığı takdirde insanlar canından olabiliyorsa o zaman harcama farz oluyor infak etmek. Yani zekatın dışında da farz olabilir. Yapılmadığı takdirde insanlar sorumlu olurlar. Evet. Allah Teala onun hesabını sorar, o duruma düşürmesin. Bir müminin başka bir müminin yüzüne
tebessümle bakması sadaka diyor Peygamberimiz. Şimdi nedir aslında? İnsanları memnun etmek, rahatlatmak. Maddi imkan olduğu için bunlar infak demiş. Onun için de asıl

0: Neyi demesi nedir? İnsanın gönlü, ruhu, ona hizmet etmek, insanların mutlu olmasını, huzurlu olmasını, bahtiyar olmasını temin etmektir. Sıkıntılar da büyük çapta maddi olduğu için o noktadan bunlar giderilerek insanların mutluluğuna hizmet ediliyor. Ama tabiatıyla bu amaçla aracı birbirine karıştırmamak lazım. Yani amaç nedir, araç nedir? Bunları birbirine karıştırmadan yerli yerinde yapmak gerekir.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup var olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

vakti ecel müyesser edip hüsnü hateme, imanım ile kalbimi pür nur eder misin? Ruz-ı kıyamet, arsagehi hevlnak'te, peygamberinden ümmetini dur eder misin? Edip zuhur, maye-i mihri Muhammedi, tabım misal cilvegehi hur eder misin? Birden gelir mi nur tecelli feyz ile, künceder onu şulegehi tur eder misin? Makrun iken inayeti ehli basirete, etmez küşa çeşme dilim kur eder misin? Nahd-i Resulü Hazretine hasredip sözüm, ser levh-i ceride-i meşhur.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Efendimiz hadisi rivayet eden sahabiye buyurmuş ki Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ey Cabir, Fatihatül Kitap ismiyle anılan bizim Elhamd suresi dediğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin suresi. En hayırlı sure diye Efendimiz bu hadis-i şerifte bildiriyor. Fiha, bu surenin içinde vardır. Şifaun min külli da'in, her hastalıktan şifa vardır. Her hastalığa karşı şifa vardır Fatiha'ya. Birisi hastalandı, Fatiha'yı okuyun, üfleyin. Kendisi okusun, kendisi üflesin. Kendisi okusun, suya üflesin, içsin. Yani bu surenin kendisinde o hayır, o şifa, o bereket vardır.
0: Dostça bir tavsiye. Akra. Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Afiyet dileklerimizle yeni bir programla daha sizlerleyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün diş hekimliğinde röntgeni konuşacağız. Diş hekimliğinde röntgenin kullanım alanları, yararları ve zararları nelerdir, bunları değerlendireceğiz. Stüdyoda misafirimiz ağız, diş ve çene radyolojisi doktor öğretim üyesi Sayın Sinan Altun bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Bugün röntgen kullanım alanlarından bahsedeceğiz dedik. Ama öncelikle isterseniz sizin uzmanlığınızdan başlayalım. Diş hekimliğinden farkı nedir? Tam olarak hangi bölümler var? Kısaca hatırlatmış olalım hocam. Lütfen söz sizde, buyurun.
2: Teşekkür ederim. Öncelikle diş hekimliğinde normal kliniklerde her hekimimiz tüm işlemleri yapıyor. Ama üniversitelerde 8 tane ana bilim dalına ayrılıyor. Bunlardan önceki konuk aldıklarınız da var. Çene cerrahi, bizim bölümümüz çene radyolojisi, diş eti bölümüyle ilgilenen periodontoloji, genel anlamda tabii ki de diş çekimi ve komplikasyonlu cerrahi işlemlerinden bahsettik. Tel tedavisi yapan ortodonti bölümümüz var. Çocuk bölümüyle ilgilenen pedodonti bölümümüz var. Yine yaşlı hastalarımıza takılıp çıkartmalı diye adlandırdığımız ya da sabit protez diye adlandırdığımız protetik diş tedavisi var. Toplamında 8 tane bölümümüz var. Bizim bölümümüze gelecek olursak ağız diş çene radyolojisinde eski adı oral diagnoz ve radyoloji, yani ağız içindeki ve baş boyun bölgesindeki tanıyı koymak ve tedavi planlamasını çıkartıp gerekli bölümlere hastayı konsülte etmek, yani yönlendirmek görevimiz.
1: Peki hocam bunu nasıl yapar?
2: Bunu hastamızda normal ilk muayenede, klinik muayene sırasında anemnez alıp hastanın bilgilerini değerlendirip gerekli görürsek radyolojik olarak da radyolojik tetkikler istiyoruz. Burada aslında konumuzla alakalı radyoloji, röntgen, X ışınları devreye girmiş oluyor. Radyolojide X ışınlarından faydalanıyoruz. X ışınlarından bahsedecek olursak 1895'te William Röntgen tarafından bulunan kemik gibi sert dokulardan geçen, tanıda bu amaçla kullandığımız ışınlardır. X kelimesi de o zamana kadar bilinmediği için matematikte bilinmeyen sembolize ettiği X işaretinden kaynaklı X ışınları diye adlandırılmış. Bizim X ışınlarımızın etkileri şöyle. Burada da radyasyonun zararlı olmasının sebebi aslında iyonize radyasyon olması.
1: Bu tam olarak ne demek iyonize?
2: İyonize radyasyon, X ışınının geldiği zaman biyolojik moleküllere iyonize radyasyondan enerji absorbe ediyor bu bizim vücudumuz. Bu enerji vücudumuzda kararsız serbest radikaller oluşturuyor. Serbest radikaller ne diyecek olursak yörüngesinde eşleşmemiş elektron bulunan atom ya da moleküller. Bunlar kararsız olmasıyla biyolojik moleküllere tesir ettiğinde oralara bağlanmaya sebep oluyor. Bu da mesela suya bağlanırsa, su biliyorsunuz H2O'dan oluşuyor. Onu parçalarını ayırıp hidroksil ve hidroperoksil gibi serbest radikaller oluşturuyor. Bu hidroperoksil serbest radikalleri de dokularda hidrojen peroksit oluşmasına neden oluyor. Hidrojen peroksit de toksik bir madde vücudumuzda dolaylı yoldan etkilemiş oluyor. Bu etkiler ne dersek deterministik ve stokastik etkileri var.
1: Yani
2: hemen açıklayayım. Doza bağımlı etkileri deterministik. Doza bağımlı olmadan en ufak dozda bile vücudumuzda etki göstermesine stokastik etkiler diyoruz. Hemen doza bağımlı olanlardan bahsedecek olursam bunlar da letal DNA hasarı, yani DNA'nın ölümcül hasarlanması, hücre ölümü, doku ve organların fonksiyonlarında bozukluklar. Ne gibi doku ve organların fonksiyonlarında bozukluklar? Bizim baş boyun bölgesiyle ilgilendirdiği için tükürük sıvısının azalmasıyla ağız kuruluğu, radyasyona bağlı kemiklerde ölüm, nekroz yani, katarak gibi gözleri etkilediğinde ve çocukluk hamile hastalarımıza da fetal gelişim geriliğine neden olabiliyor.
1: Bunlar kalıcı rahatsızlıklar denilebilir mi?
2: Evet.
1: Uzun vadede etkili olan.
2: Bunlar aslında kalıcı etkilediği dokuyu engeller, kısıtlar. İşte osteoradyoneklöz dediğimiz kemik dokusu böyle genetik bir diğer nesillere gen aktarımı gibi bir fonksiyonu olmadığı için ilgili bölgede yıkıma neden olur. Daha çok bizi ilgilendiren gen aktarımı sağlayan dokuların işte ürogenital sistem gibi buraları etkilediği zaman hasarların daha büyük, ciddi boyutlara ulaşması ve Asıl mevzu stokastik etkiler, doza bağımlı olmayan tarafta ise subletal DNA hasarı, gen mutasyonlarına, mutasyona uğramış hücrelerin replikasyonuyla kanser hücrelerin oluşmasına neden oluyor. Örnekler de verecek olursak, stokastik doza bağımsız herhangi bir dozda ki radyasyonun, X ışınlarının etkisi, lösemi, biliyorsunuz kan kanseri, tiroid kanseri, tüplük bezi tümörleri ve kalıtsal hastalıklara stokastik etkileri neden olabiliyor.
1: Şimdi gözümüz korkmalı mı hocam? Siz bunları sayınca gözümüz, elzem durumlar mı?
2: Gözümüz korkmamalı. Biz aslında radyasyonu vücudumuz doğal ortamdan da alıyor. Doğal belli bir dozu, işte güneş ışınları var, diğer ışınların da bir radyasyon etkisi var. Buradaki olay çekilen filmin ne kadar seri çekildiği, kaç tane çekildiği, ne kadar süreyle bu X ışınına maruz kaldığımızla alakalı.
1: Seri çekim derken tek çekimden bahsediyoruz. Evet. Yılda bir ya da ayda bir olan o periyottan mı yoksa?
2: Bu seri tabii ki de sık sık çekilmekle de yapılabilir ama benim burada kastettiğim normalde tek düz grafiler, işte tıpta da kol, bacak, akciğer grafisi gibi tek grafi vardır. Bir de tomografi dediğimiz, hastalardan 3 boyutlu görüntü elde ettiğimiz, bizim diş hekimliğinde de dental tomografi olarak adlandırdığımız konik ışını bilgisayar tomografilerde hastadan 360-400 tane görüntü alıp tek tek, bir tane ışınlama değil, 360 derece hastanın etrafında dönerek çok fazla sayıda ışıma yapılıp görüntülerin bilgisayar aracılığıyla 3 boyutlu olarak şekillendirildiği seri çekimlerden bahsediyoruz. Ben de tam o konuya değinecektim. Bizim rutinde diş kliniğinde aldıklarımız genellikle panoramik film ve periapikal filmler oluyor. Buradakileri dinleyicilerimiz de daha rahat anlaması için, bir tane küçük periapikal film alındığında kişinin yarım gün aldığı radyasyon dozuna eş. Yani normal hiç sağlıklı bir ortamda gün geçirdiğinin yarım gün kadar almış oluyor. Bu çok çok düşük bir doz ve sağlık açısından herhangi bir dezavantajı yok. Panoramik filmde de 1 ila 3 gün gibi günlük aldığı radyasyon dozunun, işte dediğim seri çekimler, her hastadan almadığımız daha ciddi kist, tümör ya da ortognatik cerrahi dediğimiz çenelerin ileri geri alınacağı gibi ekstra durumlarda, tomografi ya da gömülü dişi var, bu gibi durumlarda istediğimiz tomografi filmlerinde 8 ila 126 günlük bir kişinin günde aldığı en fazla maksimum çekim alanına göre de değişiyor tabii, 120 günlük bir radyasyon kadar almış oluyor. Hı hı. Ama dediğim gibi günlük çekilen rutin kliniklerde küçük film, periapikal ve normal çenenin, diş ve çenelerin görüldüğü panoramik filmler, insan dozunun zaten aldığı günlük dozlara yakın dozlar.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Siz izah ettiniz ama biraz da açmanızı rica edeceğim. Tam olarak radyasyon dediğimiz nedir, nasıl anlamamız gerekiyor?
2: Kısaca tarif edecek olursam radyasyon atomlardan salınan enerjidir. Buradaki zararlı olan X ışınları iyonizan, yani canlı dokuda değişiklik yapabilen, kanser gibi hastalıklara sebebiyet veren, görünür ışığa göre frekansları yüksek, dalga boyları kısa ışınlar olarak tarif edebilirim. Radyasyonun bir radyo dalgası da, mikrodalga fırınlarından çıkan dalgalar da radyasyon diye geçiyor ama bunların yüksek frekanslı olmaması, atomlarda dediğim gibi herhangi bir iyonizan etki yapmaması nedeniyle vücuda biyolojik olarak bir zarar yok. Zararlı olan bizim X ışınlarının yüksek frekanslı, gamma ışınları da böyle, yüksek frekanslı, yüksek enerjili, düşük dalga boylu olup çarptığı biyolojik dokuda, hücrelerde ne yapıyor? İyonizasyon ve o atomların bozulmasına, kararsız hale gelmesine neden olabiliyor. Bunlar da demikten bahsetmiştim. Kararsız hale geldiği zaman DNA hasarlarına neden olabiliyor. DNA çift zincirlerinde küme hasarlarına yol açıp DNA'nın mutasyona uğramasına neden oluyor.
1: Evet. Peki radyasyonu kimler kullanabilir ya da kullanamaz? Ülkemizde bu konuyla ilgili bir kısıtlama var mı hocam?
2: Hem diş kliniklerimizde hem devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışma iznini vermeden önce lisanslama işlemini gerçekleştirip bu lisansa alındıktan sonra hastalardan görüntü alınabiliyor.

0: Radyasyonun kullanım alanları nedir diye soracağım ama özellikle de diş hekimliğinde kullanım alanları nelerdir? İsterseniz buradan devam edeyim.
1: Evet, biz çene kemik yapısını görmek için klinikte göremediğimiz çenelerin durumuyla alakalı X ışını ve röntgenden faydalanmış oluyoruz. Röntgen filmi dediğimiz bize daha çok sert yapıları, yani kemikleri gösteriyor. Bunun yanında yumuşak doku, eklem gibi yapıları görmek için MR, manyetik rezonans görüntülemeyi kullanıyoruz. Yine yumuşak dokuda tükürük bezi gibi muayeneler için de ultrasonografiyi kullanıyoruz. MR'da ve ultrasonografide zararlı iyonize radyasyon kullanılmıyor. Sağlık açısından bir risk oluşturmuyor. Yine kullandığımız X ışınının zararlı etkileri var demiştik. Bununla alakalı da hamilelerde kullanımı yine çok hamileler tarafından endişeli ve önemli olarak bize soruluyor. Hamile hastalarda 10. hafta her zaman tıp alanında değerli bir bilgi. 10. haftada bebeğin organ oluşumu tamamlanıyor. Bu organ oluşumu tamamlanasıya kadar biz gebe hastalarımıza radyasyon vermemeyi tercih ediyoruz. Bunun için de hastalarımıza diyoruz, gebe kalmadan önce bir diş hekimliğine gidip bir muayenenizi olup tedavi planlamanız çıkartılıp tedavi yapıldıktan sonra gebe kalması yönünde telkinlerimiz bulunuyor. Gebe kaldı, yine problemle karşılaştık. Mümkün mertebe 10. hafta dediğimiz, biliyorsunuz gebelik 9 ay sürüyor yaklaşık olarak. 3 aylık aralara biz trimester diyoruz. 1. trimester, 2. trimester, 3. trimester diye gebeliği ayırıyoruz. 2. trimester dediğimiz 1 ve 3'e göre daha güvenli. Yani 3. ay ile 6. ay arası, 10. haftanın başladığı zamana denk geliyor. Gerekliyse küçük periapikal filmleri hastalarımızdan alıyoruz. Nerede gerekli oluyor diye soracak olursak, dişlerde ağrılı kanal tedavisi gibi gece uyandıracak ağrısı olan hastalarda hangi diş kaynaklı olduğunu bilemediğimiz zaman bu durumda tek bir küçük film alıyoruz. Alım esnasında da yine hastaya kurşun önlük giydiriyoruz. Bu kurşun önlük bebek etrafındaki skatter radyasyon dediğimiz etrafa saçılan radyasyonlardan yine önlemek adına bu işlemi gerçekleştiriyoruz.
0: Korunmuş oluyor bir nebze.
1: Evet, korunmuş oluyor. Zaten periapikalde dediği günlük etraftan alınan radyasyon dozunun yarısı kadar almış oluyor. Yine de radyasyonun stokastik etkisinden bahsetmiştik programımızın başında. Yani çok ufak bir doza bağımsız olarak görülen radyasyonun etkisi. Bundan da koruma adına trimesterimizi ikinci trimester yaptık. 10. haftadan sonraya aldık. Hastamıza yine kurşun önlük giydirdik. Çok küçük tek periapikal bir film aldık. Bu üç şartı koruyarak alabiliyoruz. Ama ağız içinde gördüğümüz işlem yaparken emin olduğumuz işlemler sırasında radyografları yine tercih etmiyoruz.
0: Evet, bu görüntüleri mi sonra diş hekimleri değerlendiriyor hocam?
1: Evet, görüntüleri hastanelerimizde 8 ana bilim dalına ayrıldığı için değerlendirme işlemini yine ağız diş çene radyolojisi bölümü olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Kanal tedavisi mi yapılacak, dolgu mu yapılacak, diş çekilmesi mi gerekiyor ya da diş eti problemim var. Bunlara karar verip diğer bölümleri yönlendiriyoruz. Ama öğrencilerimizi yetiştirirken her bir bölümden staj eğitimlerini tamamladıkları için özel kliniklerde aynı hekimimiz dolguyu, çekimi, kanalı kendisi yaptığı için film çekimi ve sonrasını değerlendirme işleminde kendileri yapabiliyorlar.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Siz izah ettiniz ama şunu da sormak istiyorum. Hamileler kendini güvende hissedebilir mi? Bir kez çekildiğinde de sorun yaşayacaklarını düşünebilirler mi hocam?
1: Yapılan çalışmalarda gebeliğin herhangi bir döneminde tek bir kez çekilen röntgen filminin gebelik süresince saptanmış herhangi bir etkisi olmadığı çalışmalarda tespit edilmiş. Bu konuda 10. haftaya dikkat ederek tek bir periapikal film çektirmelerinde bir sakınca yoktur diyebiliriz.
0: Evet. Hasta direkt size mi başvurmalı? Sistem nasıl işliyor bu durumda?
1: Üniversite hastanelerinde diğer bölümlere geçilmeden öncelikle hasta bize müracaat ediyor. Biz hastanın anamnez formuna, sistemi hastalıkları, kullandığı ilaçlar, geçirmiş olduğu ameliyat, operasyon var mı, bu bilgileri yazıp daha sonrasında hastanın şikayetine yönelik ilgili tetkikleri isteyip, gerekliyse tabii ki de bunların hepsini değerlendirip bir tedavi planlaması çıkartıyoruz. İlgili bölümlere bu tedavi planlaması çıkardığımız kağıtla hastalar müracaat edip işte cerrahi olsun, periodontoloji olsun, o elindeki kağıtla sekreterler

0: kadar ilgili bölümde randevu verip işleyiş devam ediyor.
1: İlk başvuru her halükarda size yapılacak.
0: Evet, üniversite hastanelerinde evet. Böyle.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Son olarak hem toparlayalım hem de bu konuda dinleyicilerimiz en çok neye dikkat etmeli? Bu konuya vurgu yaparsanız sevinirim.
0: Öncelikle her programda olduğu gibi koruyucu hekimlik önemli. Koruyucu hekimlik de nedir? Hastalık çıkmadan hastanın hekim tarafından kontrol edilip minimum seviyede tedavilerle kişinin sağlığının korunması. Bu konuda diş hekimliği yönünden de tabii ki de çok önemli. Hastanın belki küçük bir çürüğü olduğu zaman, derinleşmediği zaman film çekmeden tedavi yoluna gidilebiliyor. Hastalarımıza ilk 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimliğine muayenesini tavsiye ediyoruz. Bu muayeneler sırasında zaten gözle görülür küçük durumlar hemen hızlıca tedavi edilip daha büyük, daha derin tetkikler istenmeden hızlıca işlemleri ve kolayca yapılmış oluyor. Ne dedik? Düzenli bir şekilde diş hekimine kontrol dedik. Tabii ki de dişi korumak adına ağız sağlığının korunması önemli. Diş fırçalama tabii ki de önemli. Besinlerin, yapışkan, şekerli gıdaların ara öğünlerde sık sık tüketilmemesi, karyojenik dediğimiz çürük oluşturan besinlerin tüketilmemesi ve sağlığın korunması da yine önemli noktalardan bir tanesi diye ifade edebiliriz.
1: Çok önemli bilgiler verdiniz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün diş hekimliğinde röntgen kullanımını konuştuk. Alanlarını değerlendirdi hocamız ve bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Ağız, diş ve çene radyolojisi doktor öğretim üyesi Sinan Altun'du bizim konuğumuz bugün. Tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

0: evlatlarımıza Resulullah'ı tanıtacağız. Hangi kitabı tavsiye edersiniz? Nasıl anlatalım? Nasıl yetiştirelim? Küçükten başlarsın. Mevlid kandillerinde evini süslersin. Ziyafetler çekersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine, işte bu sünnettir bilmem efendim diyerek çocuğu küçük yaştan öyle o sevgilerle şeylerle yetiştirirsin. Süslü seccade alıverirsin. Güzel işlenmiş takki alıverirsin. Hadi ört bakalım başını, bu sünnettir dersin. Hadi bakalım namazın sünnetini kıl, bir sünnettir. Aferin, kıldın mı? Al sana 100 lira 500 lira dersin. Hadi ne istersen al. Aferin, hoşuma gittin filan dersin. Küçükten yavaş yavaş yavaş onu yetiştirirsin. Okuma yazma bildiği çağa geldiği zaman da oku bakalım, bak senin sevdiğin o Resulullah'ın meziyetlerini de bir de şimdi akıl gözüyle gör diye okutursun. Peygamber Efendimiz'in menakıbini, hayatını, hadisini, ondan sonra günden güne hayranlığı artar gider. Çok güzel kitaplar yazmışlar. Hele hele mesela şey var, o Kadı Yahsubi meşhur Kitab-ı Şifa bi Tarifi Hukukil Mustafa, herkes evine alsın, satır satır dikkatli dikkatli okusun, okusun ayetlerle, hadisi şeriflerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar güzel anlatmış. Böyle güzel kitaplarla, sahih, her şeyin özünü, aslını, temelini anlatan kitaplarla Peygamber Efendimiz'i okutup tanıtırsak, menakıbini anlatırsak, evlatlarımız severse ne mutlu bize. Bitmez tükenmez bir sermaye. Evladımıza Resulullah'ı sevdirebilip de öyle yetiştirdik mi ne mutlu.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 12.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların eğileştiği yeri de, emanet edileceği geçici olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka bu apaçık bir sihirden, aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar onu alıkoyan nedir gelse ya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine andolsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak, mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. Onların cezasını O verecektir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse, o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olur mu? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse, ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer Rabbinden bir gerçektir. Ne var?

insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Hakkındaki şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zalim kimseler insanları Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Onlar yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu, kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ey kavmim, tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam suçum bana aittir. Halbuki ben iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım.

Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a, hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kâfirlerle beraber olma." diye seslendi. Oğlu dedi ki, "Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım." Nuh da, "Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur." dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet, "Ey yeryüzü, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut." denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız?
Ey milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Ona yönelin ki üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın. Dediler ki, ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimini almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. O adildir. Hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince, Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. İşte bu Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince, Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılarıysa korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi
Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Andolsun ki elçilerimiz, melekler, İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat İbrahim, ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar, korkma, biz meleğiz, Lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey, dedi. Elçi melekler dediler ki, Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o, övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince, Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir, dediler. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve bu çok çetin bir gündür, dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte bu şehirdeki kızlar benim kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun, azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır, değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır.

Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen, içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı, seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince, Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hevasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşer. Artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı zalimleşen memleketleri azapla yakaladığı zaman Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Bu anlatılanda ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur.
Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resulüm, kesinlikle bil ki o kafir ve müşrik olanlar Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü o onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü o yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindide ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen, Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde, akıl ve fazilet sahibi olanların, yeryüzünde ilahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin, halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken, o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar, menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda, bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğini, elinizden geleni yapın. Biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin. Doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 111 ayettir.

Bütün sure Hazreti Yusuf'tan bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar, şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan yahut ilahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakub'un aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü, sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz." İçlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz," dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da, "Andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız," dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, "Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik, ilham ettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler." Yakup, "Hayır," dedi. "Nefislerini size aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır." Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. "Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır," dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptığı

yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, yani Maliye Bakanı Kıtfir, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah, dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf, ergenlik, yiğitlik çağına, 30 veya 33 yaşına gelince, ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a, "Hadi gelsene," dedi. Yusuf da, "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz," dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, "Ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir?" Yusuf da, "Öyle değil. O benim nefsimden murad almak istedi," dedi. Onun, kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, "Hiç şüphesiz bu sizin, kadınların, bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür." Vezir, "Ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun," dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı, delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz," dediler. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince, onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, "Çık karşılarına," dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir," dediler. Züleyha dedi ki, "İşte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır." Yusuf, "Ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki
onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi, onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o, hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm," dedi. "Bunun tabirini bize haber ver, çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi: "Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek, o daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz. Allah, onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, "Efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle." Ama şeytan, efendisine anmayı ona unutturdu da, bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler, eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın," dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, "Bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz." Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, "Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler." Yusuf dedi ki, "Adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar." Bu yorumu duyan hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye,
Efendine dön.

0: ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in, vezir veya bakanın karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir, dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi, kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince, o da şöyle dedi. Bu, benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 12'yi dinlediniz.
2: Akra dinle, farkında ol.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren.

kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 12.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.

Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.